0: Bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Mekke'yi dokunulmaz kılan Allah'tır, insanlar değil. Dolayısıyla Mekke ganimetlerinden hiçbiri bize helal olmamıştır. Allah'a ve ahiret gününe inanan biri için Mekke hareminde kan dökmek ve ağaç kesmek helal olmaz. Mekke hareminde kan dökmek benden önce kimse için helal olmadığı gibi benden sonra da kimse için helal olmayacaktır. Peygamberimiz hutbesinin devamında İslam'ın temel ilkelerini anlattı. Hutbesini bitirdikten sonra Mescid-i Haram'ın bir köşesine geçerek oturdu. Elinde Kabe'nin anahtarlarını tutuyordu. Kabe'nin anahtarları bugüne kadar Osman bin Talha'nın ailesindeydi. Bugün herkes bu şerefin kime verileceğini merak ediyordu. Peygamberimizin amcası Hazreti Abbas söz aldı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Bugüne kadar hacılara su ikram etme vazifesi bizimdi. Kabe'nin anahtarını da bize ver, iki şeref de bize ait olsun.
0: Peygamberimiz hacıların su ihtiyacını karşılamak üzere kendi servetinden harcayıp hayra ermesini istediğini söyleyerek amcasına sikaye vazifesini verdi. Ardından Osman nerede diye sordu. Ayağa kalkan Osman bin Talha'nın aklına geçmişte yaşananlar geliyordu. Hicretten evvel pazartesi, perşembe günleri açılan Kabe'ye kimin gireceğine anahtarın sahibi karar veriyordu. Peygamberimiz Kabe'ye girmek istemişti ve Kabe'nin anahtarları yine Osman bin Talha'daydı.
2: Dur bakalım. Nereye?
3: Osman, Allah'ın Resulünü Allah'ın evine girmekten men edecek değilsin herhalde.
2: O bizim karar vereceğimiz bir şey bu Bekir.
3: Siz sadece Kabe'nin anahtarlarını elinizde bulunduruyorsunuz. Kabe'ye ve onun misafirlerine hürmet göstermeniz gerekir. Keyfi davranamazsınız.
2: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
3: Ne cesaretle?
2: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
3: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da... Seni kahru perişan etmeye de kadirdir. Allah'ın elçisine böyle davranamazsın.
0: Peygamberimiz Osman bin Talha'nın bu kaba davranışını sükunetle karşılayıp şöyle dedi. Osman, bir gün sen beni bu anahtarı nereye istersem koyacağım, kime istersem vereceğim bir mevkide göreceksin.
2: Öyle bir şey olursa artık Kureyş'in esamesi okunmayacak, hiçbir kıymeti kalmayacak demektir.
0: Peygamberimiz, hayır. Asıl o zaman Kureyş ihya olacak ve kıymetlenecektir diye yanıtladı Osman. Peygamberimiz Mekke'yi fethedince burada Kureyş kabilesinin çeşitli ailelerinde bulunan bazı vazifeleri yeniden düzenlemiş, bir kısmını da kaldırmıştı. Hazreti Peygamber vazifelerle ilgili yeni bir düzenleme yapmak üzere Kabe'nin anahtarını Osman'dan almıştı. Amcası Abbas bu hizmetin de kendisine verilmesini talep etti. Bunun üzerine Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ayeti nazil oldu. Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
2: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
0: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını. Mekkeliler gruplar halinde gelerek bağlılık yemini ediyorlardı. Peygamberimiz Safa tepesinde duruyor, gelenlerle musafaha ediyor, Hazreti Ömer de onlara uymaları gereken kuralları hatırlatıyordu. Bu esnada Hazreti Ebu Bekir'in yanında yürümekte zorlanan bir pir-i fani ile geldiği görüldü. Bu kişi Hazreti Ebu Bekir'in babası Ebu Kuhafe'ydi.
3: Selamun aleyküm.
4: Ve aleyküm selam Ebu Bekir.
3: Ya Resulallah, bu babam Ebu Kuhafe. Müslüman olmak için huzur.

0: huzuruna geldi.
1: Peygamberimiz sevgili dostunun babasını o halde görünce engin merhametiyle şöyle dedi: İhtiyarı neden buraya kadar yordun? Biz onun yanına gelirdik.
0: Senin onun ayağına gitmen uygun olmazdı ya Resulallah. Onun senin ayağına gelmesi lazımdı.
1: Peygamberimiz Ebu Kuhafe'nin sırtını sıvazlayarak onu İslam'a davet etti. O da Müslüman oldu. Hazreti Ebu Bekir babasının şirk batağından kurtulmasına çocuklar gibi sevinmişti. Onun mutluluğu dostlarını da mutlu etmişti. Sonra yıllar önce peygamberimizin ticaret ortaklığı yaptığı Es-Saib bin Ebu Saib el-Mahzumi geldi. Orada bulunanlar onu övmeye ve iyiliklerini anlatmaya başladılar.
2: Ya Resulallah, bu adam yıllardır ticaretle meşguldür. Bir kişi bile onun aleyhinde şahitlik edemez. Dürüst ve güvenilirdir.
3: Müslüman olmadığı halde İslam ahlakıyla donanmış biridir.
1: Övgüler çoğalınca Allah Resulü, ben onu sizden daha iyi tanırım dedi. Etrafındakiler o zaman Es-Saib'in peygamberimizle önceden tanıştığını anladılar. Bunun üzerine Es-Saib sözü aldı.
4: Evet ey Allah'ın Resulü, gerçekten sen beni iyi tanırsın. Yıllar evvel seninle ticaret ortaklığı yaptık. Anam babam sana feda olsun. Ne kadar güzel bir ortaktın. Bana ne muhalefet ederdin ne de benimle çekişirdin. Senin iyiliklerini bilip dururken bugüne kadar İslam'a girmek nasip olmadı. Allah beni kurtarmayı dilemiş ki ahir ömrümde doğru yolu gösterdi.
1: İslamiyet'i seçenler arasında hiç umulmadık isimler de vardı. Bunlardan biri de Ebu Süfyan'ın karısı Hint idi. Bugüne kadar İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hind'i, düşünceli bir halde gören kocası neler olduğunu merak etmişti.
5: Ne oldu sana? Neden böyle düşüncelisin?
6: Başımıza gelenler yüzünden.
5: Muhammed yeterince insaflı davrandı. Üzülme, seni de affedecektir.
6: Onu düşünmüyorum. Engin bir merhameti var. Yaptığımız onca şeyden sonra bizi affederse, bu onun sandığımızın aksine gerçek bir peygamber olduğunu gösterir. Çok şaşkınım Ebu Süfyan. Nasıl oldu da işler bu noktaya geldi?
5: Biz inat ve kibrimize yenik düşüp gerçekleri görmemekte direndik Hint.
6: Haklısın. Hı?
5: Haklı olduğumu mu söyledin?
6: Evet.
5: Senden böyle sözler duymak şaşırtıyor beni.
6: Seninle uğraşacak durumda değilim.
5: Evet, belli. Neler düşündüğünü anlat bana.
6: Daha düne kadar bu adam kadar nefret ettiğim biri yoktu. Biliyorsun, tüm sevdiklerimi çekip aldı benden. Yeryüzünden silinip gitsin, başına gelebilecek en kötü felaketlere uğrasın istiyordum. Sadece ben değil, tüm Mekke bunu istiyordu. Hayatı ona zindan ettik. Arkadaşlarını kesip biçtik, onu öldürmeye çalıştık. O ne yaptı? Geldi ve bizi affetti. Bunu anlayamıyorum Ebu Süfyan. Benim ona karşı hissettiğim düşmanlığı onun da bana karşı hissetmesi gerekmiyor mu? Onun amcasını paramparça ettim. Bunu nasıl unutabilir?
5: O bir peygamber. Sıradan bir insan değil. İntikam duygusuna yenik düşmüyor.
6: Keşke bu hakikati yıllar önce kabul etmiş olsaydık.
5: Onun peygamber olduğunu kabul mü ediyorsun?
6: Başka seçeneğim mi var?
5: Bak, bu zorla vereceğin bir karar değil. Gönülden kabul etmiyorsan, Resulullah seni zorlamaz.
6: Böyle olacağına hiç ihtimal vermezdim ama hislerim gerçek. Dün nefret ettiğim birinin Allah'ın peygamberi olduğuna nasıl inanıyorum bilmiyorum.
5: Çok sevindim. Allah seni de hidayete erdirdi. Hamdolsun. Peki nasıl karar verdin buna?
6: Muhammed dün muzaffer bir komutan olarak Mekke'ye girdi. Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar. Sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. Ben bugüne kadar Beytullah'ta böyle ibadet edildiğini görmemiştim. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Bizimkilere baksana. Yerinden kıpırdamayan, kendisine bile hayrı olmayan, taştan, ağaçtan yontulmuş putlar. Sizinle ne kadar gurur duymuştum. Oysa bize ne bir fayda.

0: yaptınız ne de zararınız dokundu. Bir ömrü boşa harcamışım. Bir kin uğruna yıllarımı tükettim. Hakikati görmemek için direniyormuşum meğer.
1: Geç de olsa Allah bize doğru yolu gösterdi. Bunun için ne kadar şükretsek az.
0: Doğru yolu bulduk. Ama dediğin gibi çok geç oldu. Bugüne kadar yaptıklarımızı nasıl telafi edeceğiz?
1: Resulullah genel af ilan etti. İsmi sayılan birkaç kişi dışında kimseye zarar verilmeyeceğini söyledi. İsmi sayılanların da bazıları gelip af dileyince onları da affetti.
0: Beni de affeder mi dersin?
1: Hamza'ya olan düşkünlüğünü biliyorsun. Seni de affedecektir. Ama yanına kardeşin Ebu Huzeyfe'yi alarak gitsen daha iyi olur. O ilk Müslümanlardan. Resulullah onu çok sever. Belki onun hatırına seni daha çabuk bağışlar.
0: Doğru söylüyorsun. Onunla görüşeyim. Sabah İkrime'nin karısıyla beraberdik. O da kocası için af dileyecekti. Biliyorsun İkrime Mekke fethedildiği gün kaçarak canını zor kurtardı. Muhammed ona garanti verirse geri dönecek.
1: Babası Ebu Cehil'in yolundan gitmeyi bırakır inşallah. Gelip pişmanlığını dile getirirse Allah Resulü onu da affedecektir.
0: Koca Mekke burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyorum. Allah bizi affetsin.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل.
1: حذيفة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeye uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeye uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre Erva binti Evs arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said: ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan: Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da: ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan Said'e: artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said: Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, ben kıyamet gününde şu üç kişinin düşmanıyım. Benim adıma yemin ettiği halde yeminini yerine getirmeyen kişi, hür birini köle diye satıp parasını yiyen kişi, tuttuğu işçiye işini gördürdüğü halde ücretini vermeyen kişi.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret eden ise Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
0: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة.
1: Hazreti Ayşe'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

0: efendime söyleyeyim.
1: Hevai nefsi şeytani gibi gümrahımız vardır. Harap etti dilü canı enin-ü ahımız vardır. İnayet olsa esbaktan, hidayet feyzi mutlaktan, İnayet Hazreti Hak'tan, ulu Allah'ımız vardır. Beriyiz her gavayetten dahi, rahı dalaletten, ki tevfik-u hidayetten kavi, hem rahımız vardır. Nedenli olsa ger isyan erişmez, yes ile hırman, Nedim-i Hazreti Rahman, şefaat hahımız vardır. Ümittir kalbin aşadı, ferah ya beyler imdadı. Şefaat kânımız, Hadi Habibullah'ımız vardır. Meyi aşkı ile mestiz vekilin, cümleden pestiz. Ne varlıktan tehi destiz, ne mal-ü cahımız vardır. Eder her derde ol bir em verir, her zahma bir merhem. Melazu melce-i alem açık dergahımız vardır. Bu alemde bulan bulmuş, şeb-i kadr içre bedr olmuş, ziyası aleme dolmuş, münevver mahımız vardır. Salahi oldu dildade, o şah-ı hüsne üftade,

0: Dim dünyada, ukbada muazzam şahımız vardır. Salahaddin Uşşaki.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kirat, gömülünceye kadar kalırsa iki kirat sevap kazanır dedi. İki kirat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İki büyük dağ kadar dedi.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.
1: عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل.
2: أبو عبد الله ويا أبو ليلى ديانلان Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة.
2: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Siz yöneticiliği çok isteyeceksiniz. Oysa o kıyamet gününde ehil olmayanlar için pişmanlık sebebi olacak.
1: An Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة.
2: Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
1: Thank you. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: birinize hizmetçisi yemek getirdiğinde onu sofrasına oturtmazsa en azından ona bir iki lokma yahut bir iki çiğnem yemek versin. Çünkü yemeği hazırlayan odur.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
2: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

0: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه.
1: Ebu Mes'ud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim Bakara suresinin sonundaki iki ayeti geceliğin okursa bunlar ona yeter.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulü'nden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ve anil Hasan ibn Ali radıyallahu anhuma قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
3: Hasan bin Ali şöyle demiştir: ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu sözünü hafızamda tuttum: sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا قبل رمضان، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حالت دونه غيابه فأكملوا 30 يوما.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجأ بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki siz günah işlememiş, tövbe ve istiğfar etmemiş olsaydınız Allah sizi ortadan kaldırır, yerinize günah işleyip ardından kendisinden bağışlanma dileyecek bir topluluk getirir ve onları bağışlardı.
0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: عقبة بن عامر رضي الله عنه nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum." buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh Peygamber Efendimizi minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu" dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum" dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu" dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve ilerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır buyurdu.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله.
1: صحابي صخر بن وداعة الغامدي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. İnsan daha dünyaya gelmeden önce anne karnında güven duygusunu tadar. Annesinin ve babasının şefkatli dillerinden terennüm edilen güzel sözlerle güven dolu bir hayata başlayacağını daha o günlerde idrak etmeye başlar. Gözlerini açtığı ilk anda annesinin sinesinde babasının ellerinde güven duygusunu tazeler. Hele hele ninnilerle anne kucağında geçirilen vakitler esasında hep bir güvenin inşasıdır. Bu duygu insanın yüreğine o kadar işlemiştir ki kişi hayatı boyunca hep bu duyguyu arzular, hep bu duyguyu arar. Kendisini güvende hissettiği her yerde yüzünde gülücükler açar. Ruhu huzura erer, bedeni rahatlar, gönlü mutmain olur. Etrafına neşe saçar. Güven duygusu zedelendiğinde ise kişinin içine kapandığını görürüz. En kolay verilen sadaka olan tebessümü dahi etrafından esirger olduğuna şahitlik ederiz. Esasında insanın arzuladığı, güven duyduğu ve huzur bulduğu bir aile yuvasıdır. Akraba, komşuluk ve arkadaşlık ilişkileridir. Okul, iş, ticaret ve sosyal hayatıdır. Hasılı insanın istediği güven dolu bir dünya ve içinde güvenle yaşayacağı bir hayattır. Eşlerin birbirinden emin olduğu, ellerinden ve dillerinden birbirlerine zarar gelmediği, kem söz ve kötü davranışların sergilenmediği bir yuva ne kadar da güzeldir, ne kadar da değerlidir. Yaramazlık ya da şımarıklık olarak adlandırdığımız, ancak çocuğun içinde yeşerttiği bir meyve olarak etrafına saçtığı bu davranışlar da esasında güvenin bir neticesidir. Zira çocuklar kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda özgüvenle hareket ederler. Güzel ve etkili konuşmasından dolayı büyümüş de küçülmüş dediğimiz çocukların yetişme ortamları da güven doludur. Yine kişi güven duyduğu akrabalarını daha fazla ziyaret etmek ve evinde ağırlamak ister. Ev alırken evin konumuna baktığı kadar evin güvenilir bir yerde olmasına, komşularının güven duyacağı insanlar olmasına özen gösterir. Güven duyduğu arkadaşlarını dost beller, sırdaş edinir. Öğretmenlerine güvenen bir öğrenci, gayret göstermekle büyük başarılara imza atacak bir çalışma disiplini elde eder. Güvene dayalı bir iş ortamında kişi kendisinden beklenilenden daha fazla performans gösterir, mesai mefhumunu gözetmeden insanlara hizmet vermenin gayretinde olur. Aldatmadan ve aldatılmadan yapılan ticaret,

ticari faaliyetler bereketlenir, gelişir, vatana ve millete fayda sağlar. Birbirine güven veren insanların oluşturduğu bir toplumda sevgi ve saygı, adalet ve merhamet, iyilik ve muhabbet neşvü nema bulur. Üzülerek ifade etmek gerekir ki her geçen gün güven duygusunun zedelendiği bir dünyaya uyanıyoruz. İnsanlar güvenin yapı taşlarından olan selamı birbirinden esirger oldu. Bırakın tanıdığı insanı tanımadığı insanlara bile selam vermeyi, hal hatır sormayı güven toplumunun bir parçası olarak görenler birbirlerine yabancılaşmaya başladı. Bunun sonucunda da dostane ve samimi ilişkiler yerini hasmane ve çıkarcı bir hale bıraktı. Nice eşler ayrılığı birlikteliğe tercih eder oldu. Mutlu olmanın yollarını aralamak yerine kendi elleriyle kendilerini tehlikeye attılar da mutsuzluğun hazin sonuna duçar oldular. Böyle bir yuvanın mahzunu olan çocuklar, güvenin otağı olması gereken anne babanın yanında güvensizliğin girdabına sürüklenmeye başladı. Birlik ve beraberliğin sağlam olması gereken akrabalar arasına ayrılık düştü. Bitmek bilmeyen küslükler akrabaları birbirinden uzaklaştırmaya başladı. Komşular ilişkilerini zayıflatmaya, mesai arkadaşları birbirine sırt dönmeye, ticari hayat aldatmalar yüzünden sekteye uğramaya başladı. Hele hele bir durum var ki yürekleri sızlatan, ciğerleri dağlayan, göz pınarlarını kurutan, başta Gazze olmak üzere İslam beldelerinde zalimlerin zulmü altında inim inim inleyen kardeşlerimiz güvensizliğin en zor hallerini yaşıyorlar. Gece yattığında sabaha uyanamamanın, sabah evinden çıktığında bir daha eve dönememenin, hanesine döndüğünde ise anne babasını, eşini, çocuklarını ve torunlarını bulamamanın güvensizliğiyle baş başa kalmış durumdalar. Omuz omuza yürüyen arkadaşlar, insan olarak hiç kimsenin kabul edemeyeceği bombalar altında can verip omuzlarda kabirlere götürülüyorlar. Sadece İslam beldeleri mi, kendilerini her şeyden ve herkesten üstün gören azgın bir topluluğun yaptıklarından dolayı insanlık ailesi topyekun güvensiz bir dünyada yaşamaya mahkum edilmek isteniyor. İşte böylesine bir çağda güvenilir insanların oluşturduğu güvenli bir toplum, güven medeniyeti kurmak ve güvenli bir dünya inşa etmek istiyorsak ki istemeliyiz, sorumluluklarımızı idrak etmeliyiz, var gücümüzle çalışmalıyız. Bunun yolu sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek hayatındadır. Peki nedir güven? Güven, gönülleri birbirine bağlayan, eşleri aile kılan, toplumların geleceğe huzurla adım atmalarını sağlayan ahlaki değerlerden biridir. Bu değer, ilk insan Hazreti Adem ve Hazreti Havva'nın dünyaya gönderilişinden ila nihaye kıyamete kadar gelecek bütün insanlık için vazgeçilmezdir. Zira güvenin hakim kılındığı dönemlerde zulüm ve haksızlıklar dünyada kendisine yer bulamamıştır. Kimsenin canına, malına, namus ve iffetine zarar gelmemiş, İnsanlar huzur içinde bir arada yaşamışlardır. İman kelimesi emn kökünden gelmekte olup güvende olmak demektir. Mümin, etrafına güven veren, elinden ve dilinden emin olunandır. İslam kelimesi ise seleme kökünden gelmekte olup selamet, barış ve huzur gibi anlamlar ifade etmektedir. Müslüman kendisi selamete ermiş, iç barışını sağlamış, huzura kavuşmuş, bununla beraber çevresine de selamet vermiş, barışın ve huzurun teminatı olmuş kimsedir. İman ve İslam'ın, mümin ve Müslüman'ın kelime anlamları birçok farklı noktaya dikkatlerimizi çekmekle beraber şu hakikate de işaret etmektedir. Güzel bir insan, iyi bir Müslüman olmanın yolu, iman hakikatlerine gönülden bağlanıp kendisini güvene almaktan ve başkalarına güven vermekten, kendi içinde sağladığı barış ve huzuru bütün dünyaya aktarmaktan geçmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve malları konusunda kendisine karşı güven hissettikleri kişidir. Yüce Rabbimizin insanlığı dosdoğru yola iletmeleri için gönderdiği rahmet elçisi tüm peygamberlerin ortak sıfatlarından biri de emanettir, güvenilir olmaktır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şura suresinde 5 ayrı yerde peygamberlerin kendi dillerinden kavimlerine şüphesiz ben size gönderildim.

0: demiş, güvenilir bir peygamberim dedikleri bizlere aktarılmaktadır. Evet, bütün peygamberler Cenab-ı Hakk'ın kendilerine göndermiş olduğu vahyi güvenli bir şekilde içlerinde yaşadıkları toplumlara aktarmakla kalmamışlardır. Onlar hayatları boyunca yalan söylememiş, doğruluktan ve dürüstlükten ayrılmamış, ağızlarından kötü söz çıkmamış, evinde, işinde ve sosyal hayatta güven duyulan bir insan olmuş, böylelikle hem yaşadığı bölgelerdeki kişilere hem de bütün insanlara rehberlik etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de yer alan Şuayb aleyhisselam, kızları ve Musa aleyhisselamla ilgili şu kıssa ne kadar da dikkat çekicidir. Musa, Medyen'e doğru yöneldiğinde, "Umarım Rabbim bana doğru yolu buldurur," dedi. Medyen suyuna vardığında, orada hayvanlarını sulayan bir grup insanla karşılaştı. Onların biraz ötesinde de hayvanlarının suya gelmesini engelleyen iki kadın gördü. Onlara, "Meseleniz nedir?" diye sordu. "Çobanlar sulayıp çekilmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da çok yaşlı," dediler. Bunun üzerine Musa, onların hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekilip, "Ey Rabbim, bana lütfedeceğin her türlü hayra muhtacım," diye niyazda bulundu. Bu esnada kızlardan biri utangaç bir eda ile yürüyerek yanına geldi. "Bizim yerimize hayvanlarımızı sulamanın karşılığını ödemek üzere babam seni çağırıyor," dedi. Musa babalarının yanına gelip de ona başından geçenleri anlatınca, "Korkma, zalimler güruhundan kurtuldun," dedi. O iki kızdan biri, "Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır," dedi. Güven duygusunun en sade, en güzel ve en doğru hali kulla Rabbi arasındadır. Kendisine güvenilecek yegane varlık Allah Teala'dır. Cenab-ı Hak kendisine dayanıp güveneni asla yalnız ve yardımsız bırakmamıştır, bırakmayacaktır. Allah'a güven duyulmasının en güzel örneğini ve öğretisini Peygamber Efendimiz'den öğrenmekteyiz. Bir defasında Allah Resulü ve Muaz bin Cebel yolculuk ediyorlardı. Peygamberimiz üç defa "Muaz" diye seslendi. Muaz ise her seferinde "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim," dedi. Peygamber Efendimiz, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Muaz da "Allah ve Resulü daha iyi bilir," cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır." Sevgili Peygamberimiz tekrar, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu ve ardından da şu müjdeyi verdi: "Kendisine kullukta bulunması ve hiçbir şeyi ortak koşmaması halinde Allah'ın kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır." Evet, kul Rabbine yönelir, onun emirlerine uyar, yasaklarından kaçınırsa Rabbi de ona merhamet eder, günahlarını bağışlar, dünyasını ve ahiretini cennet kılar. Yeter ki kul Rabbine güvenmekten ve ona yönelmekten geri durmasın. Yeter ki kul Rabbinin kendisine şah damarından yakın olduğunu, dua ettiğinde icabet edeceğine, yalnız ve yardımsız bırakmayacağına gönülden inansın. İşte bu güvenin sonunda Cenab-ı Hakk'ın kuluna müjdesi Kur'an-ı Kerim'de şöyle yer almaktadır: "Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbine derin saygı duyanlara mahsustur." Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Dine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne Ramazan ayında ve ne de diğer aylarda 11 rekattan fazla gece namazı kılmazdı. 4 rekat kılardı ki bunların güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Sonra 4 rekat daha kılardı, onların da güzelliğini ve uzunluğunu sorma. Ondan sonra da 3 rekat kılardı. Bunun üzerine, ''Ya Resulallah, vitir namazını kılmadan evvel uyuyor musunuz?'' diye sordum. ''Ya Ayşe, gözlerim uyusa da kalbim uyumuyor.'' buyurdu.
1: وعن أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقدمت إليه طعاما فقال كلي فقالت إني صائمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أكل عنده حتى يفرغوا وربما قال حتى يشبعوا.
0: Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen de yesene dedi. O ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler.
1: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: Ayşe'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun Kuddusun Rabbül Melaiketi ve Ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم.
0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rükûda Sübhane Rabbiyel Azim diyerek Allah'ı yüceltin. Secdede ise dua etmeye çalışın. Çünkü oradaki duanız kabule şayandır.

0: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını ikişer ikişer kılar, bir rekatta vitir kılardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر رضي الله عنه، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sulandırılmış süt getirdiler. O sırada sağında bir bedevi, solunda ise Ebu Bekir radıyallahu anh oturuyordu. Resulullah sütü içti, sonra kabı sağındaki bedeviye verdi ve herkes sağındakine versin buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أريد سفرا فزودني. فقال: زودك الله التقوى. قال: زدني. قال: وغفر ذنبك. قال: زدني. قال: ويسر لك الخير حيثما كنت.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et, dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah takvanı arttırsın, buyurdu. O adam, biraz daha dua et, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah günahlarını bağışlasın, diye dua etti. Adam, biraz daha, dedi. Peygamber de, nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın, diye dua etti.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri namazda başını imamdan önce kaldırdığında Allah'ın başını merkep başına yahut suretini merkep suretine çevirmesinden korkmaz mı?

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Ebu Nadir, Eslem kabilesinden ve Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem,

0: ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin, Haruriler, hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün, güneş batıya meyledene kadar bekledi ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle seslendi. Ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Rahman'ın merhametli kulları. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurdular. Adamın biri yolda yürürken çok susamıştı. Bir kuyuya rastladı. İndi, suyunu içti. Çıktığında dili dışarıda hızlı hızlı soluyan ve susuzluktan dolayı nemli toprağı yalayan bir köpekle karşılaştı. Adam, "Benim başıma gelen susuzluk bunun başına da gelmiş" diyerek tekrar kuyuya indi. Ayakkabısına su doldurup ağzıyla tutarak yukarı çıktı ve köpeğini suladı. Allah onun bu davranışını şükranla karşıladı ve günahlarını bağışladı. Yanındakiler, "Ey Allah'ın elçisi, hayvanlara yaptığımız iyilikler konusunda da bize sevap var mı?" dediler. Allah Resulü, "Her canlı için sevap vardır" buyurdu. Bu hadis bir Müslümanın Cenab-ı Hakk'ın tüm yarattıklarına karşı nasıl bir tavır içinde olması gerektiğinin özlü bir ifadesidir. Rahman ve Rahim olan Allah bu yüce sıfatlarından sadece insanları değil diğer canlıları da nasiplendirmiştir. Hazreti Peygamber'in ifadesiyle rahmetini 100 parçaya ayıran yüce yaratıcı 99'unu yanında tutarken birini yeryüzüne göndermiş. Bütün yaratıklar bu %1'lik kısımla birbirlerine merhamet etmişlerdir. Yavrusunu emzirirken ona dokunmasın diye ayağını kaldıran kısrak da bunun içindedir. Can sahibi her varlığın yavrularına şefkat göstermesi, her türlü tehlikeye karşı onları can pahasına koruması ancak merhamet duygusunun eseridir. Susuz kalan bir köpeğe kendi susuzluğunu hatırlayarak su veren kişi de, onu yaratan Rahman'ın bahşettiği merhamet sıfatıyla donanımlı olduğu için fıtratına uygun hareket etmiştir. Farkında olmasak da her işimize Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarken adeta insanlarla ve diğer varlıklarla bir merhamet ilişkisi kuracağımızın sözünü vermiş oluyoruz. Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaratılanı hoş gördük, yaradandan ötürü diyen Yunus da mısralarıyla herhalde bunu anlatmak istemiştir. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz buyuran sevgili peygamberimiz birçok hadislerinde sadece insanlara değil hayvanlara karşı da merhametli olmamızı emretmiştir. Az önceki hadiste nasıl susuz köpeği sulayan bir kişinin günahlarının bağışlandığını bildirmişse başka bir hadiste de bir kediyi hapsedip aç bırakarak ölümüne sebep olan bir kadının cehennemlik olduğunu haber vermiştir. Canlı hayvanların hedef taliminde kullanılmasını yasaklayan Allah Resulü, hayvanlara işaret konulurken aşırı gidilmesini de hoş görmemiştir. Bir sefer sırasında iki serçe yavrusunu yuvalarından alan arkadaşlarına kızmış ve yavruların onları arayan annelerinin yanına konulmasını istemiştir. Bir karınca yuvasını yakan kişileri de ateşle cezalandırmak, ateşin Rabbinden başkasına yakışmaz diyerek uyarmıştır. İnsanların birbirlerine çok acımasız davrandığı bir dünyada, hayvanlara iyi muamele konusunun çok öncelikli olmadığı akla gelebilir ancak, mümin inancıyla, duygu ve düşüncesiyle, tutum ve davranışlarıyla ilkeli ve tutarlı olmak zorundadır. Dolayısıyla hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz. Kendi çocuklarına şefkat göstermeyenin başka çocuklara şefkat göstermesi beklenmez. Ailesiyle iyi ilişkiler kuramayan

0: yaşayan kişinin toplumsal ilişkileri de sağlıklı olmaz. Bileşik kaplar örneğinde olduğu gibi kişinin bir alandaki tutum ve davranışı diğer alanlarda nasıl davranacağının göstergesi gibidir. Müslüman hayatın her alanında içiyle dışıyla bir olmak, olduğu gibi görünüp göründüğü gibi olmak zorundadır. Onun için münafıklık ve ikiyüzlülük yasaklanmış ve yerilmiştir. Hayvanlara karşı davranışlarına bakarak insanların genel karakterleri ve ruh halleri konusunda yaklaşık bir fikir sahibi olmak mümkündür. Buradan hareketle Cenab-ı Hakk'ın insanların istifadesine sunduğu varlıkları amacının dışında kullanan, onlara kötü ve acımasız davranan kişilerin sağlıklı bir ruh hali içinde olmadıkları söylenebilir. Örneğin spor olsun diye yılda binlerce boğayı öldüren ve bunu zevkle seyreden insanların günlük hayatlarında nasıl davrandıkları incelenmeye değer bir olgudur. Müşterilerinin keyfi için canlı canlı beyinleri çıkarılan maymunların çığlıkları karşısında kılı kıpırdamayan çağdaş insanın başka hangi vahşet ve zulüm için rahatsızlık duyacağı oldukça şüphelidir. Mümin her davranışında, hatta en acımasız görünen eylemlerinde bile merhameti elden bırakmamak zorundadır. Onun için düşmanına bile onun tecavüzü kadar karşılık verecek, hiçbir zaman haddi aşmayacaktır. Hangi durumda olursa olsun işkenceye başvurmayacaktır. İbadet amacıyla ve muhtaçlara yardım kastıyla kestiği kurbanını en kolay ve zahmetsiz biçimde kesecek, imkan ölçüsünde şoklama ve uyuşturma gibi yeni tekniklere başvurma yolunu arayacaktır. Amaç, acıyı ve sıkıntıyı artırmak değil, en kısa ve zahmetsiz yoldan istenilen hedefe ulaşmaktır. Velhasıl bu dünyada kendi hizmetine ve kullanımına sunulan her şeyin hesabı sorulacak bir emanet olduğu bilincinde olan Müslüman, bilerek karıncayı bile incitmeyecek bir hayat tarzını benimsemek durumundadır. Bilmeden verdiği zarardan dolayı duasında duyur, kuşlar, huşur, haşerat, hayvanat hakkı için Allah'tan af dilemi duyarlılığına sahip bir mümin, şairin ifadesiyle ne kimseyi incitecek ne de kimseden incinecektir. Cihan bağında ey aşık, budur maksudu insu cin, ne kimse senden incinsin, ne sen bir kimseden incin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
3: أبو مسعود Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve içinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var buyurdu.
2: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان، وهذا أجله محيطا به أو قد أحاط به، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا.
3: ابن مسعود رضي الله عنه anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kare çizdi ve onun ortasından geçerek dışarı uzanan bir çizgi, sonra karenin kenarından ortadan dışarıya uzanan çizgiye gelecek şekilde küçük çizgiler çizdi ve şöyle dedi: şu insandır, şu da onu kuşatan ecelidir, bu dışarı uzanan da emelidir, şu küçük çizgiler de başına gelen musibetlerdir. Bunlardan biri başına gelmezse diğeri gelir çatar, o da olmazsa bir başkası gelir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
1: جابر رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

An rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse 3 defa sol tarafına üflesin, 3 defa Euzu billahi mineşşeytanirracim, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım desin ve yattığı taraftan öbür tarafına dönsün.

0: وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu: Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik. Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.
0: وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse İmkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin, onurlu ve kerem sahibidir.

Hazreti Adem ve Hazreti Nuh, insanlığın iki atası. İkinci bölüm. Nuh aleyhisselam peygamber olarak gönderildiğinde kavmi içinde kötülüğe engel olmaya çalışan kimse yoktu. Rabbinden aldığı vahiy ile tebliğde bulunan Hazreti Nuh, puta tapan ve Allah'a şirk koşan kavmini şu sözlerle tevhide çağırdı. Allah'a ibadet edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Allah'tan başkasına ibadet ve kulluk etmeyin. Doğrusu ben sizin adınıza elem dolu bir günün azabından korkuyorum. Bunlara karşılık sizden hiçbir ücret de istemiyorum. Benim ecrim alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Hazreti Nuh'un bu davetine karşılık kavminin ileri gelenleri onu ve beraberindekileri küçümseyerek, "Sen de bizim gibi bir insansın ve sana aramızda sadece alt tabakada olanlar uyuyor. Ayrıca sizin bize bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz. Aksine sizin yalan söylediğinizi düşünüyoruz." dediklerinde Hazreti Nuh, "Ben bana inananları kovacak değilim. Çünkü onlar Allah'a kavuşacaklardır. Hem ben onları kovarsam beni Allah'ın gazabından kim koruyabilir? Ben size Allah'ın hazineleri yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilemem. Ben bir meleğim de demiyorum. Sizin küçümsediğiniz kimseler hakkında Allah onlara asla hayır bahşetmeyecektir de diyemem. Allah onların içlerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben gerçekten zalimlerden olurum." diye cevap verdi. Hazreti Nuh'un bu cevabı karşısında söyleyecek söz bulamayan kavmi ukalaca bir tavır takınarak, "Ey Nuh, bizimle haddinden fazla mücadele ettin ve çok ileri gittin. Eğer doğru söylüyorsan bizi tehdit edip durduğun azabı getir de görelim." dediler. Onların bu tutumlarına rağmen vakur duruşunu hiç bozmayan Nuh aleyhisselam, "Onu size dilerse ancak Allah getirir. Zaten siz de onu aciz bırakamazsınız. Sizi azdırmak isterse benim öğüdüm de size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir, sonunda da ona döneceksiniz." diye karşılık verdi. Değişmeyen azmi karşısında söyleyecek söz bulamayan kavmi en sonunda, "Bu davadan artık vazgeçmezsen seni mutlaka taşa tutarız." deyip onu tehdit etme yoluna gittiler. Kavminin onu yalancılıkla hatta delilikle suçlaması neticesinde tebliğden alıkonulan Nuh aleyhisselam Rabbine yalvarmaya başladı. "Ben mağlup oldum, yardım eyle." 950 yıl kavminin arasında kalan Nuh aleyhisselam bu süre zarfında onları ikna edemeyince çaresiz bir şekilde Rabbine yönelerek şöyle dedi. "Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Fakat davetim sadece onların kaçışını artırdı. Sen onları bağışlayasın diye kendilerine her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, örtülerine büründüler, inanmamakta ısrar ettiler, çok kibirlendiler. Sonra onları açık açık davet ettim. Sonra hem açık hem gizli çağırdım. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanma dileyin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. Size gökten bol bol yağmur versin. Sizi mallarla ve oğullarla desteklesin. Sizin için bahçeler var etsin. Sizin için ırmaklar var etsin." Bu şekilde yaptığı tebliği anlatan Hazreti Nuh, kavminin kendisine nasıl cevap verdiğini de şöyle arz etti. "Onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendini azdıran kimseye uydular. Büyük büyük tuzaklar kurdular. Sakın ilahlarınızı bırakmayın." dediler. Ve gerçekten birçoklarını saptırdılar. "Artık onlarla benim aramı ayır. Beni ve beraberimdeki inananları kurtar. Kafirlerden hiç kimseyi de yeryüzünde bırakma. Eğer bırakırsan kullarımı saptırırlar." Her fırsatta kavmini Allah'a çağırmaya devam eden Hazreti Nuh, iman etmiş olanlar dışında inanacak kimse olmadığı kendisine vahyedilip bir gemi yapma emri verilince, halkının gözleri önünde gemiyi yapmaya başladı. O bir taraftan gemiyi inşa ediyor,
yanına her uğradıklarında onunla alay eden müşriklere de bizimle nasıl alay ediyorsanız biz de sizinle öyle alay edeceğiz diyordu. Sonunda göğün kapıları sağanak sağanak bir yağmurla açıldı ve yeryüzü pınar pınar kaynayıp taşmaya başladı. Nuh aleyhisselam kendisine gelen emirler doğrultusunda her canlıdan bir çifti ve sayıları 80 civarında olan iman etmiş bir avuç mümini, "Hadi binin, onun yüzmesi de durması da Allah'ın adıyladır" diyerek gemiye yükledi. Kendisi de gemiye bindiğinde beraberindekilerle birlikte Rabbinin öğrettiği duaları bir bir okumaya başladı. "Bizi zalimlerden kurtaran Allah'a hamdolsun. Allah'ım, beni bereketli bir yere indir. Muhakkak sen barındıranların en hayırlısısın. Bu yakarışları üzerine çağrıya icabet edenlerin en yücesi, duasını kabul ederek onu ve ailesini boğulmaktan o dolu gemiyle kurtardı. Gemi dağ misali dalgalar arasında onları götürürken, Nuh aleyhisselam uzakta duran ve kendisine inanmayan oğluna, "Yavrucuğum, bizimle bin gemiye, inkar edenlerle beraber olma" diye seslendi. Oğlu, "Beni sulardan koruyacak bir dağa sığınacağım" diye cevap verince, Nuh aleyhisselam, "Bugün acıdığı kimseler dışında Allah'ın azabından kurtulacak yoktur" dedi. Tam o sırada bir dalga gelip aralarına girdi ve oğlu da boğulup gidenler arasına karıştı. Oğlunun boğulmaya mahkum olduğunu fark eden Nuh aleyhisselam, "Ya Rabbi, oğlum ay

hüsrana uğrayanlardan olurum diyerek hemen tevbe etti. Aslında ailesinde ona iman etmeyen tek kişi oğlu değildi. Hazreti Lut'un karısıyla birlikte kafirlere misal olarak gösterilen eşi de onun sözünü dinlemedi. Bir peygamber eşi olmasına rağmen ona ihanet etti. Neticede Nuh aleyhisselam ne şirkte ısrar eden oğluna ne de kendisine ihanet eden karısına Allah'tan gelen azabın ulaşmasına mani olabildi. Tufan o kadar dehşetliydi ki gemiye binenlerin dışında hiç kimsenin kurtulma ihtimali yoktu. Bu durumu Allah Resulü şöyle anlatıyor. Yollar sularla dolmaya başladığında bir anne canından çok sevdiği yavrusu için endişelenmişti. Hemen yavrusunu alıp bir dağa doğru yola koyuldu. Dağın üçte birine kadar tırmandı. Aralıksız yükselen sular oraya ulaştığında tırmanmaya devam etti ve dağın üçte ikisine kadar çıktı. Sular oraya da gelince dağın zirvesine kadar kaçtı. Nihayet oraya da gelen sular boğazına kadar yükselince biricik yavrusunu eliyle başının üstüne kaldırdı ve sel onları alıp götürünceye kadar onu yukarıda tuttu. Bu olayı anlatan Resulullah Efendimiz sözlerini şöyle tamamladı. Şayet Allah Teala Nuh kavminden birisine merhamet edecek olsaydı, işte bu bebeğin annesine merhamet ederdi. Nihayet yeryüzü kendisini kirleten şirkten arındığı zaman yüce ferman geldi ve ey yer yut suyunu ve ey gök tut suyunu. Bu emir üzerine sular çekildi ve hüküm yerine getirildi. Gemi Cudi Dağı üzerine yerleşti ve ey Nuh, sana ve beraberindeki ümmete tarafımızdan bahşedilen selamet ve bereketle in gemiden denildi. Recep ayının 10. gününde başlayan zorlu yolculuk tam 6 ay sonra Muharrem ayının 10. gününde yani Aşura gününde tamamlanmış oldu. Hazreti Nuh ve beraberindekiler de Allah'ın bu nimetine şükretmek için o gün oruç tuttular. Çünkü Nuh aleyhisselam her fırsatta çokça şükreden bir kuldu. Tufandan sonra Hazreti Nuh ve yanında bulunanlar kendilerine evler yaparak yeniden yeryüzüne yerleşti. Ancak o insanlardan sadece Hazreti Nuh'un zürriyeti yani 3 oğlu ve 3 gelini geriye kaldı. Böylece bütün alemler içinde Allah'ın kendisine selam ettiği Nuh aleyhisselam, Hazreti Adem'den sonra insanların ikinci atası oldu. Daha önce zikrettiğimiz kıyamet sahnesini anlatan hadisin devamında Resulullah Efendimiz, insanların Hazreti Adem'in tavsiyesine uyarak Hazreti Nuh'a müracaat ettiklerini anlatır. İnsanlar ona, sen yeryüzü halkına gönderilen ilk Resulsün ve Allah seni şükreden bir kul olarak niteledi. Rabbinin katında bize şefaatçi olmaz mısın dediklerinde, Hazreti Nuh kavmi aleyhine yaptığı duayı hatırlatarak kendim diye kendi telaşına düştüğünü belirtir ve Hazreti İbrahim'e gitmelerini tavsiye eder. Hazreti Nuh'tan yüzyıllar sonra insanlığa hidayet rehberi olarak gönderilen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de arkadaşının insanlar arasındaki asaleti gözetmediğine dair kibirli bir şekilde şikayette bulunan bir kişiye öğüt vermek için Hazreti Nuh'un iki dünya saadetine ulaştıracak vasiyetini şöyle hatırlattı. Vefat vakti geldiğinde Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve dedi ki, size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyorum ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. La ilahe illallah demeyi emrediyorum. Çünkü gökler, yer ve bu ikisi arasında bulunanlar bir kefeye, la ilahe illallah diğer kefeye konsa onlardan ağır gelir. Gökler ve yer bir halka olsalar da la ilahe illallah onların üzerlerine konsa onları çatlatır ya da kırar. Size Sübhanallahi ve bihamdihi demeyi de emrediyorum. Çünkü bu her şeyin duasıdır ve her şey bununla rızıklandırılır.''

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yoluna cihat etmek diye buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.
1: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazından evvel 4 rekat ve sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılmayı terk etmezdi.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم münafıklara sabah ile yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi, demiştir.
0: وعنه قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem namazda etrafa bakınmanın hükmünü sordum. O, bu kulun namazından şeytanın kapıp kaçtığı bir şeydir buyurdu.

0: سلوا الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا أسأله الله تعالى. قال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
1: أبو الفضل عباس بن عبد المطلب تن رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu.
0: وعن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل، فلما فرغ من غسله صلى 8 ركعات وذلك ضحى. متفق عليه. وهذا مختصر لفظ إحدى روايات مسلم.
1: أبو طالب Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Abdurrahman bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Günün birinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana herhangi bir konuda yemin edip de onun aksini daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap ve yemininin kefaretini öde buyurdu.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
0: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım senden hidayet, takva, iffet, onur ve gönül zenginliği iste.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلون وجهه وقال: يا عائشة، أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah müttaki, gönlü zengin, kendi işiyle ve ibadetiyle meşgul olan kulunu sever.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir kulun Rabbine en yakın olduğu an secdede bulunduğu zamandır. Öyleyse orada çok dua edin.
2: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle!" diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. Sonra da "Aramıza döndün, öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah, Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile, söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler, kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan, müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'e varıp, "Arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı?" diye sordular. "Böyle mi söylüyor?" diye soran Hazreti Ebu Bekir, "Evet," cevabını aldığında, "Eğer bunu o söylüyorsa doğrudur," diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, "Sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun?" diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebu Bekir, "Doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım," diye karşılık verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون فقال ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم قالوا بلى يا رسول الله قال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 قال أبو صالح الراوي عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن قال يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 وزاد مسلم في روايته فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip dediler ki Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar, üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi? Buyurdu. Evet ey Allah'ın Resulü dediler. Peygamber Efendimiz her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor. Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır buyurdu. Müslim'in rivayetinde şu kısım eklenmiştir. Aradan bir müddet geçtikten sonra fakir muhacirler tekrar Resul-i Ekrem'e gelip Ey Allah'ın Resulü! Zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı duymuşlar ve bizim yaptıklarımızı onlar da yapıyorlar dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz artık bu Allah'ın bir vergisidir ve onu dilediğine verir buyurdu.

0: عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin.
0: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس، فقال: ثلاثون.
1: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının.

0: فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sabah mahfel sürmesi.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize nefret ve düşmanlık beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küsmesi helal değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان.
2: İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Kur'an oku diye emir buyurdu. Ya Resulallah, Kur'an sana nazil olmuşken ben nasıl sana Kur'an okuyayım dedim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, ben Kur'an'ı başkasından dinlemeyi severim buyurması üzerine kendisine Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten şahit getirdiğimiz ve onlara da seni şahit kıldığımız zaman bakalım onların hali nice olacak mealindeki ayet-i celileye Nisa 4'e 41 geldiğimde şimdilik bu kadar okuman yeter buyurdu. Baktım ki gözlerinden yaşlar akıyordu.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti.

0: denilmiştir.
1: وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله إذا أراد أن يودع الجيش يقول أستودعوا الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم.
0: صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.

0: قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان. فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة، وليتعوذ من الشيطان، فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.

0: وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك.
1: جندب بن عبد الله'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun buyurdu.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Allah Resulü de dua için gecenin son üçte birinin önemli olduğuna vurgu yapardı. Zira bu vakitte Rabbimiz dünya semasına iner, rahmet nazarıyla bakar ve şöyle der: bana dua eden yok mu duasını kabul edeyim? Benden bir şey isteyen yok mu istediğini vereyim? Af dileyen yok mu onu bağışlayayım?

birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, "Şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım," dedi. Satıcı da ona, "Ben sana toprağı içindekilerle sattım," deyince o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi, "Benim bir oğlum var. Öbürü, benim de bir kızım var," diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin," dedi.

0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır, Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim, yüce Allah'ı tesbih ederim.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه، فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.

0: وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر فيغدو معه إلى السوق، قال: فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل: فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق، فقلت له: ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تسوم بها ولا تجلس في مجالس السوق؟ وأقول: اجلس بنا ها هنا نتحدث. فقال: يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام، نسلم على من لقيناه.
1: Tufeyl bin Übey bin Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkardı. Tufeyl anlatıyor: biz çarşıya çıkınca Abdullah değerli ve değersiz her türlü eşya satanlara, çarşıda dolaşan yoksullara, yanından geçtiği herkese selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satmazsın. Bir şeyin fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah: ey Ebu Batn, Göbekli. Tufeyl göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkacağız. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz. Cevabını verdi.
0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da: hayır, gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Borcunu geciktiren varlıklı kimse onurunu çiğnetmeye ve cezalanmaya müstehak olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin.
0: وعنه رضي الله عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: أبو هريرة رضي الله عنه nakledildiğine göre o: siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de bir kabristana uğradı ve yüzünü onlara dönerek şöyle dedi: "Ey bu kabirlerde yatanlar! Size selam olsun. Allah sizi de bizi de bağışlasın. Siz bizden önce gittiniz. Biz de peşinizden geleceğiz."
2: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hendek Savaşı sırasında namazların vaktinde kılınamayışının hüznünü Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle dile getirmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydik. Öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız engellenmişti. Bu bana çok ağır geldi ve kendi kendime şöyle dedim. Allah'ın Resulü ile beraberiz. Allah yolunda cihad ediyoruz. Hem de namazları vaktinde kılamıyoruz. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e emretti. O da kâmet getirdi ve Resulullah bize öğle namazını kıldırdı. Daha sonra Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından Bilal yine kâmet getirdi. Resulullah akşam namazını kıldırdı. En son olarak Bilal tekrar kâmet getirdi. Resulullah da yatsı namazını kıldırdı. Resulullah çevremizde dolaşıp şöyle buyurdu. Şu anda yeryüzünde sizden başka Allah'ı zikreden bir topluluk yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Hadislerde ticaret kavramı. İslam'ı en güzel anlayan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabıdır. Sevgili Peygamberimiz bizzat kendisi çocukluk ve gençlik dönemlerinde ticaretle iç içe olmuştur. Peygamberlikten sonra da ticarete teşvik etmiş, ticari tavsiyelerde bulunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in ticaret konusundaki tutumunu hadislerde de görmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim ticaret türleri ve kuralları hakkında geniş bilgi vermemiş, adeta bunun teferruatını hadislere bırakmıştır. Resul-i Ekrem Efendimiz, hiçbir kimse kendi el emeğiyle kazandığından daha hayırlı bir lokma yememiştir buyurarak, ticaretin meşruluğu ve kazancın hayırlısının el emeğiyle elde edilen kazanç olduğunu bildirmiştir. Hazreti Ömer de, sizden biriniz oturduğu yerde rızık bekleyip, ey Allah'ım beni rızıklandır demesin. Bilsin ki sema ne altın ne de gümüş yağdırır. Allah insanların bir kısmıyla bir kısmını rızıklandırır buyurarak çalışmanın önemini nasıl kavradığını ortaya koymuştur. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye ve borçlarını ödemeye yetecek kadar helalinden kazanması gereklidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, helal bellidir, haram da bellidir. Aralarındaysa insanların çoğunun bilmediği şeyler vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa hem dinini hem de ırzını temize çıkarmış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse harama düşmüş olur. Tıpkı sürüsünü yasak bölgenin etrafında otlatan çoban gibi hayvanları her an oraya girebilir. Dikkat edin, her kralın bir yasak bölgesi vardır. Dikkat edin, Allah'ın yasak bölgesi de haramlarıdır. Dikkat edin, cesette bir et parçası vardır ki, o iyi olursa cesedin hepsi iyi olur. O bozuk olursa cesedin tümü bozuk olur. Dikkat edin, o da kalptir buyurarak ümmetine uyarılarda bulunmuştur. Başlıca ekonomik faaliyetler, kazanç ve geçim alanları, ticaret, ziraat ve sanayidir. Fakat bütün bu alanlarda ticaret, sorumluluğu çok olan ve haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslektir. Bu sorumluluk ve zorluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etmek çok faziletlidir. Her işte doğruluk ve dürüstlüğe önem veren, kendisi de nübüvvetten önce el emin olarak tanınan ve anılan Allah Resulü, ticaretle meşgul olacak tacirin özü sözü doğru, dürüst ve güvenilir olması gerektiğini işaret etmiş ve bu özelliklere sahip olanları şöyle müjdelemiştir. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. İyi mal, iyi kişilerin elinde ne güzeldir. Bu şekilde ticaretin teşvik edildiği hadislere ilave olarak, ticaretin gerçekleştiği çarşılar konusunda da şu iki rivayete kısaca işaret etmek yerinde olacaktır. Yerlerin Allah'a en sevimlisi mescitler, en sevimsizi de çarşılardır. Bu rivayeti değerlendiren Kettani'ye göre hadis, genel duruma bağlı olarak yapılmış bir değerlendirmedir. Yoksa nice pazarlar vardır ki, orada Allah'ın adı çoğu mescitlerden daha çok anılır. Bu duruma göre hadiste kastedilenin, ticaret hayatında yasakların işlendiği, aldatma ve yalanın hakim olduğu yerlerin Allah Teala'nın hoşuna gitmeyeceğidir.

0: para dönüşmüş değer ve inançları ifade etmektedir. Ticaret ahlakı kavramını kısaca iş dünyasında hüküm süren ve doğruluğu genel kabul görmüş kurallara uyma davranışı olarak tanımlamak mümkündür. Ticaret ahlakı uygulamalı bir ahlak bilgisi olup iş dünyasında karşılaşılan bütün ahlaki sorunları inceler. Bu sorunlar çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, işletme ve işletme ile alışverişte bulunanlar ya da işletme ile çevresel faktörler arasında olabilir. Ticaret ahlakı kavramıyla sosyal sorumluluk kavramı arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Bireyin sahip olduğu sorumluluk duygusu, hayatın her alanında kendini göstereceğinden, hem kendisi hem de içinde yaşadığı toplum için yarar sağlayacaktır. Son zamanlarda ahlak ya da iş ahlakı gibi terimler yerine etik ve iş etiği gibi terimlerin kullanılma eğiliminin arttığını görmekteyiz. İş ahlakı yerine iş etiği kullanmak yanlış olmamakla birlikte kavram kargaşası meydana getirmektedir. Ahlak kelimesi hem yaygın olan ahlak kuralları hem de ahlak felsefesi anlamında dilimizde yerleşmiş bir terimken etik teriminin kullanılması özellikle iş ahlakı alanında halkın önemli bir kesiminde herhangi bir çağrışım oluşturmayacaktır. Türkçe'de iş ahlakı terimi yerine iş etiği terimi kullanılırsa etik olmayan iş uygulamaları gibi bir ifade toplumun geniş kesimlerince anlaşılamayacak, dolayısıyla beklenen toplumsal yaptırım da ortaya çıkmayacaktır. Böylesi bir durum, bir şekilde ahlaki duyarlılığı artırmak amacıyla ortaya çıkan bir disiplinin ahlaki duyarlılığı azaltmasıyla sonuçlanacaktır. İstenen toplumsal tepki Türkiye'de ancak ticaret ahlakı veya iş ahlakı terimlerinin kullanılmasıyla mümkündür. İktisadi süreçlere insan, üretici, tüketici ve aracı gibi çeşitli boyutlarıyla katılmaktadır. Bu ekonomik faaliyetlerde bir mal üretebilmek için insanın madde ve insanla çok yönlü ilişkileri oluşmaktadır. Bu ilişkilerin tümü hangi değer ölçülerine göre biçimlenmektedir? Niçin mal ve hizmet üretmektedir insan? Ne tür tüketim ve paylaşım içerisindedir? İşte bu sorulara verilen cevaplar, kişilerin ve kurumların sahip oldukları ticaret ahlakını da belirlemeye yardımcı olacaktır. Ekonomide ahlak, kişisel özgürlük, pazar özgürlüğü ve çıkar gruplarına karşı sorumluluk gibi değerler üzerine inşa edilmektedir. Ahlak sonuçta bir güven meselesidir. Sistemin hem fert hem de cemiyetler arasında karşılıklı güvene ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstermesi gereğine dayanması gerekir. İslam'da her hak ve imkan bir sorumluluk ve görevin karşılığıdır. Dolayısıyla insanoğlu, sahip olduğu bütün imkanların şükrünü yerine getirerek elindeki nimetin şuuru içerisinde olduğunu ortaya koymalıdır. Özellikle de ticari alanda ruhuna, çevresindeki tüm varlıklara ve kendisini yaratan yegane varlığa karşı sorumluluk bilinci içinde olmalıdır. Hayat bu sorumlulukla anlam kazanır. Hazreti Peygamber bunu verdiği örneklerle şöyle ifade etmiş ve insanı uyanık ve sorumlu olmaya davet etmiştir. Ahirette insan hayatını nerede tükettiğinden, servetini nasıl kazanıp nerede harcadığından, bedenini nasıl yıprattığından ve bildiklerini yaşayıp yaşamadığından sorguya çekilmedikçe Allah'ın huzurundan ayrılamaz. Sonuç itibarıyla anlatımızda dini referanslar çerçevesinde ticaret ahlakı kavramına yüklediğimiz anlam şu olacaktır. Kişinin ticari faaliyetlerinin tümünde ister işveren, ister işçi, ister satıcı, ister alıcı, ister üreten, ister tüketen, ister pazarlayan, ister bu pazarlıktan pay alan olsun, sahip olduğu konumu ve imkanları hem kendisine hem çevresindeki bütün varlıklara hem de yegane yaratıcısı Yüce Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yerli yerinde kullanmasıdır.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son 7 günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Rüyalarınızın Ramazan'ın son 7 gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu halde Kadir gecesini bulmak isteyen onu son 7 gecede arasın." Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizler, ya Zelcelali vel İkram, ey İkram sahibi Yüce Allah'ım, duasına devam edin." Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi. Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: "Allah'ım, güvencem olan dinimi bana güzelce yaşat. Geçim kaynağım olan dünyamı düzelt. Son durağım olan ahiretimi de düzelt. Hayatımı her türlü hayra arttırma vesilesi, ölümümü de her türlü kötülükten kurtuluş vesilesi eyle." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin ya da sussun."
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ara bozuculuk yapan, yaptığı iyiliği başa kakan ve cimri olan kimse cennete giremez."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Müstevrit bin Şeddat'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ahiretin yanında dünyanın değeri ancak sizden birinizin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağı ile denizden alabildiği suya bir baksın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

O şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

0: Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kânı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi vüger veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nur-u zata mazhar-ı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Abi Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e yatağına girdiğin zaman şöyle dua et. Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir.

Şüreyh bin Hani'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ayşe'ye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evine girdiği vakit ilk önce ne yapardı diye sordum. Her şeyden evvel misvak kullanırdı dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir. Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem. Sözde, halde, eylemde güvenilir olmak. Ahmet Ünal, Diyanet İşleri Başkanlığı İrşad Hizmetleri Daire Başkanı. En güzel ahlakı, İslam ahlakını tamamlamak üzere gönderilen, adı güzel, kendi güzel, özü güzel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine peygamberlik gelmeden önce de sözünde, halinde ve davranışlarında güvenilir bir insan olarak tanınmıştır. Bu özelliği toplum nezdinde öyle bir yer etmiştir ki onu görenler, El Emin, güvenilir Muhammed geliyor diye sevinçlerini dışa yansıtmışlardır. Kabe'nin tamiratında yaşanan şu olay, işaret ettiğimiz hususun en güzel göstergelerinden biridir. Hazreti Adem tarafından inşa, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından imar edilen Kabe, Allah Resulüne peygamberlik gelmeden önce bazı sebeplerden dolayı tamir edilmek istenir. Mekkeliler bu bakım ve onarım işini kutsal bir vazife olarak görürler. Herkes bu önemli görevin bir ucundan tutar. Günler geçer, Kabe yükselmeye başlar. Sıra Hacerül Esved taşının yerine konmasına gelir. Mekke'de bulunan her bir kabile bu önemli görevi yerine getirmek için birbiriyle yarışır. Hal öyle bir vaziyet alır ki insanlar mukaddes kabul edilen bu taşı yerine koymak için boğaz boğaza gelir. Kılıçların çekildiğini ve kabilelerin birbirlerine sert müdahalede bulunacağını görenler ortaya bir fikir atarlar. Şu anda Kabe'ye dışarıdan ilk kim gelirse onun hakemliğine başvuralım. O ne hüküm verirse ona rıza gösterelim. Orada bulunanlar bu teklifi kabul ederler ve meraklı bakışlarla çevrelerini süzmeye başlarlar. Derken alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'ye doğru geldiğini görürler. Herkes heyecanla haykırmaya başlar. El Emin geliyor, El Emin geliyor, insanların en güveniliri geliyor diye. Evet, gelen Muhammedül Emin'di. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'ye yaklaşınca durum kendisine anlatıldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi bir örtü getirilmesini istedi. Hacerül Esved'i getirilen örtünün üzerine koydu. Her kabileden ileri gelen bir temsilcinin örtünün bir ucundan tutmasını istedi. Onlar örtüyü tutarak kaldırdılar. Allah Resulü Hacerül Esved taşını mübarek elleriyle yerine yerleştirdi. Fahri Kainat Efendimiz hem içinde yaşadığı toplumun hem de bütün insanların sıkıntılarına çare bulmak, güven içinde yaşayacakları bir dünya inşa etmek, ahiretlerini cennet kılmak için var gücüyle gayret göstermiştir. Bu kapsamda İslam gelmeden önce Mekke'de kurulan ve kendisi de üyesi olmaktan her zaman mutluluk duyduğu Hılful Fudul, Faziletlilerin Antlaşması isimli iyilik teşkilatının içinde bulunmuştur. Bu topluluğun kuruluş amacı, bir toplumda güvenin nasıl tesis edileceğinin de ifade edildiği şu sözde vücut bulmuştur. Allah'a yemin olsun ki, Mekke şehrinde birine zulüm ve haksızlık yapıldığı zaman, hepimiz, o kimse ister iyi ister kötü olsun, ister bizden ister yabancı olsun, kendisine hakkı verilinceye kadar tek bir el gibi hareket edeceğiz. Sevgili Peygamberimiz daima bu topluluktan hayırla bahsetmiş, böyle bir oluşuma tekrar çağrıldığı takdirde tereddüt göstermeden ona katılacağını ifade etmiştir. Peygamber Efendimiz insanları doğru sözlü olmaya, yalandan kaçınmaya davet etmiştir. Zira hepimiz bilmekteyiz ki güvenilir bir insan olmanın da, güvenli bir toplum inşa etmenin de, insanların kalplerine İslam'ı nakşetmenin yolu da sözü doğru kılmaktan geçmektedir. Zira söz vardır, yuva kurar, eşler arasında sevgi ve saygıyı tesis eder. Söz de vardır, ocaklar söndürür, umutlar tüketir. Yunus'umuzun dilinden bu husus ne de güzel şiire bürünmüştür. Söz ola kese savaşı, söz ola bitüre başı, söz ola...

0: ağulu aşı, balıla yağ ide bir söz. Evet, sözünü güzel ve hayırlı kılan söyleyiversin. Sözünü kem ve kırıcı eyleyen Allah için sükût etsin. Her sözü kıyamete kadar gelecek bütün insanlara rehberlik eden Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk insanı iyiliğe, iyilik de cennete iletir. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru olarak yazılır. Yalandan sakının. Çünkü yalan insanı kötülüğe, kötülük de cehenneme iletir. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı olarak yazılır. Sözün güzel ve iyi olması yeterli mi? Söz kişi için ne kadar önemli ve değerliyse davranışın da sözle uyumu o kadar önemli ve değerlidir. Tam da bu noktada Ziya Paşa'nın şu meşhur dizesine hep birlikte kulak verelim. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Kimi insanların sözlerini hayranlıkla dinleriz, sözün büyüsüne kapılırız, keşke hep konuşsa da biz dinlesek deriz. Bu kişinin sözüyle uyuşmayan davranışlarını gördüğümüz zamansa şaşıp kalırız. Ona karşı olan sevgi ve saygımız bir anda bitiverir. İşte bu durum bizim için de geçerlidir. Evde çocukların, okulda öğrencilerin, iş yerinde çalışanların güven dolu bir hayat içinde yaşamalarını arzu eden herkes, özüyle sözünü, sözüyle davranışını bir kılmalıdır. Zira sözle davranış birbiriyle uyumsuz hale gelirse, kişiyi bekleyen ancak olduğundan farklı görünmektir, yani ikiyüzlülüktür, nifaktır. Sözüyle eylemi farklı olanlar, ilkeli ve tutarlı bir davranış sergileyemezler. Böyle insanların esasında kendisine güveni yoktur, çevresine de güven aşılaması çok zordur. Hatta böyle kişiler yüzünden toplumu ayakta tutan güven duygusu sarsılır, samimiyet zedelenir, kardeşlik bağları zayıflar, birlik ve beraberlik sekteye uğrar. Peygamber Efendimiz böyle bir yanlışa yeltenenleri şöyle uyarmaktadır. Kıyamet günü Allah katında insanların en kötülerinin şunlara bir yüzle, bunlara diğer bir yüzle gelen iki yüzlüler olduğunu görürsün. Şimdi gelelim kendimize. Bir mümin olarak imanımız, ibadetlerimiz ve güzel ahlakımızla, söz, tavır ve davranışlarımızla ne kadar güvenilir bir insanız. Güven, müminin ayrıcı vasıflarından biridir. Kendimize, ailemize, toplumumuza ve bütün insanlara karşı güvenilir olmayı başarabildik mi? Güven, ümmeti Muhammed olmanın alameti farikalarından biridir. Sevgili Peygamberimizin, mümin bal arısına benzer. Bal arısı gibi hep güzel, temiz, helal şeyler yer, hep güzel şeyler üretir, hep iyiliklerin peşinden koşar. Hiçbir şeyi ne döker, ne kırar, ne de ifsad eder. Hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere daima iyiliklerin peşinden koşabildik mi? Kimseyi kırmadan bir ömür geçirebildik mi? Güven, iyi bir insan, güzel bir Müslüman olmanın yolları arasındadır. Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin aşık der inci tenden, incinme incitenden, kemalde noksan imiş, incinen incitenden ifadelerinde işaret ettiği incitmeyen ve bundan daha kamili olan incinmeyen bir kul olabildik mi? Ne mutlu ümmeti olmakla şerefyab olduğumuz Peygamber Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin örnek ahlakını kuşananlara, ne mutlu huzura erenlere, etrafına huzur verenlere, ne mutlu özüyle, sözüyle ve davranışlarıyla güvenilir bir Müslüman olanlara. Sözümüzün sonu, sözün en güzelini, en doğrusunu ve en güvenilir olanını söyleyen Resul-i Ekrem'in şu hadisi şerifleri olsun. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin, söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun, gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının. Ellerinizi haramdan çekin. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
0: Kamu spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

0: Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Bir gece Allah'ın Resulünü yatakta bulamadım. Onu elimle yoklayarak aramaya başladım. O sırada elim ayaklarının tabanlarına değdi. Ayaklarını dikmiş vaziyette secde halindeydi ve "Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Sana tüm övgüleri saysam yine de bitiremem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin" diye dua ediyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz, "Evet" dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. "Evet" dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz, müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaza başlandığında koşarak yetişmeye çalışmayın. Yürüyerek vakarla gelin. Yetişebildiğiniz kısmını cemaatle birlikte kılın, kaçırdığınız kısmı ise tamamlayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinizle ilişkinizi kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Bir Müslümanın din kardeşine 3 günden fazla küs durması helal olmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabına siz kimlere şehit dersiniz buyurdu. Sahabiler ya Resulallah Allah yolunda öldürülenler şehittir dediler. Resulullah öyleyse ümmetimin şehitleri çok az demektir buyurdu. Başka kimler şehittir ya Resulallah diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Allah yolunda muharebede öldürülen kimse şehittir. Allah yolunda diğer sebeplerle ölenler de şehittir. Vebadan, ishalden ölenler, suda boğulanlar da şehittir.

0: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu. Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kimse, ya Resulallah, ben İhlas suresini seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, onu sevmen seni cennete koyar buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah kötülüğü kötülükle silmez. Kötülüğü ancak iyilikle siler. Bir pislik hiçbir zaman başka pisliği temizlemez.

Nebi'im, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı Sudan'ı. 3 ay tihame deyip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeyeydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak haram. Bütün heyakili bir katle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Mucuğuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık kayırma hakimden. Nedir o meşale? Nuru mu? Ya Resulallah.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
2: Ne cesaretle?
1: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
2: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir.
3: Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
1: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
3: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını.
4: Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar, sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Koca Mekke burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyor. Allah bizi affetsin.
0: 142. bölüm.
3: İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hint binti Utbe, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına gitmeden önce kardeşi Ebu Huzeyfe ile görüştü.
5: Abla, Müslüman olmak istediğini söylediğinde bana dünyaları verdin. Senin için hep dua ediyordum.
4: Ama ümidin yoktu değil mi?
5: Ümitsiz değildim ama kinim çok büyüktü. Gözüm başka bir şey görmüyordu.
4: Kaç sene oldu Ebu Huzeyfe? Nereden baksan 20 sene. İlk başlarda Muhammed'in davetini önemsemiyordum. Gelip geçici bir şey sanmıştım. Sonra olayın boyutu değişti. Kardeşleri birbirine düşüren, babayı oğula düşman eden bir hal aldı. Seninle ne kavgalar ettik. Seni hainlikle suçladım. Babamın ölümünden bile seni sorumlu tutuyordum.
5: Neyse, bunlar geride kaldı. Geçmişi düşünüp de boşuna hayıflanma. Sen çok zeki bir kadınsın, güçlüsün. Savaşlarda erkekler senin okuduğun şiirlerle harekete geçer. Şiirlerin büyük şairlerinkine taş çıkartır.

0: Ya Müslümanlardan herhangi biri sana zarar vermez.
1: Ben hazırlanayım o zaman.
2: Hint yüzünü kapatan bir kıyafet giydi. Kardeşi Ebu Huzeyfe'nin himayesinde Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Ona biat etmek isteyen kadınların arasına karışarak huzuruna çıktı.
3: Hanımlar, beni dinleyin. Allah Resulüne biat etmek isteyenlerin uyması gereken kurallar var. Bunları sayıyorum. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz.
1: Bunları erkeklerden de istediniz mi? Yoksa sadece bizden mi istiyorsunuz? Hür bir kadın neden zina etsin ki?
3: Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz.
1: Bize öldürülecek çocuk mu bıraktınız? Onları Bedir'de öldürdünüz zaten.
2: Gözler Hind'in üstüne çevrilmişti. Yüzü kapalı olduğu için etrafındakiler kim olduğunu anlamamıştı. Ama Resulullah onu tanımıştı.
3: İftira etmeyeceksiniz.
1: İftira çirkin şeydir. Allah'ın peygamberi bize güzel ahlakı emrediyor.
3: Hırsızlık yapmayacaksınız.
1: Hocam cimri biridir. Benim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını karşılamaz. Bazen ona sormadan malından harcama yapıyorum. Bu hırsızlık mıdır?
2: Peygamberimiz bu soru üzerine aşırı gitmemek şartıyla onun malından kendisine ve çocuklarına yetecek kadar bir miktarı alabileceğini söyledi.
3: İyi işler yapma hususunda peygambere karşı gelmemek üzere söz vereceksiniz.
1: Biz buraya istediğiniz sözü vermek ve sonradan isyan etmemek niyetiyle geldik. Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
2: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi.
1: Bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
2: Mekke'de peygamberimizden köşe bucak kaçanlardan biri de Huveytib bin Abdülüzzâ idi. Fetih günü ailesini farklı yerlere yerleştirip kaçarken eski dostu Ebu Zer'le karşılaşmıştı.
4: Hey Huveytib, nereye? Beni görmezden mi geliyorsun?
5: Gördüm Ebu Zer. Korkumdan ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.
4: Biz eski dost değil miyiz?
5: Öyleyiz. Ama şu anda sizin öldürmek istediğiniz insanlar arasındayım.
4: Korkmana gerek yok. Allah'ın izniyle güven içindesin.
5: Böyle bir şansın var mı? Vallahi evime sağ olarak dönebileceğimi sanmıyorum. Beni ya yolda ya da evimde öldürürler. Ailem de şehrin farklı yerlerine dağılmış durumda.
4: Aileni topla. Ben evinize kadar size refakat edeceğim.
5: Gerçekten bunu yapar mısın?
4: Elbette. Hadi gel.
2: Ebu Zer Resulullah'a gidip Huveytib'in durumunu sordu. Bu arada Huveytib de ailesini evine yerleştirmişti.
5: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk. Peygamberimizle görüştüm. Güvendesin. Korkmana gerek yok.
5: Teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluyum.
4: Biz kimseyi öldürmeyiz Huveytib. Bu kadar korkmana gerek yok. Yıllarca birlikte yaşadık. Bizi birazcık olsun tanımış olman lazım.
5: Biliyorum. Ama savaş halindeydik. Zafer kazananlar mağlup olanlara istediklerini yaparlar. Büyüklük gösterdiniz.
4: Korkun geçtiğine göre şimdi eski dostlar olarak muhabbete devam edelim. Senin bu durumun ne zamana kadar sürecek? Önemli gelişmeler yaşanıyor ve sen pek çok fırsatı kaçırdın. Daha fazla kayıp yaşamadan peygamberimize git ve Müslüman ol. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarmış olursun. Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
5: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
4: Gidelim tabii.
2: Huveytib, Batha bölgesinde bulunan Resulullah'ın yanına geldiğinde onun Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte olduğunu gördü.

0: İşte Resulullah.
1: Onu nasıl selamlıyorsunuz?
0: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun deriz.
1: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun ey Allah'ın peygamberi.
2: Peygamberimiz selamını sevinçle alarak Hüveytib'i karşıladı.
1: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun Resulüsün.
2: Peygamberimiz sana hidayet veren Allah'a hamdolsun dedi. Bu esnada daha önceden Resulullah'ı şiirleriyle hicveden bir şair olan Enes bin Züneym de onun huzuruna gelmişti. Enes söze şöyle başladı.
3: Sen affetme konusunda insanların en önde olanısın. İçimizden hangimiz sana eziyet etmedi ve düşmanlık yapmadı bilmiyorum. Biz cahildik. Neyi yaptığımızın doğru olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi seninle doğru yola eriştirdi ve bizi helak olmaktan kurtardı.
2: Peygamberimiz Enes'i affettiğini söyledi.
3: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir deve sırtında Muhammed'den daha vefalı ve daha iyi birini taşımamıştır. O hayra en çok teşvik eden ve en çok hediye verendir. Ey Allah'ın Resulü, bilesin ki senin gücün bana yeter. Benim hakkımdaki en ufak bir tehdidin şiddetli bir cezalandırma gibi etkilidir. Ama sen affedicisin. Senden daha hayırlı bir dost, senden daha hayırlı bir akraba bulunmaz.
2: Ebu Cehil'in oğlu İkrime öldürülmesi emredilenler arasındaydı. Fetih günü Mekke'yi terk etmişti. Bu esnada hanımı peygamberimize bağlılık yemini etmiş ve kocasının bağışlanmasını istemişti. Peygamberimiz de İkrime'yi affettiğini söyledi. İkrime bundan habersiz epeyce yol almış gemiyle kaçmak üzere Yemen'e doğru yola çıkmıştı. Bindiği gemi büyük bir fırtınaya yakalandı.
4: Yüce Tanrım bizi bu felaketten kurtar. Aziz Hüben yardım et, yardım et.
5: Tanrım sana söz veriyorum. Beni bu felaketten kurtarırsan istediğin gibi bir kul olacağım.
6: Allah'tan başkasına yakarmayı bırakın. Şu anda putlarınız ve ilahlarınızın hiçbirinin size bu gemide bir faydası olmaz.
7: Haklısın. Allah'a dua etmeliyiz. O her şeyin Rabbidir.
2: Yaşananlar İkrime'nin gerçekleri görmesine sebep olmuştu. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu.
8: Vallahi denizde beni Allah'a olan ihlas ve samimiyet kurtarıyorsa karada da bundan başkası kurtaramaz. Allah'ım, sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
2: İkrime gemiden sağ salim kurtulunca Mekke'nin yolunu tuttu. Verdiği sözü tutacak, ne olursa olsun Hazreti Muhammed'in yanına gidip kendisine inandığını söyleyecekti. Gemiden indiğinde kendisini aramaya çıkmış olan karısıyla karşılaştı.
9: İkrime, çok şükür seni sağ salim görebildim.
10: Evet.
9: Senin için çok endişeleniyordum. Şükürler olsun.
10: Ben hala aranan biriyim. Çok da sevinme.
9: Öyle söyleme. Hazreti Muhammed seni affetti.
10: Ne?
9: Seni affetti diyorum.
10: Nasıl olur? Benim için Kabe'nin örtüsüne bile sığınmış olsa onu öldürün demişti.
9: O herkesi bağışlıyor. Senin için de özel olarak konuştum. Affettiğini herkese duyurdum. Rahat ol.
10: İnanamıyorum.
9: O insanların en merhametlisi.
10: Buna şüphe yok.
2: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle demiştir. Sizden biriniz esnediğinde eliyle ağzını kapatsın. Aksi takdirde şeytan girer. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu zat Cebrail'dir, seni selamlıyor dedi. Ben de ve aleyhisselam ve rahmetullahi ve berekatüh dedim. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescide girdi ve iki direk arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip de neyin nesidir diye sordu. Bu ip Zeynep'indir. Namaz kılarken yorulduğu zaman ona tutunuyor dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, çözün onu. Sizden biri zinde kaldığı sürece namaz kılsın. Yorgunluk basınca yatsın ve uyusun buyurdu.

0: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca

0: Da Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Sakif kabilesinden Evs bin Huzeyfe radıyallahu an arkadaşlarıyla birlikte Medine'de Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem misafir oldukları günleri şöyle anlatır. Allah Resulü yatsı namazından sonra yanımıza gelir ve bize Mekke'de çektiği sıkıntıları anlatırdı. Der ve şöyle devam eder. Bir gece yanımıza biraz geç geldi. Yanımıza gelmekte gecikmenizin sebebi nedir ya Resulallah? Deyince, Kur'an'da her gün okuduğum kadarını hizbimi bitirmeden çıkmak istemedim, buyurdu. Sabah olunca bu konuyu sahabilere sorduk. Onlar, biz Kur'an'ı 3 sure, 5 sure, 7 sure, 9 sure, 11 sure, 13 sure şeklinde hiziplere, bölümlere ayırıyoruz. Mufassal surelerin hizbi de Kaf suresinden başlayıp sonuna kadardır, dediler.

0: efendime söyleyeyim.
1: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha ve ey gönül matlubu mahu enveri Bedr-ü Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, Mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, Nutkı Sübhanellezî Esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hademindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, biz cileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun avf kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Misafir, evin bereket fırsatı. Ebu Şuray el-Kâbî'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafir

0: de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştu. Kimin yanında iki kişilik yemek varsa, üçüncü bir kişiyi, dört kişilik yiyeceği olan beşinci ya da altıncı bir kişiyi misafir etsin. Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur. Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah hicret yolculuğunun sonunda Medine'ye girdiğinde insanlar ona doğru koştular. Onun söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür. İbn-i Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamliğinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki bu zikirle beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mülk onundur, hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım derdi. Ve sabah olduğunda da biz sabaha çıktık. Sabahleyin de mülk Allah'ındır buyururdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıydı.
1: Cabir bin Abdullah hayvanları otlatmakla görevli arkadaşlarından birinin hazırlığıyla meşguldü. Çoban yola çıktığında üzerinde eskimiş iki hırka vardı. Onun bu hali Hazreti Peygamber'in dikkatini çekti. Öyle ki onun bu ikisinden başka elbisesi yok mu diye sormaktan kendini alamadı. Cabir, ona verdiğim heybede iki elbise daha var deyince Resulullah, o halde onu çağır ve kendisine onları giymesini söyle buyurdu. Cabir de hemen arkadaşına gidip Resulullah'ın isteğini iletti. Bunun üzerine çoban elbiseleri giydi ve tekrar yola koyuldu. Ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hay Allah müstahakkını versin, böylesi daha iyi olmadı mı?" dedi. Bu sözü işiten adam, "Ya Resulallah, Allah yolunda savaşırken de mi böyle giyineyim?" diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, Allah yolunda savaşırken de" buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Rabbi gfirli ve tub aley. İnneke ente tevvabur rahim.
2: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Kamu spotu.
5: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Kamu spotu.
0: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi

0: aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz aksırdığı vakit elhamdülillah, Allah'a hamdolsun dediğinde kardeşleri yahut arkadaşları da yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılık versinler. Aksıran da onlara yehdikümullah ve yuslih baleküm. Allah sizin afiyetinizi arttırsın ve halinizi güzelleştirsin desin.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki İlahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: El emeğiyle geçinmek. Adeti olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerinde ayet-i kerimeler veriyor. Bu bölümün girişine tek bir ayet-i kerimeyi yerleştirmiş. Estaizu billah fe izâ kudiyetis salâtu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki namaz gerçekleştirildiğinde, yerine getirildiğinde yani kılındığında, hangi namaz bu? Yukarıdan itibaren baktığımızda اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ. Cuma günü kılınan bizim cuma namazı dediğimiz namaz. Dolayısıyla Hak Teala buyuruyor ki cuma namazı kılındığında فَنْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ. Arzda yani yeryüzünde yayılın. Orasına burasına dağılın. Öyle çalışmaksızın bir tarafta oturun demiyor Cenab-ı Hak. Üstelik cuma müminlerin bu anlamda haftalık topluca namaz kıldıkları gün olmasına rağmen böyle bir tatil anlayışıyla değil de namazı kıldıktan sonra yeniden işe, güce, çalışmaya ve neticesinde Hak Teala'nın vereceği rızıklara kavuşmak için çabalamaya davet ediyor. Rabbimiz bize bunu emrediyor. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Ve böylece Allah'ın fazlını, lütfunu, ihsanını araştırın, peşine düşün. Namazdan çıktık diye öylece tembel tembel otura kalmayın, harekete geçin. İslam'da ibadet ile çalışmak iç içedir. En istenmeyen şey boş durmak. Cenab-ı Hak buna müsaade etmeksizin buyurdu ki وَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Boşaldığında, yani elindeki iş tamamlanıp elin boşaldığında fansap, yeni bir işe tutun, yeni bir işe başla, başka bir işe koyul. Ama niyetin ve ila rabbike faragab, her defasında Rabbine doğru olsun. Hal böyle olunca bizde ibadet de Cenab-ı Hakk'a doğrudur, ibadetin yönü de Cenab-ı Hakk'a doğrudur, çalışmanın yönü de Cenab-ı Hakk'a doğrudur. Kul ibadet ederken de Hak Teala'nın rızasını arar, çalışırken de Hak Teala'nın rızasını arar. Dolayısıyla rağbetin yönü, beklentinin, arzunun, maksadın, gayenin yönü her zaman Mevla'ya doğrudur. Ve ilâ rabbike faragab. Diğer türlüsü seküler bir anlayış olur. Camiye girince Cenab-ı Hak ile olan meseleler, onunla ilgili olan ilişki, adına kulluk veya ibadet diye camiye hapsedilmiş anlayış, çıkınca Cenab-ı Hakk'ı camide bırakırcasına hayatta seküler bir düzlemde Cenab-ı Hak'la ilgisi olmayan bir anlayış. Bu

ne kamu boyutunda. Çünkü arzı bütünüyle yaratan Allah, tek tek insanları yarattığı gibi toplumu da yaratan Allah, aralarındaki ilişkiyi oluşturan da Cenab-ı Hak, o sosyal yanımızı bize sağlayan da Cenab-ı Hak. Dolayısıyla düzenlemek de onun hakkı, biçim vermek, şekil vermek, belli hudutlar tayin edip haram, helal çizgileri oluşturmak da Cenab-ı Hakk'a ait. Onun hakkı. Meğer ki kuluna mübah dediğimiz alanda bir genişlik bırakmış olsun. Kul o genişlikte istediği gibi davranabilir. Hem ferdi planda hem toplumsal planda. Allah'ın ilişmediği konuların tamamında kullar istedikleri gibi davranabilirler. Kültürlerine uygun olarak, örflerine uygun olarak, tarzlarına uygun olarak, rengarenk bir çeşitlilikte insanlar farklılaşabilirler. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama bir şeye, bu ister yiyecek olsun, ister içecek olsun, ister giyecek olsun, kuşandığımız, giyindiğimiz, ister bir davranış olsun, ister bir konuşma biçimi, hayatta insana taalluk eden, insanla ilgili, onun ortaya koyduğu, hangi türden bir çıktı olursa olsun, ister eylem, söylem, davranış biçimi, yeme içmesinden giyim kuşama kadar. Cenab-ı Hak bir hudut belirlemişse veyahut noktasal bir şeyi haram kılıp yanlış bulmuş ise ve kulunu sakındırmış ise kulun buna uyma zorunluluğu var. Ferdi planda ise böyle. Eğer konu toplumsal bir düzleme yansıyor ise, içtimai bir boyutu var ise o zaman o toplum bundan mesul olur. Kendisine her şeylerini borçlu oldukları Mevla'ya karşı onun dediği gibi yapmak sorumlulukları olur. Bu hakka duyulan saygının ta kendisidir. Onun ak dediğini umursamayıp karaya yönelmek yahut başka alternatifler bulup sarıya, maviye yol aramak kulların haddine değildir. Hayat bütünüyle onun adına yaşanmak durumundadır. Elbette ki bunu kusursuz bir biçimde hiçbirimiz başaramıyoruz. Ne ferdi planda ne toplumsal planda. Bir dünya eksikliklerimiz var. Ama en azından teorik planda Cenab-ı Hakk'a hakkını teslim ediyoruz. Elbette ki onun bizim üzerimizde mutlak bir egemenliği var. Söz onun, buyruk onun. Yapamıyorsak bile bu bizim nankörlüğümüzden, bu bizim isyanımızdan kaynaklanıyor. Bundan ötürü ona karşı mahcubuz. Bizi affetmesini, bağışlamasını diliyoruz. Bu babamız, atamız Hazreti Adem'in yolu. Ancak tutar da, hayır Allah şu alana karışamaz, şu mecraya karışmamalı gibi ister şahsi hayat tarzımızda, ister toplumsal planda Cenab-ı Hak'tan ayrı bir dünya kurmaya kalkıştığımızda o zaman iblisleşiriz. İblis Cenab-ı Hakk'a sen bana bunu emredemezsin. Yapmadım yine yapmam dercesine diklendi. Şu bana üstün tuttuğuna bakar mısın? Ona secde edecekmişim. اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ Benim ona secde etmem uygun düşmez. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Ben senin çamurdan yarattığın bir beşere secde edecek değilim. Yani Cenab-ı Hakk'a demek istiyor ki verdiğin emir yersiz. Emri verdiğinde de yapmadım. Şu anda da yapmam çünkü emrini doğru bulmuyorum. Bu artık başkaldırı düzlemi. Kulun istikbariyle büyüklenerek Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin yerindeliğini tartışması ve refüze etmesi, doğru bulmaması, şu şu alanlara sen karışmıyorsun, ben böylece hayatın seni ilgilendiren yanıyla seni ilgilendirmeyen yanını ayırıyorum. Bir kısmına dini olan diyeceğim ve onu camiye, belli ibadetlere hapsedeceğim. Diğer alanı gayri dini bir alan

olarak özgürleştireceğim. Orada istediğim gibi davranabilirim. İşte şeytanın verdiği fısıltılarla kimi insanların aslında bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın hibesi olan bu hayatı Cenab-ı Hak ile aramızda pay etme girişimi. Seküler bir anlayış ile Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarının, helal ve haramlarının geçmediği bir alan, düzenleme yaklaşımı, Allah Azze ve Celle'nin o alandaki konularla ilgili varsa buyruklarını önemsememe, umursamama ve ciddiye almama tavrı. Bunun ucu büyük bir hüsrana çıkar. Çünkü bizler Hristiyanlar gibi Allah'la olan ilişkimizi sadece kilise üzerinden tanımlayamayız. Onlar dejenere olmuş bir dinin getirdiği zorluklar ile baş edemeyince sözüm ona böyle bir çözüme yöneldiler. Halbuki biz hak dinin mensuplarıyız. Elimizde Rabbimizin kelamı var. Elimizde Allah'ın elçisinin bunu nasıl pratiğe döktüğüne dair güzelim uygulamalar var. Onun hem kendisinin yaşayarak rehberlik ettiği hem de ardı sıra bir nesli inşa edip İslam'ın toplumsal görünümünü sahada gerçekleştirdiği olağanüstü örneklik var. Bizleri Cenab-ı Hak vahyin ikliminde ortaya konmuş ve Allah'ın razı olduğu bu örnekliğe davet ediyor ve bunu izlemeyi bize emrediyor. Dolayısıyla haftalık boyutuyla cuma anlayışı İslam ümmetinin tıpkı Hristiyanlarda yahut Yahudilerde olduğu gibi içten güçten el çekerek değil, çalışmakla iç içe ibadetin hayatla birlikte olduğu, ayrılmaz bir biçimde beraber gerçekleştiği bir ortamda yaşanır. Günün başında da alışveriş, ticaret vardır. Çünkü Cenab-ı Hak اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ Cuma günü namaza çağrıldığınızda buyurdu. Böylece cuma öncesi duruma ışık tuttu. فَسَعُوا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيَعِ Allah'ın zikrine doğru koşturun ve artık alışverişi bırakın. Demek ki o esnada cuma öncesi, cuma sabahından biridir. Müminler yine işle güçle ilgileniyorlar. Alışla, verişle ilgileniyorlar. Ticaret yapıyorlar. Bugün cuma diye her şeyden el etek çekmemişler. İşte hayatla ibadet iç içe dediğimiz durum böyle. Öncesinde de ticaret var. Cuma çağrısı yani ezan okunduğunda Hak Teala وَذَرُ الْبَيَعَ Alışverişi bırakın buyurdu. O ana kadar helal olan bu işlem o an itibariyle yasağa dönüştü. وَذَرُ الْبَيَعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ Bu sizin için daha hayırlı. اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Şayet ilim yapar, akleder, anlamaya çalışırsanız bu sizin yararınıza. Geldiniz cumaya, cumayı kıldınız. Cumadan sonra ne olacak? Yine hayat kaldığı yerden devam edecek. İslam bir din olarak bizi hayattan koparan bir ibadet anlayışı öğretmiyor. Tam tersi hayatla iç içe ve hayata bir yük olarak binmeyen hafiflikte bir din. Hak Teala "Mâ ce'ale aleykum fi'd-dîni min harac" buyurdu. Dinde size Cenab-ı Hak herhangi bir zorluk oluşturmadı. Hayatın akışıyla eş güdümlü bir biçimde ilerler. Beş vakit namaz da böyledir. Ne iki rekatlık sabah namazı farzı itibariyle, ne dört rekatlık öğlen namazı, ne ikindi namazı, ne akşam namazı, ne yatsı namazı kulun 5-10 dakikasından fazlasını almaz. Haydi itinayla kıldı diyelim, 15-20 dakikasından fazlasını almaz. Ve hayatla iç içedir, hayatı aksatmaz. Hep beraber aynı yerde topluca kılmaya çalıştığımız, bizi cem eden cuma namazı dahi hayatı aksatmayacak bir biçimde kodlanmıştır. Öncesinde hayat akışı normal devam etmektedir.

O gün bütünüyle iptal edilip boşa çıkarılmamıştır. Cuma ezanı ile birlikte ara verilir. Cuma namazı kılınır kılınmaz فَاِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ namaz kılındığında فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Cenab-ı Hak dağılın dedi, yeryüzüne yayılın. Ne yapacağız? وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlını araştırın. Cenab-ı Hakk'ın lütfundan nasibinize düşecek olanın peşine koyulun. Koşturun. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Artık yeryüzüne dağıldığımıza göre işimize gücümüze bakarız. Cenab-ı Hakk'ı geride mi bıraktık? Hayır. Allah'ı anmaya devam edin dedi Cenab-ı Hak. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ve Allah'ı çokça anın. Böylelikle kurtulabilirsiniz. Allah'ı anmak üzere Cuma'ya namaza geldik. Ama Cuma'dan ayrıldıktan sonra Allah'ı anmayı geride bırakmıyoruz. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı anmayı işimizde gücümüzde de sürdürüyoruz. Bir yandan elimizle iş yaparken, diğer yandan kalbimizde, içimizde Hak Teala ile olan birlikteliğimizi yaşamaya devam ediyoruz. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَو۪يلًا فَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ Cenab-ı Hak, gün içerisinde senin böyle işten işe daldığın, çıktığın geniş bir süreç var. Rabbini anmayı unutma. Allah'ı olabildiğince hatırında tutmaya çalış. İşi düşünürken, kârı hesaplarken, akşam cirosunu umarken, müşteriyi beklerken, ihaleye girerken, projeni çizerken, alırken, satarken, özelliklerini incelerken, Ya Rabbi en iyisini denk getir, en güzelini ayarla, hayırlıysa bana nasip et diye hep dikeydeki ilişkin Cenab-ı Hak ile devam etsin. İltisakta kal. Allah'la birlikteliğini sürdür. Seküler anlayışta olanlar Cenab-ı Hakk'ı camide bırakmış, artık bundan sonrasına kendi başına devam ettiğini sananlardır. Ve bu büyük bir gaflettir. Camiden çıktıktan sonra Allah'ı anmak artık bitmiş, geride kalmış değil, daha fazlasıyla daha çok anmak. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَث۪يرًا Çokça anın dedi Cenab-ı Hak. Başka bir ayette de وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ Rabbini unuttukça an buyurdu Cenab-ı Hak. Böylece unutmaya karşı bir çaba içerisinde Allah'la bilinç bağlamında hiçbir zaman kopmamaya karşı bir yarış. Hayat böyle bir şey. Bunun adı aşk. Dolayısıyla fert fert müminler Cenab-ı Hak ile olan bu sevdalarını yaşarken, ibadet için bir araya geldiklerinde de bunu kolektif bir boyuta taşır. Öyle muazzam bir sinerjiye ulaştırırlar ki Cuma'dan Cuma'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun muazzam bir berekete, mağfirete dönüşeceğini müjdeledi. İmam Nevevi'nin El emeğiyle geçinmek başlığı altında bu ayeti kerimeye yer vermesi son derece çarpıcı gözüküyor. İbadet eden insanlar, Cenab-ı Hakk'a kulluğunu sergileyen insanlar. Ya ben ibadetle uğraşıyorum. İbadetle uğraşmayanlar çalışsınlar, onlar getirsinler, bana bir miktar kazançlarından versinler, ben de onların kazancından yiyeyim. Bu geçmiş ümmetlerde şeytanın başardığı bir proje, dini ve dini hayatı belli insanlara endekslemek. Onlara tahsis edip toplumun kalan kısmını da hayata yönlendirmek. Dini öğrenmeyi onlara bırakın, dini yaşamayı onlara bırakın, siz işinize gücünüze bakın. Zaman zaman onlara belli aidatlar verirsiniz, kazancınızdan belli miktarlar ayırırsınız. Böylece Allah'a karşı kulluğu onlar sizin adınıza yaparlar. Hayat iş bölümüdür. Biçimindeki şeytani fısıltı, dramatik bir cürüm. Allah'a karşı korkunç bir cüret bu. Allah'a karşı kulluk da iş bölümü olmaz. Hepimiz hayata Rabbimizi tanımayı, sevmeyi ve ona saygılı yaşamayı başarmak üzere geldik.
Bizim adımıza cennet

0: Cenab-ı Hakk'ı başkası tanıyamaz. Bizim adımıza Cenab-ı Hakk'ı başkası sevemez. Ve bizim adımıza Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı yaşamayı bizden sorumluluğu düşürecek şekilde başkası icra edemez. Allah'a her birimiz tek tek sorumluyuz ona karşı. Ve huzura da bu yüzden tek başımıza çıkacağız. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Cenab-ı Hak bize geleceksiniz, tek tek geleceksiniz. Tıpkı ilk seferinde sizi tek tek yarattığımız gibi. Başka bir ayette اِنَّهُمْ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ اَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Onların hepsi Cenab-ı Hakk'a yani kıyamet günü tek tek gelecektir. Fert fert. Her koyun kendi bacağından asılır. Her kişi yaşadığı hayatı Cenab-ı Hakk'a sunar ve her şeyinden sorumludur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımayı da, onu sevmeyi de ve ona saygılı yaşamayı da bir sorumluluk olarak hayatının merkezine yerleştirmelidir. Dinini öğrenmek ve dinini yaşamak her bir ferdin sorumluluğudur. Elbette ki ihtisaslaşmadan söz etmiyoruz. Ama temeli itibariyle inandığı dinin hak olduğunu batıldan ayıracak şekilde öğrenip bilmek, Allah'ın indirdiği kitabıyla, gönderdiği elçisiyle olan ilişkisini sağlıklı bir biçimde kurmak ve sonrasında dünyadan ahirete Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunarak onun vaat ettiği cennetin özlemiyle huzuruna çıkacağı güne değin güzel ameller ile ahirete yatırım yapmak. Her bir kulun sorumluluğu. Bu işi bizim adımıza başkaları yapamaz. Dini birileri öğrensin ve dini onlar yaşasın. Biz de hayata odaklanalım. Onlara ekonomik destekte bulunalım. Böylece iş bölümü yapmış oluruz. Bu geçmiş ümmetlerdeki şeytanın uyguladığı ve başarılı olduğu bir plandı. Din bir zümreye zimmetlendi ve o zümre toplumun sırtından geçindi. Karşılıklı parazit bir ilişki oluşturdular. Kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her iki taraf kendi durumundan memnun oldu. Toplumun geniş kesimleri dini yükümlülüklerden azad olmanın rahatlığını yaşadı. Dini zimmetini alan kesimler de bunun üzerinden kolay bir geçim sağladı. Allah'ın istediği bu değil. Cenab-ı Hak kendisine olan kulluğu, yani dini hayat ile düzeltiyorum, Allah Azze ve Celle kendisine olan kulluğu hayatın tamamına yerleştirdi. Her kul açısından. Beş vakit namaz herkese farz. Ve onu öylesi bir kolaylıkla hayata yük oluşturmayacak şekilde hayatın içerisine yerleştirdi ki herkes yapabilsin. Kimse sadece ibadete yönelmesin ve kimsecikler sadece hayata yönelmesin. Herkes hem ibadetini yapsın hem hayattaki koşuşturmasını bir arada gerçekleştirsin. O yüzden okuduğumuz ayet-i kerimede alışveriş yaparken insanlar cumaya davet ediliyorlar. Cumayı kılmışken insanlar yeniden alışveriş yapmaya, hayatın içerisine koşuşturmaya gönderiliyorlar. Ve oralarda da Cenab-ı Hakk'ı anmaya devam etmeleri bekleniyor. Ve bu hepimiz için geçerli bir model. Çünkü başkasının sırtından din pazarlayarak kolayca geçinmek, böyle bir sınıfın oluşmasına tıpkı Hristiyanlardaki gibi yol açması dahi hoş değil. Ne kadar dinden olursa olsun bir insanın kendi el emeğiyle geçinmesi onun için en hayırlı olandır. Tıpkı peygamberlerde olduğu gibi kendileri çabalar, kendileri kazanır, çobanlık yapar, ticaret yapar, çarşı pazarda gezer dolaşırlardı. Alışveriş yapar, ihtiyaçlarını görürlerdi. Dolayısıyla İmam Nevevi öyle bir ayet-i kerimeyi buraya yerleştirmiş ki İbadet ile maişet arasındaki ayrılmaz ilişkiye dikkatimizi çekiyor. Cuma'yı kılarken ne kadar Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk sorumluluğun ile kılıyorsan, Cuma'dan sonra ekmeğini kazanmak için koştururken de aynı şekilde Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk sorumluluğunu yerine getiriyorsun. Bu bilinçte olursan her ikisinden de aynı şekilde sevap kazanırsın. Böylece ibadet halin sadece vakit namazlarında huzurda dururken değil, çarşıda, pazarda, gezip dolaşırken, girişimde bulunurken, alırken, satarken, planlarken, projelendirirken, inşa ederken, imar ederken hepsinde bir kul olarak Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğun ile hayatını kazanmak için çabaladığının bilincinde olduğun sürece bütün zamanlarını ibadet kaplayacaktır. Ne mutlu bilincini Cenab-ı Hak ile tutup ibadetini de iş hayatını da birini diğerinden ayırmadan Cenab-ı Hakk'a karşı bütünüyle bir sorumluluk olarak yaşayabilenlere. Ve bu durum ekstra bir şey değil, cennette yüksek mertebelere erişebilmek için birilerinin fazladan yapması beklenen şey değil, kurtuluşun asgari yani minimum koşulu. O yüzden Cenab-ı Hak ayetin sonunda Cuma'dan çıkınca koşturun, işe güce dağılın dedi. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَث۪يرًا Ve Allah'ı çokça anın ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ancak böylelikle sizler kurtulabilirsiniz. Demek ki kurtuluşun olmazsa olmazı böyle bir yaşama biçimi. Yoksa bu zait fazladan fantastik bir şey değil, zorunlu, elzem, herkesin tutturması beklenen bir hayat anlayışı. İbadet ve hayat bir bütündür. Hepsi Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzdur. Kul de ki, inna salati benim namazım da, ve nusuki ve kurbanım da, bu ibadet tarafı, ve mahyaya ve memati hayatım da, ölümüm de, lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin, aynı delikten iki defa sokulmaz. Yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sadece Yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi, dünya malı elde etmek için öğrenen, kıyamet günü cennetin kokusunu bile alamaz. Şehir bin Havşep'ten rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Ben Ümmü Seleme'ye radıyallahu anha, ey müminlerin annesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanınızdayken en çok hangi duayı

yapardı diye sordum. Ümmü Seleme, peygamber en çok, ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl diye dua ederdi, cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allah, falan kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, yiyecek istedim bana yedirmedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yedirebilirim deyince Cenab-ı Hak, falanca kulum yiyecek istediğinde ona yedirmedin. Şayet yedirseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl su verebilirim deyince Allah, falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak, yani manası Allah'a ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahyiyle gelen ilahi buyrukların muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi bir kısmı da buradaki örnekte görüldüğü üzere geçmiş dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ve menşe birliği dikkate alındığı için Allah'a nispet edilerek nakledilmesinde bir sakınca bulunmayan haberlerden oluşmaktadır. Hadis Yüce Allah'ın kullarına yapılan iyiliği adeta kendisine yapılmışçasına önemsediği ve bu düzeyde değerlendirdiğinin çarpıcı bir ifadesidir. Böyle bir anlatıma Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahiplerine başa kakmadan, faiz almadan, ödeme konusunda sıkıştırmadan verilen, hatta ödeyemeyecek duruma düşenlere sadaka niyetiyle bağışlanan,

açıklanan borç anlamındaki karza hasen, güzel borçla ilgili ayetlerde de rastlıyoruz. Örneğin, eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir. Ayetinde Allah'a borç verme ifadesi nasıl mecazen kullanılmışsa, hadiste yer alan Allah'ı ziyaret etmek, ona yiyecek ve su vermek ifadeleri de mecazen kullanılmış ve bu kullanım sözün muhatap üzerindeki etkisini kat kat arttırmıştır. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir dinin müntesipleri olan Müslümanlar, ancak yaratıcının kendileri için hoş gördüğü şeyleri yapmakla iyi insan olabileceklerinin bilincindedirler. İyilik ve kötülük ancak insan için anlamlı olan ve etkilerini bu varlık aleminde gösteren iki kavramdır. Kur'an'ın ifadesiyle iyilik yapan kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine davranmış olur. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Hastayı ziyaret etmek, aç ve susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar fayda görecek ama bundan en çok Yüce Allah memnun ve hoşnut olacaktır. Onun bu hoşnutluğu ise iyilik sahibinin en büyük kazancı olacaktır. Yardımlaşma, yoksula, muhtaca destek olma konusundaki ayetlerin ve ilgili nebevi tavsiyelerin çokluğu dikkate alınırsa, İslam'ın bir yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu söylemek mümkündür. Toplum halinde yaşayan, farklı kabiliyet ve becerilere sahip, sağlık açısından, maddi manevi imkanlar bakımından eşit olmayan insanları asgari hayat standardında birleştirmek ancak toplumsal dayanışmayla mümkündür. Günümüzde büyük ölçüde devletlerin üstlendiği bu görev, İslam'ın geldiği dönemde daha çok toplumsal ve sorumluluk kabul edildiği için Müslüman bireyler bu konuda teşvik edilmiş, hatta bu tür görevler dini bir vecibe olarak kabul edilmiştir. Örneğin Mekke döneminde zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiren, sadaka vermeyi ve infak etmeyi teşvik eden ayetlerden sonra, Müslümanların bir şehir devletine kavuştuğu Medine döneminde zekatın ödenmesi gereken ve devlet eliyle toplanan bir vergiye dönüştüğü görülmekte, dağıtılacağı sınıflar arasında bunu toplayan görevliler de sayılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de İslam'ın 5 temel üzerine bina edildiğini ifade ettikleri hadislerinde zekatı bu temellerden biri saymış ve Müslümanlar İslam'ın 5 şartı olarak bilinen bu vecibelerden biri olan zekata ayrı bir önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra diğer dini görevleri kabul ettikleri halde zekat vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndermeye niyetlenen Hazreti Ebubekir'in sert tutumu, toplumsal yardımlaşma ile ilgili kaçınılmaz görevlerin tamamen kişilerin arzusuna bırakılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim günümüzün modern devletleri de vergiyi özel bir karşılığı olmayan, hukuken zorunlu ödeme olarak kabul etmekte, bundan kaçınanlara cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Her işinde Allah'ın hoşnutluğunu esas alan Müslüman, resmi bir talimat ve yaptırım olup olmadığına bakmaksızın, gerçek iyiliğe ulaşmanın gereği olarak sevdiği şeylerden infak etmeyi, isteyeni geri çevirmemeyi, aç olan komşusunu doyurmayı, dini, ahlaki ve vicdani bir görev kabul etmiştir. Onun için hali vakti yerinde olan Müslümanlar, devlete ödediği vergisinin yanı sıra, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği nimetlerin bir şükrü olarak zekat ve sadakasını da vermeye devam etmekte, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesindeki ızdırap çeken insanların acısını hafifletmek için elinden gelen gayreti göstermektedirler. Kendisi için istediğini diğer insan kardeşleri için de istemeyi şiar haline getiren bu fedakar insanlar,
Geçmişte ecdadımızın vakıf yoluyla yaptıklarını bugün yardım dernekleriyle gerçekleştirmekte, aç, susuz, hasta ve çaresiz insanların dermanı olmaktadırlar. Hadiste ifade edildiği gibi Allah onlara yapılan hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek ve bu hizmetin sahiplerine hiç şüphesiz kendi şanına yakışır bir karşılık verecektir. Ebedi alemde kimsesiz kalmamak için bu dünyada kimsesizlerin kimsesi olmak en kestirme yoldur. Şairin dediği gibi kimsesi Allah olanın başka kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Herkesin var bir kesi, ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi, ey kimsesizler kimsesi.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. Ka'b bin İyaz'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Her ümmetin bir imtihan vesilesi vardır. Ümmetimin imtihan vesilesi de maldır. Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan her işinizde, hatta yemek yerken dahi sizin yanınıza gelir. Birinizin lokması yere düşerse onu alıp üzerindekileri temizlesin ve yesin. Şeytana bırakmasın. Yemeği bitirince parmaklarını yalasın. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde bulunduğunu bilemez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden, himayemden başka gölge, himaye bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim, özel olarak himaye edeceğim buyurur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
3: Merhabalar efendim. Cenab-ı Allah'ın Habibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi cehennem azabından koru. Başka bir hadisi şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerden ise belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar buyurmuşlardır. Diğer bir hadis-i şerifinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmuşlardır. Bir başka hadis-i şerifinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır buyurmuşlardır.
0: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi. Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra bu nimetlere karşı hamd etmesinden dolayı kulundan razı olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Farz namaz için kamet getirildiğinde artık farzdan başka kılınacak bir namaz yoktur. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse güzelce abdest alırsa eşhedü en la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer.
5: Medine şehri yıllar süren saadetin son günlerini yaşamaktaydı. Allah Resulü en yüce dosta, Refik-i Ala'ya kavuşma anının yaklaştığını anlamıştı. Ağrıları arttığı için artık ashabının arasına zorlukla katılabiliyordu. O gün Medine mescidinin 3 basamaklı ahşap minberine çıkmış, oradan dostlarına yürekleri dağlayacak bir konuşma yapmıştı. Kendisini kastederek demişti ki, Allah bir kulu istediği kadar dünya nimetini ona verme ya da kendi katındaki ilahi lütufları tercih etme konusunda serbest bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Bu dokunaklı sözler üzerine Hazreti Ebubekir gözyaşlarını tutamadı. O Resulullah'la ayrılık vaktinin geldiğini anlamıştı. Allah Resulü Hazreti Ebubekir'i sakinleştiren şu cümlelerle sözlerini tamamladı. İnsanların bana malıyla ve dostluğuyla en çok destek olanı Ebubekir'dir. Eğer ümmetimden birine özel bir dostluk payesi verecek olsaydım, bu mutlaka Ebubekir olurdu. Ancak İslam kardeşliği şahsi dostluktan daha üstündür.

0: Ah'ın evinde Allah'a ibadet imkanı kalmamıştı. Hurafelerden beslenen inançlar toplumu öylesine sarmıştı ki, Allah'ın birliğine inanan bir avuç insan, çareyi kendini toplumdan soyutlamakta bulmuştu. Hazreti İsa'nın öğretisi tahrif edilmiş, Hazreti Musa çoktan unutulmuştu. Allah'ın peygamberler gönderdiği bilinirdi ama son peygamberin aralarında olduğunu kimse bilmiyordu. Allah kullarını başıboş bırakmazdı. Onlara uyarıcılar gönderir, doğru yolu bulmalarını arzu ederdi. Hazreti Muhammed Mustafa'yı da bu topluma gönderdi. Onun diğer nebi ve rasullerden farkı, getirdiklerinin hükmünün kıyamete kadar sürecek olmasıydı. O son peygamberdi. İnsanlığın beklediği son kurtarıcı. Kısa ama dopdolu bir hayat yaşadı. 63 yıllık ömrünün 23 senesinde risaletle görevliydi. Bu 23 seneye neler sığdı neler. Beytullah, tevhidin simgesi haline geldi. Yesrib, Medine-i Münevvere oldu. Haremeyn-i Şerifeyn'le taşlanan İslam devleti kuruldu. Bundan sonra kıyamete kadar yaşayacak Müslümanlar için örnek teşkil eden yüzlerce alim bu dönemde yetişti. Her biri gökteki yıldızlar gibi olan ashab-ı kiram, yüzyıllar sonra yaşayan bizlerin bile hayatına ışık tuttu. Çünkü onların beslendiği sınırsız bir enerji kaynağı vardı. Resulullah'ın yanında bulunmak, onun ahlakıyla bezenmek, onun yaşadığı gibi yaşamak, ashabın her birini izinden gidilecek birer kılavuz haline getirmişti. O, varlığıyla dünyayı anlamlı hale getirmiş, bizi Rabbimizle tanıştırmış ve bilmemiz gereken her şeyi öğreterek bu dünyadan ayrılmıştı. Cahiliye karanlığında boğulmak üzere olan ashabını aydınlığa çıkardığı gibi, onlardan sonra gelecek ümmetinin de cehalet girdabına kapılmadan yaşamasına yetecek mirası bırakmıştı. Biz, ona ümmet olma şerefine nail olan bahtiyarlarız. Önümüzde dağ gibi duran bir peygamberimiz var. Onun hayatında ne şaşma var ne sapma. Dost doğru, emrolunduğu gibi istikamet üzere yaşamış bir örnek. En güzel örnek.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun ikramını hor görmesin.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, "Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır," dedi. Resulullah da, "Allah güzeldir, güzeli sever, kibir ise hakkı kabul et."

Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki

adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da, hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud aleyhisselamın huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud, sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud aleyhisselamın oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için, "Bana bir bıçak getirin. Şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin, aman çocuğu kesme, zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Acele etmediğiniz sürece her birinizin duası kabul olunur. Oysa insan, "Ben Rabbime dua ettim ama kabul etmedi," der.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala cennettekilere, "Ey cennettekiler!" diye seslenir. Onlar, "Ey her türlü iyiliğin sahibi Rabbimiz, buyur!" derler. Allah Teala, "Halinizden hoşnut musunuz?" diye onlara sorar. Onlar da, "Nasıl hoşnut olmayalım ki? Sen kimseye vermediğin nimetleri bize verdin," derler. Allah Teala, "Size bundan daha üstününü vereyim mi?" diye karşılıkta bulunur. Onlar, "Ey Rabbimiz, bundan daha üstün ne olabilir ki?" derler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, "Benim hoşnutluğum ebediyen sizinle olacak ve bundan sonra asla size kızmayacağım," buyurur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz.

0: Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yüce Allah, ben merhametlilerin en merhametlisiyim. Bana hiçbir şeyi ortak koşmayanları cennetime koyun buyurur ve bunun üzerine onlar cennete girerler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz sadakadır buyurmuştur.

Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir. Zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvurun nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi, zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: haksız yere kan dökmedikçe mümin kişinin gönlü inanç bakımından olabildiğince ferahtır. Allah tarafından bağışlanma umudu yüksektir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Talha bin Ubeydullah'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğünde şöyle derdi: Allah'ım, hilali üzerimize bereket, iman, esenlik ve İslam'la doğur. Ey hilal, benim Rabbim de senin Rabbin de Allah'tır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve benzeri duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanma dilerim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İnsanların altın, gümüş ve benzeri madenleri gibi olduklarını görürsünüz. Cahiliye devrinde hayırlı olanlar, anlayışlı olduklarında İslam devrinde de hayırlıdırlar. Yönetim hususunda da insanların en hayırlıları, yöneticiliği hoş görmeyenlerdir. İnsanların en kötü olanları ise birine bir yüzle, diğerine de başka bir yüzle gelen iki yüzlü kimselerdir.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13'ü, 14'ü, 15. günlerinde tut buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.
1: Bir gün Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de Hacerül Esved'in rüknün yanında otururken gördüm. Başını kaldırıp gökyüzüne bakarak güldü ve 3 defa "Allah Yahudilere lanet etsin" dedi. Daha sonra da "Allah onlara iç yağını haram etmişti. Ama onlar yağları satıp parasını yediler. Halbuki Allah bir topluma bir şeyi yemeyi haram ettiğinde onların parası da haram olur" buyurdu.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
0: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam, bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken, gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık, bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden" buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cehennem nefsin arzu ettiği şehevi şeylerle, cennet ise nefsin hoşlanmadığı şeylerle perdelenmiştir.

Ebu Rifa'a Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor," dedim. Bunun üzerine Resulullah konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, üzerine oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyaz giysi giyin. Çünkü o giysilerinizin en hayırlısı, güzelidir. Ölülerinizi de beyaz renkli bezle kefenleyin buyurmuştur.

0: Esved bin Yezid'den rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evinde ne yapardı diye Hazreti Ayşe'ye soruldu. Ev işiyle uğraşırdı. Yani ailesine hizmet ederdi. Namaz vakti gelince de namaza giderdi. Cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. Bir baba oğlun tevhid sınavı. 1. bölüm. İbrahim aleyhisselam oldukça uzun süreden beri içinde yaşadığı toplumun inanç sistemi ve dini değerlerini sorgulayıp duruyordu. İnsanlar bazı gök cisimlerinin ve bunları temsil eden putların kendileri üzerinde etkin olduğuna inanıyor, yaz, kış ve baharın, soğuk ve sıcağın, gece ve gündüzün putların eseri olduğunu düşünüyorlardı. Onlara göre ancak ilahların hayat üzerinde bu kadar etkisi olabilirdi. Toplumun ilah kabul ederek taptığı bu varlıklar İbrahim aleyhisselamı tatmin etmiyordu. Zira İbrahim her birini teker teker gözlemlemiş ve ilah olup olmayacaklarını sorgulamıştı. Gece parlayan bir yıldızın ve ayın bütün ışıltısına rağmen gündüz olunca batıp kaybolduğunu fark etmişti. Aynı şey akşam olunca batan güneş için de geçerliydi. Bir ilah nasıl batıp yok olabilirdi? O yok olduğu zaman kainatı kim idare edecekti? Onun asla yok olmaması gerekirdi. Evet, gerçek Rab böyle bir varlık olmalıydı. İşte tabiatı gözlemleyip buradan elde ettiği verilerden akli sonuçlar çıkararak yavaş yavaş gerçeğe ulaşıyordu. Gün gelecek, ben Hakk'a yönelen biri olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratana döndüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim diyecekti. Her vesileyle tefekküre devam ediyor, kulluk bilincini destekleyip kuvvetlendirecek şeyler üzerinde uzun uzun düşünüyordu. Bu kez karşısında ölmüş bir hayvan cesedi vardı. Yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanmış, kemikleri dağılmış bir cesetti bu. Yine düşünmeye başladı. Şüphesiz Rab, bunu bile yırtıcı hayvanların kursaklarından toplayıp bir araya getirecek, sonra da yeniden diriltecek kudrete sahip olmalı diye düşündü. Ama bilmek, görmek gibi değildi. Görmek daha net bilgi verir, insanın daha hızlı yol almasını sağlardı. Düşünceleri diline döküldü. Rabbim, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster. Yoksa inanmıyor musun? Hayır, inanıyorum ama kalbimin mutmain olması için görmek istiyorum. O halde 4 tane kuş yakala, onları yanına al, sonra kesip parçala. Her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Koşarak sana geldiklerini göreceksin. Bil ki Allah azizdir, hakimdir. Şu halde teslimiyet göster. Alemlerin Rabbine teslim oluyorum. Hazreti İbrahim artık hazırdı. Allah Teala aklıyla ve gönlüyle tam manada mutmain olan Hazreti İbrahim'e bazı sahifeler vahyetti. Ve onu kavmini hidayete çağırmakla görevlendirdi. Tebliğ görevi başlamıştı. Bildiği, inandığı, tecrübe ettiği şeyleri bir an önce başta babası Azer olmak üzere bütün toplumla paylaşmak istiyordu. Ancak bunun için tehlikeli bir yol seçmişti. Hazreti İbrahim bir şenlik günü halkın meşguliyetinden faydalanarak puthaneye girdi ve baltasıyla buradaki bütün putları kırdı. Sadece en büyük putu bıraktı ve elindeki baltayı onun boynuna astı. Halk kutsal değerlerine yöneltilen bu saldırıyı öğrendiğinde büyük bir şok yaşamıştı. Buna kim cüret etmişti? Ancak zanlı belliydi. Uzun süredir putları diline dolayan İbrahim. Hazreti İbrahim hemen Kral Nemrud'un huzuruna çıkarıldı. İleri gelenlerle yüzleştirildi. Ey İbrahim, bu işi putlarımıza sen mi yaptın? Şu büyükleri yapmış olabilir, ona bir sorun bakalım, belki söyler. Tabii eğer putlar konuşuyorsa. Bunların konuşamayacağını sen de biliyorsun. Öyleyse siz hala Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapıyorsunuz? Yazıklar olsun size de Allah'ı bırakıp tapmakta olduklarınıza da. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Ama Nemrut bu vasıflarını hiçe sayan yaklaşımları elbette baş düşman addedecekti. Bu düşmanın yaptığı cezasız kalmamalıydı. Kral Nemrut ve adamları ona verilecek cezayı tartışmaktaydı. Nihayet karar verildi. Eğer bir şey yapacaksanız onu yakında
ilahlarınıza yardım edin. Hazreti İbrahim'i hemen hapsettiler, büyük bir ateş yaktılar. İbrahim'i içine atacaklardı. Ama İbrahim sakin, İbrahim vakarlı, mütevekkil bir şekilde tek olan Rabbine yakararak onun kendisine yeteceğini ve en güzel vekil olduğunu söylüyordu. Bu son cümlesi oldu. Hazreti İbrahim'i ateşe attılar. Ancak aynı anda daha İbrahim ateşe düşmeden ilahi bir nida yankılandı. Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve güvenli ol. Yanına bile yanaşamadıkları harlı ateşin kendiliğinden sönmesini beklediler. Ateşin içinde bir şeyler seçilir gibi olduğunda hepsi dehşete düşmüştü. İşte İbrahim hala oradaydı. Hem de sapasağlam. Hakikati görmek isteyenler için bundan daha büyük bir mucize olabilir miydi? Hazreti İbrahim son bir ümitle babasına dönüp yine tevhidi anlattı. Fakat babasının putlarından vazgeçmeye niyeti yoktu. Üstelik artık oğlunun yanında kalmasını istemiyordu. Hicretten başka çare yoktu. Babasının dahi kendisinden yüz çevirdiği Hazreti İbrahim, eşi Sare ve bir avuç taraftarıyla doğup büyüdüğü Urfa'yı terk etti ve Allah Teala'nın kendisine vaat ettiği bereketli topraklara, Şam'a doğru yola çıktı. Zira İbrahim, Nemrud'un ülkesinde daha fazla kalamayacağını

büyüktü ki bir gün adakta bulundu. Eğer Allah bana bir erkek evlat verirse onu kendisine kurban edeceğim. Ancak eşi Sare oldukça yaşlıydı. Eşinin evlat özlemini bilen ama anne olma yaşının geçtiğini düşünen bu muhterem kadın bir fedakarlıkta bulundu. Eşi Hazreti İbrahim'i elinin altında çalışan ve ev işlerinde kendisine yardımcı olan cariyesi Hacer'le evlendirdi. Kısa bir süre sonra Hazreti İbrahim'e yumuşak başlı, iyi ve hayırlı bir evladın müjdesi verildi. Peygamber evinde bütün ilgi artık bu küçük çocuğun yani İsmail'in üzerindeydi. Aile mutluydu ancak Sare, Hacer'i kendi rızasıyla İbrahim'le evlendirmesine rağmen İsmail'in doğumuyla kıskançlığa kapılmıştı ve onlarla bir arada yaşamak istemiyordu. Kısa süren mutluluk çetin bir imtihana dönüşecekti. Zira Allah Teala Hazreti İbrahim'den eşi Hacer'le çocuğunu Kabe'nin bulunduğu yere götürüp bırakmasını istedi. Bu ulu peygamber hiçbir tereddüt göstermeden eşini ve henüz anne sütü emmekte olan biricik oğlunu yanına alıp yola çıktı. Annesini çölün ortasında o gün için oldukça ıssız, bir damla suyun, bir tutam otun dahi bulunmadığı bir vadiye bıraktı. Anne ve bebeğin yanında sadece küçük bir su kırbası ve az miktarda azık vardı. Hazreti İbrahim geldiği tarafa dönüp yürüdüğünde eşi Hacer arkasından koşmaya başladı. "Bizi kimsenin yaşamadığı bu topraklara terk edip gidecek misin?" İbrahim'in gözlerine bakan Hacer durumu anlar gibi olmuştu. "Bizi burada bırakmanı sana Rabbin mi emretti?" "Evet, bu Rabbimin emridir." "Öyleyse hiç korkma, o bizi korur ve bize zarar gelmesine mani olur." Hacer su akmaz, ekin bitmez bir yerde bıraktığı küçük yavrusuna dönerken İbrahim de yoluna devam etmişti. Aklında ve dualarında eşi ve çocuğu vardı. "Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin kutsal evinin Kabe'nin yanında ekin bitmez bir vadiye yerleştirdim.

kim bitmez bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, namazı dosdoğru kılmaları için böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir.''

çıktığı yeri eliyle düzeltip küçük bir havuz haline getirdi. Asırlar sonra İsmail'in neslinden gelecek başka bir peygamber, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu sahneyi yorumlayacak ve eğer Hacer havuz yapmayıp suyu kendi haline bıraksaydı, şimdi Zemzem bir nehir olmuş akıyordu diyecekti. Hacer bu havuzlukta biriken suları hemen kırbasına doldurdu. Oğluna koştu ve kurumuş dudaklarını suyla buluşturdu. Sonra kendisi içti doyasıya. Yeniden birikmeye başlayan sütüyle yavrusunu emzirip doyurdu. Hacer, Hazreti İbrahim'in tekrar kendilerine döneceğini anlamış, eşini beklemeye başlamıştı. Diğer taraftan da Zemzem'in hayat verdiği bu vadideki değişimi izliyordu. Tatlı ve serin suyu sebebiyle ziyaretçisi artan vadide yavaş yavaş bir şehir oluşmaya başlamıştı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz namazı kıldıktan sonra sadece bir sonraki namazı beklemek maksadıyla evine dönmezse, beklediği sürece namazdaymış gibi olur buyurdu. Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse 10 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

Ka'b bin Ucre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam Müslüman kardeşine "Ey kafir" derse bu söz ikisinden birine döner. Eğer o dediği gibi ise bu söz yerini bulmuş olur. Aksi takdirde bu söz onu söyleyene döner. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet, ikisi de sağdır dedi.

hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim. İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış. Sağlığının ve hayatının kıymetini bil."

0: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ben bir merkep üzerinde Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bulunuyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Muaz, Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ve kulların Allah üzerindeki hakkını biliyor musun?" buyurdu. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların Allah'a ibadet etmeleri ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, Allah'ın kendisine ortak koşmayan kimseye azap etmemesidir," buyurdu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, halka bunu müjdeleyeyim mi?" dedim. "Onlara bunu müjdeleme. Çünkü onlar buna güvenirler ve ibadet ve taatte gevşek davranabilirler," buyurdu.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden çarşamba ve cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Yemame reisi Sümame, Hicret'in 7. yılı Muharrem ayında Necid bölgesine yönelik düzenlenen askeri bir sefer esnasında esir alındı. Daha önce Resulullah'ın bir elçisini öldürmeye teşebbüs ettiği için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun cezalandırılmasını istemişti. Derken Resulullah tutuklu haldeki Sümame'ye "Yanında bana sunacağın ne var?" diye sorduğunda Sümame "İyi bir şey." dedi ve ekledi. "Eğer beni öldürürsen kanı helal birini öldürmüş olursun. Eğer bana lütufta bulunursan, canımı bağışlarsan, şükreden birine iyilik yapmış olacaksın. Eğer kurtuluş fidyem için mal istersen, ne kadar dilersen işte malım." 3 gün tekrar eden bu görüşmenin neticesinde Allah'ın elçisi Sümame'nin serbest bırakılması talimatını verdi. Gördüğü iyi muamelenin de etkisiyle orada Müslüman olan Sümame şu samimi itirafta bulunmuştur. "Ey Muhammed, vallahi yeryüzünde benim için senin yüzünden daha nahoş bir yüz yoktu. Şimdi senin yüzün benim için bütün yüzlerden daha güzel oldu. Vallahi senin dininden daha fazla ne

0: nefret ettiğim bir din yoktu. Artık bana göre senin dinin bütün dinlerden daha güzeldir. Vallahi benim için senin beldenden daha sevimsiz bir belde yoktu. Şimdi belden de benim için bütün beldelerden sevimli oldu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: Muaviye'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslümanların gizli hallerini araştırmaya kalkışırsan aralarına fesat sokmuş olursun veya aralarında neredeyse fesat çıkmasına sebep olursun. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu: Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Geceleyin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: 18 yaşında Müslüman olan genç sahabi Muaz bin Cebel, Allah'ın birliğini kabul ettikten sonra putların varlığına dayanamıyor ve Yüce Allah'ın varlığına eş tutulmaya çalışılan ne varsa ortadan kaldırmak istiyordu.
1: Saçmalık, tamamen saçmalık bu.
2: Bence de öyle.
3: Bu durum beni de çok rahatsız ediyor artık.
1: Bunu hala nasıl yapabiliyorlar aklım almıyor. Yeryüzünü yaratan, gökyüzünü donatan tek bir ilah varken nasıl oluyor da hala kendi elleriyle yaptıklarına tapabiliyorlar?
2: Atalarından öyle görmüşler ve putlarından vazgeçmiyorlar. Hayatları hakkında hüküm sahibi zannediyorlar.
1: O halde putlarının ne kadar aciz olduklarını gösterelim onlara.
3: Tamam, ben varım.
2: Ben de.
0: Muaz bin Cebel ve arkadaşları aldıkları kararlar neticesinde Beni Selim'e oğullarından bazılarının putlarını kırdılar ve onların birer aciz nesne olduklarını ortaya çıkaran eylemlerde bulundular. Muaz bin Cebel, Allah'a ortak koşulmasının doğru olmadığını biliyor ve bu konuda mücadeleden geri durmuyordu. Müşriklere karşı Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Resulullah Muaz bin Cebel'i çok sever ve ona yeni şeyler öğretirdi. Bir gün Allah'ın Resulü bineğine bindi ve "Hadi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle binmek istemedi.
1: "Teşekkürler ey Allah'ın elçisi, ben binmesem..."
0: Hazreti Peygamber binmesi için ısrar etti. Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü.
1: "Hay Allah, şu yaptığıma bak."
0: Muaz, olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi.
1: "Beni affedin ey Allah'ın elçisi, düşmenize neden oldum."
0: Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep, Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup, "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Kutlu Nebi tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Muaz iyice meraklanmıştı. Acaba Resulullah ne diyecekti? Belli ki önemli bir şeydi. Muaz artan bir merakla tekrar cevapladı.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah Muaz'ın meraklandığının farkındaydı ve ona tekrar seslendi. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Muaz sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır dedi. Muaz'ın yüzünde bir tebessüm belirdi. Allah'ın Resulü onun aklında olanları biliyor ve kalbinde taşıdığı inciyi parlatıyordu. Muaz tam da böyle düşünüyor ve putlara karşı eylemlerini bunun için gerçekleştiriyordu. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Resulullah, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır sözleriyle müjdeli haberi verdi. Muaz bin Cebel bu müjdeye çok sevindi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin.
0: Zaman geçmiş ve Muaz bin Cebel Resulullah'ın tedrisinde yetişmişti. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'in ilmi kişiliğini övüyor ve kıyamet gününde alimlerin önünde yürüyeceğini söylüyordu. Allah'ın elçisi Muaz'a yeni bir görev vermeye karar verdi ve onu çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın elçisi, beni istemişsiniz.
0: Kutlu Nebi Muaz'a baktı ve kendisini Yemen'e vali olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.
1: Siz nasıl uygun görürseniz ey Allah'ın Resulü. Sizden öğrendiklerimle muamele ederek görevimi yerine getirme gayretinde olacağım.
0: Allah'ın Resulü Muaz'a sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
1: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim.
0: Resulullah bu kez Muaz'a eğer o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın diye sordu.
1: Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim.
0: Bu kez Hazreti Peygamber Muaz'a ya benim sünnetimde de yoksa diye sordu.
1: O zaman kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
0: Muaz'ın bu cevabı üzerine Hazreti Peygamber Resulünün elçisini Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.

Abdullah bin Amr anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem bir bedevi geldi. Ashabtan birinin insanlar arasındaki asalet farkını gözetmediğinden şikayet ediyordu. Bunun üzerine adamı azarlayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü, oturdu ve şöyle buyurdu. Vefat vakti geldiğinde Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam iki oğlunu çağırdı ve dedi ki, size kısaca şu vasiyeti yapıyorum. Size iki şeyi emrediyor ve iki şeyi yasaklıyorum. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümare el-Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yedi şeyi emretti ve yedi şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana yarhamüke Allah, Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek. Yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıkları ise şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek, minder, şilte kullanmak, ipek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Muhacirlerin yoksullarından bazıları bir gün Allah Resulüne gelip, "Zenginler üstün dereceleri ve ebedi nimetleri

deyince, onlar da bizim gibi namaz kılıyor, bizim gibi oruç tutuyor, fazla olarak da sadaka veriyorlar. Biz ise veremiyoruz. Onlar köle azat ediyorlar, biz yapamıyoruz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden öncekilerin mertebelerine ulaşabileceğiniz, sonrakileri geçeceğiniz ve sizin yaptıklarınızı yapmadıkları sürece kimsenin sizden daha faziletli olamayacağı bir şeyi öğreteyim mi size? Buyurdu. Onlar da evet, öğretin ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda 33'er kere Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyin buyurdu. Bir müddet sonra fakir muhacirler tekrar gelerek, zengin kardeşlerimiz bizim yaptıklarımızı işittiler, onlar da bizim gibi yapmaya başladılar dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu Allah'ın bir lütfudur ve onu dilediğine verir buyurdu.

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Ebu Zer, çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy ve komşularını da gözet. Ukbe bin Ebu Muayt'ın kızı Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anhüma Resulullah'tan şöyle işitti.

nakledilmiştir. İnsanların arasını bulmak için hayırlı haber eriştiren veya hayır söyleyen kimse yalancı sayılmaz.

0: Hüsnü Hal.
1: Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın, damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kimse din kardeşine silah çekmesin. Çünkü o bilmez ki belki şeytan elini çeliverir, adamı vurur da bu yüzden cehennemden bir çukura yuvarlanır. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde Allah'ım iyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi. Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun gündüz olsun her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur dedi.

0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır."
1: Sahabe: "Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir?" diye sordular. O, "Annem," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Annem," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Baban." "Sonra kim?" dediler. O, "En yakından itibaren diğer yakınlar," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Geceye katran çal, acıya hüzzam. Ah edersem tutmasın elim, tat olsun dilim. Ey keman keş, durma vur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi? Dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güçlü insan güreşte rakibini yenen değildir. Asıl güçlü kimse öfkesine hakim olandır. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bereket yemeğin ortasına iner. Siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydın

0: Kapağının her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir. Ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Allah'ın
0: yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır. Korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: Bir seferinde rahmet elçisi Hecer bölgesinden gelen yeni Müslüman olmuş bir heyetle ilgilenip ashabından onlara ikramda bulunmalarını istemişti. Bir gün Allah'a inanmayan bir kişi Allah Resulüne misafir olmuştu. Hazreti Peygamber onun için koyundan süt sağılmasını istedi. İnançsız adam bir tas sütü içti, doymayınca bir tas süt daha verildi. Bu sütü de içti, bir daha istedi. O sütü de içti, böylece tam 7 tas süt içti. Ertesi gün Allah hidayet nasip etti ve adam Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz bir koyundan yeni sağdırdığı sütü ona ikram etti. Adam sütü içti, Peygamberimiz bir tas süt daha getirtti. Fakat adam bu sütü bitiremedi. Bunun üzerine Allah Resulü, mümin bir mide dolduracak kadar içer. Kafir ise 7 mide doldurana kadar buyurdu.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmâti min şerri mâ halak. Lem yedurruhu şey'un hattâ yertahile min menzilihi zâlik.
2: Yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah bana öyle mütevazı olun ki kimse kimseye karşı böbürlenmesin ve taşkınlık yapmasın diye vahyetti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye, buyurdu. Huzeyfe bin Yeman'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala'nın yollarda dolaşıp Allah'ı zikredenleri arayan melekleri vardır. Onlar aziz ve celil olan Allah'ı zikreden bir topluluk bulunca birbirlerine gelin aradıklarınız buradadır diye seslenirler ve melekler Allah'ı zikredenleri dünya semasına kadar kanatlarıyla çevrelerler. Allah Teala onların hallerini meleklerden daha iyi bildiği halde meleklere, kullarım ne diyorlar diye sorar. Melekler, seni tesbih ediyorlar, tekbir getirerek sana hamdü sena ediyorlar ve seni yüceltiyorlar. Bu kullarım beni gördüler mi ki böyle tesbih edip tekbir getiriyorlar? Hayır, vallahi seni görmediler. Peki beni görseler ne yaparlar? Onlar seni görseler, sana daha çok kulluk ederler, seni daha çok yüceltirler ve daha çok tesbih ederlerdi. Benden ne diliyorlar? Cenneti istiyorlar. Onlar cenneti gördüler mi? Hayır ya Rab. Vallahi onlar asla cenneti görmediler. Ya cenneti görselerdi ne yaparlardı? Cenneti görmüş olsalardı, cennete karşı arzu ve hevesleri daha çok olur, cenneti daha fazla isterlerdi. Onlar nelerden Allah'a sığınıyorlar? Cehennemden Allah'a sığınıyorlar. Cehennemi gördüler mi? Hayır, vallahi onu görmediler. Ya cehennemi görselerdi ne yaparlardı? Eğer cehennemi görselerdi, ondan daha çok kaçarlar, daha fazla korkarlardı. Bunun üzerine Allah Teala şöyle buyurur. Ey melekler, siz de şahit olun ki ben onları bağışladım. Meleklerden biri der ki, filanca onlardan değil, sadece bir ihtiyacı için gelmişti. Yüce Allah, zikir meclislerinde oturanlar öyle kimselerdir ki, onlarla birlikte bulunanlar da kötü olmaz. İbn-i Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr, namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Atay'ı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yapıldığında Allah'ın dereceleri yükselteceği ve hataları sileceği hasretleri size göstereyim mi? Mescitlere, camilere gidiş gelişlerde atılan çokça adım, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek, zorluklara rağmen güzelce abdest almak.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radiyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur." dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi," dedi.

Ebu Vail Şakik bin Seleme radıyallahu anh anlatıyor. İbni Mesud radıyallahu anh bize her perşembe vaaz ederdi. Bir adam ona, "Ey Ebu Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni arzu ediyorum," deyince İbni Mesud şöyle cevap verdi: "Sizi usandırmaktan endişe ettiğim için böyle yapıyorum. Allah Resulü nasıl bize bıkkınlık vermekten endişe ettiği için bizim durumumuzu gözetiyorsa, ben de vaaz vermek için size uygun olan vakitleri gözetiyorum." Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin," derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah Teala buyurdu ki, kim benim bir dostuma düşmanlık ederse ben ona karşı harp ilan ederim. Hiçbir kulum bana kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amelle yaklaşamaz. Nafile ibadetlerle de sürekli bana yakınlaşır. Öyle ki sonunda ben onu severim. Onu sevince de işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isterse istediğini ona veririm. Bana sığınırsa onu mutlaka korurum.

Hazreti Peygamber içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.
2: Allahu ekber, Allahu ekber.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgâr, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu. Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirlerse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur. İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.
1: Ebu Katade'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'le Ebu'l-As bin Rebi'den olan kız torunu Ümame kucağında olduğu halde namaz kılardı. Ayağa kalktığı zaman onu kucağına alır, secdeye vardığı zaman bırakırdı.

Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir diye sordu. Açlık ya Resulallah diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce merhaba, hoş geldiniz dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın bize tatlı su getirmeye gitti dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. Allah'a hamdolsun, bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Efendimiz Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'e bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah nezdinde dostların en hayırlısı dostuna karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna karşı hayırlı davranandır. Amr bin Şuayb'ın radıyallahu anh babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey ölenin ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah, bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

İbni Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi. Her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur. Rızkı, eceli, ameli, şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.

kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allah, falan kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, yiyecek istedim bana yedirmedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yedirebilirim deyince Cenab-ı Hak, falanca kulum yiyecek istediğinde ona yedirmedin. Şayet yedirseydin, bunun karşılığını benim yanında bulacağını bilmiyor muydun? Diyecek. Allah, ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl su verebilirim deyince, Allah, falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak, yani manası Allah'a ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahyiyle gelen ilahi buyrukların muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi, bir kısmı da buradaki örnekte görüldüğü üzere geçmiş dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ve menşe birliği dikkate alındığı için Allah'a nispet edilerek nakledilmesinde bir sakınca bulunmayan haberlerden oluşmaktadır. Hadis, Yüce Allah'ın kullarına yapılan iyiliği adeta kendisine yapılmışçasına önemsediği ve bu düzeyde değerlendirdiğinin çarpıcı bir ifadesidir. Böyle bir anlatıma Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahiplerine başa kakmadan, faiz almadan, ödeme konusunda sıkıştırmadan verilen, hatta ödeyemeyecek duruma düşenlere sadaka niyetiyle bağışlanan borç anlamındaki karz-ı hasen, güzel borçla ilgili ayetlerde de rastlıyoruz. Örneğin, eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir ayetinde Allah'a borç verme ifadesi nasıl mecazen kullanılmışsa, hadiste yer alan Allah'ı ziyaret etmek, ona yiyecek ve su vermek ifadeleri de mecazen kullanılmış ve bu kullanım sözün muhatap üzerindeki etkisini kat kat arttırmıştır. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir dinin müntesipleri olan Müslümanlar, ancak yaratıcının kendileri için hoş gördüğü şeyleri yapmakla iyi insan olabileceklerinin bilincindedirler. İyilik ve kötülük ancak insan için anlamlı olan ve etkilerini bu varlık aleminde gösteren iki kavramdır. Kur'an'ın ifadesiyle iyilik yapan kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine davranmış olur. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Hastayı ziyaret etmek, aç ve susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar fayda görecek ama bundan en çok Yüce Allah memnun ve hoşnut olacaktır. Onun bu hoşnutluğu ise

iyilik sahibinin en büyük kazancı olacaktır. Yardımlaşma, yoksula, muhtaca destek olma konusundaki ayetlerin ve ilgili nebevi tavsiyelerin çokluğu dikkate alınırsa, İslam'ın bir yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu söylemek mümkündür. Toplum halinde yaşayan, farklı kabiliyet ve becerilere sahip, sağlık açısından, maddi manevi imkanlar bakımından eşit olmayan insanları asgari hayat standardında birleştirmek ancak toplumsal dayanışmayla mümkündür. Günümüzde büyük ölçüde devletlerin üstlendiği bu görev, İslam'ın geldiği dönemde daha çok toplumsal ve sorumluluk kabul edildiği için Müslüman bireyler bu konuda teşvik edilmiş, hatta bu tür görevler dini bir vecibe olarak kabul edilmiştir. Örneğin Mekke döneminde zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiren, sadaka vermeyi ve infak etmeyi teşvik eden ayetlerden sonra, Müslümanların bir şehir devletine kavuştuğu Medine döneminde zekatın ödenmesi gereken ve devlet eliyle toplanan bir vergiye dönüştüğü görülmekte, dağıtılacağı sınıflar arasında bunu toplayan görevliler de sayılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de İslam'ın 5 temel üzerine bina edildiğini ifade ettikleri hadislerinde, zekatı bu temellerden biri saymış ve Müslümanlar İslam'ın 5 şartı olarak bilinen bu vecibelerden biri olan zekata ayrı bir önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra diğer dini görevleri kabul ettikleri halde zekat vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndermeye niyetlenen Hazreti Ebu Bekir'in sert tutumu, toplumsal yardımlaşma ile ilgili kaçınılmaz görevlerin tamamen kişilerin arzusuna bırakılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim günümüzün modern devletleri de vergiyi özel bir karşılığı olmayan, hukuken zorunlu ödeme olarak kabul etmekte, bundan kaçınanlara cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Her işinde Allah'ın hoşnutluğunu esas alan Müslüman, resmi bir talimat ve yaptırım olup olmadığına bakmaksızın, gerçek iyiliğe ulaşmanın gereği olarak sevdiği şeylerden infak etmeyi, isteyeni geri çevirmemeyi, aç olan komşusunu doyurmayı, dini, ahlaki ve vicdani bir görev kabul etmiştir. Onun için hali vakti yerinde olan Müslümanlar, devlete ödediği vergisinin yanı sıra, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği nimetlerin bir şükrü olarak zekat ve sadakasını da vermeye devam etmekte, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesindeki ızdırap çeken insanların acısını hafifletmek için elinden gelen gayreti göstermektedirler. Kendisi için istediğini diğer insan kardeşleri için de istemeyi şiar haline getiren bu fedakar insanlar, geçmişte ecdadımızın vakıf yoluyla yaptıklarını bugün yardım dernekleriyle gerçekleştirmekte, aç, susuz, hasta ve çaresiz insanların dermanı olmaktadırlar. Hadiste ifade edildiği gibi Allah, onlara yapılan hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek ve bu hizmetin sahiplerine hiç şüphesiz kendi şanına yakışır bir karşılık verecektir. Ebedi alemde kimsesiz kalmamak için bu dünyada kimsesizlerin kimsesi olmak en kestirme yoldur. Şairin dediği gibi kimsesi Allah olanın başka kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Herkesin var bir kesi, ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi, ey kimsesizler kimsesi.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
2: Ne cesaretle?
1: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
2: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir.
3: Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
1: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
3: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını.
4: Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bize bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar, sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Koca Mekke, burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor. Ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyor. Allah bizi affetsin.
0: 142. Bölüm.
3: İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hint binti Utbe, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına gitmeden önce kardeşi Ebu Huzeyfe ile görüştü.
5: Abla, Müslüman olmak istediğini söylediğinde bana dünyaları verdin. Senin için hep dua ediyordum.
4: Ama ümidin yoktu değil mi?
5: Ümitsiz değildim ama kinin çok büyüktü. Gözüm başka bir şey görmüyordu.
4: Kaç sene oldu Ebu Huzeyfe? Nereden baksan 20 sene. İlk başlarda Muhammed'in davetini önemsemiyordum. Gelip geçici bir şey sanmıştım. Sonra olayın boyutu değişti. Kardeşleri birbirine düşüren, babayı oğula düşman eden bir hal aldı. Seninle ne kavgalar ettik. Seni hainlikle suçladım. Babamın ölümünden bile seni sorumlu tutuyordum.
5: Neyse, bunlar geride kaldı. Geçmişi düşünüp de boşuna hayıflanma. Sen çok zeki bir kadınsın, güçlüsün. Savaşlarda erkekler senin okuduğun şiirlerle harekete geçer. Şiirlerin büyük şairlerinkine taş çıkartır. Bu özelliklerini oldum olası takdir etmişimdir. Şimdi geçmişe üzülme zamanı değil. Bu özelliklerini İslam uğruna kullanma zamanı. Emin ol, Resulullah da senin Müslüman olmana sevinecektir.
4: Yaptığım onca şeyden sonra mı? Ebu Sufyan, Resulullah'ın yanına varmadan öldürülebileceğimi düşündü. Bu yüzden onun huzuruna seninle gitmemi tavsiye etti.
5: İyi düşünmüşsünüz. Gel beraber gidelim. Benim yanımda olunca Müslümanlardan herhangi biri sana zarar vermez.
4: Ben hazırlanayım o zaman.
3: Hint yüzünü kapatan bir kıyafet giydi. Kardeşi Ebu Huzeyfe'nin himayesinde Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Ona biat etmek isteyen kadınların arasına karışarak huzuruna çıktı.
6: Hanımlar, beni dinleyin. Allah Resulüne biat etmek isteyenlerin uyması gereken kurallar var. Bunları sayıyorum. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz.
4: Bunları erkeklerden de istediniz mi? Yoksa sadece bizden mi istiyorsunuz? Hür bir kadın neden zina etsin ki?
6: Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz.
4: Bize öldürülecek çocuk mu bıraktınız? Onları Bedir'de öldürdünüz zaten.
3: Gözler Hind'in üstüne çevrilmişti. Yüzü kapalı olduğu için etrafındakiler kim olduğunu anlamamıştı. Ama Resulullah onu tanımıştı.
6: İftira etmeyeceksiniz.
4: İftira çirkin şeydir. Allah'ın peygamberi bize güzel ahlakı emrediyor.
6: hırsızlık yapmayacaksınız.
4: Kocam cimri biridir. Benim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını karşılamaz. Bazen ona sormadan malından harcama yapıyorum. Bu hırsızlık mıdır?
3: Peygamberimiz bu soru üzerine aşırı gitmemek şartıyla onun malından kendisine ve çocuklarına yetecek kadar bir miktarı alabileceğini söyledi.
6: İyi işler yapma hususunda peygambere karşı gelmemek üzere söz vereceksiniz.
4: Biz buraya istediğiniz sözü vermek ve sonradan isyan etmemek niyetiyle geldik. Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
3: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi.
4: Bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Mekke'de peygamberimizden köşe bucak kaçanlardan biri de Huveytib bin Abdülüzza idi. Fetih günü ailesini farklı yerlere yerleştirip kaçarken eski dostu Ebu Zer'le karşılaşmıştı.
7: Hey Huveytib, nereye? Beni görmezden mi geliyorsun?
8: Gördüm Ebu Zer. Korkumdan ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.
7: Biz eski dost değil miyiz?
8: Öyleyiz. Ama şu anda sizin öldürmek istediğiniz insanlar arasındayım.
7: Korkmana gerek yok. Allah'ın izniyle güven içindesin.
8: Böyle bir şansın var mı? Vallahi evime sağ olarak dönebileceğimi sanmıyorum. Beni ya yolda ya da evimde öldürürler. Ailem de şehrin farklı yerlerine dağılmış durumda.
7: Aileni topla. Ben evinize kadar size refakat edeceğim.
8: Gerçekten bunu yapar mısın?
7: Elbette. Hadi gel.
3: Ebu Zer Resulullah'a gidip Huveytib'in durumunu sordu. Bu arada Huveytib de ailesini evine yerleştirmişti.
8: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Peygamberimizle görüştüm. Güvendesin. Korkmana gerek yok.
8: Teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluyum.
7: Biz kimseyi öldürmeyiz Huveytib. Bu kadar korkmana gerek yok. Yıllarca birlikte yaşadık. Bizi birazcık olsun tanımış olman lazım.
8: Biliyorum. Ama savaş halindeydik. Zafer kazananlar mağlup olanlara istediklerini yaparlar. Büyüklük gösterdiniz.
7: Korkun geçtiğine göre şimdi eski dostlar olarak muhabbete devam edelim. Senin bu durumun ne zamana kadar sürecek? Önemli gelişmeler yaşanıyor ve sen pek çok fırsatı kaçırdın. Daha fazla kayıp yaşamadan peygamberimize git ve Müslüman ol. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarmış olursun. Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
8: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
7: Gidelim tabii.
3: Huveytib, Batha bölgesinde bulunan Resulullah'ın yanına geldiğinde onun Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le birlikte olduğunu gördüm.
7: İşte Resulullah.
8: Onu nasıl selamlıyorsunuz?
7: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun deriz.
8: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun ey Allah'ın peygamberi.
3: Peygamberimiz selamını sevinçle alarak Huveytib'i karşıladı.
8: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun Resulüsün.
3: Peygamberimiz sana hidayet veren Allah'a hamdolsun dedi. Bu esnada daha önceden Resulullah'ı şiirleriyle hicveden bir şair olan Enes bin Züneym de onun huzuruna gelmişti. Enes söze şöyle başladı.
9: Sen affetme konusunda insanların en önde olanısın. İçimizden hangimiz sana eziyet etmedi ve düşmanlık yapmadı bilmiyorum. Biz cahildik. Neyi yaptığımızın doğru olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi seninle doğru yola eriştirdi ve bizi helak olmaktan kurtardı.
3: Peygamberimiz Enes'i affettiğini söyledi.
9: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir deve sırtında Muhammed'den daha vefalı ve daha iyi birini taşımamıştır. O hayra en çok teşvik eden ve en çok hediye verendir. Ey Allah'ın Resulü, bilesin ki senin gücün bana yeter. Benim hakkımdaki en ufak bir tehdidin şiddetli bir cezalandırma gibi etkilidir. Ama sen affedicisin. Senden daha hayırlı bir dost, senden daha hayırlı bir akraba bulunmaz.
3: Ebu Cehil'in oğlu İkrime öldürülmesi emredilenler arasındaydı. Fetih günü Mekke'yi terk etmişti. Bu esnada hanımı peygamberimize bağlılık yemini etmiş ve kocasının bağışlanmasını istemişti. Peygamberimiz de İkrime'yi affettiğini söyledi. İkrime bundan habersiz epeyce yol almış, gemiyle kaçmak üzere Yemen'e doğru yola çıkmıştı. Bindiği gemi büyük bir fırtınaya yakalandı.
10: Yüce Tanrım, bizi bu felaketten kurtar. Aziz Hubel, yardım et, yardım et.
11: Tanrım, sana söz veriyorum. Beni bu felaketten kurtarırsan istediğin gibi bir kul olacağım.
12: Allah'tan başkasına yakarmayı bırakın. Şu anda putlarınız ve ilahlarınızın hiçbirinin size bu gemide bir faydası olmaz.
13: Haklısın. Allah'a dua etmeliyiz. O her şeyin Rabbidir.
3: Yaşananlar İkrime'nin gerçekleri görmesine sebep olmuştu. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu.
14: Vallahi denizde beni Allah'a olan ihlas ve samimiyet kurtarıyorsa, karada da bundan başkası kurtaramaz. Allah'ım, sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
3: İkrime gemiden sağ salim kurtulunca Mekke'nin yolunu tuttu. Verdiği sözü tutacak, ne olursa olsun Hazreti Muhammed'in yanına gidip kendisine inandığını söyleyecekti. Gemiden indiğinde kendisini aramaya çıkmış olan karısıyla karşılaştı.
15: İkrime, çok şükür seni sağ salim görebildim.
14: Evet.
15: Senin için çok endişeleniyordum. Şükürler olsun.
14: Ben hala aranan biriyim. Çok da sevinme.
15: Öyle söyleme. Hazreti Muhammed seni affetti.
14: Ne?
15: Seni affetti diyorum.
14: Nasıl olur? Benim için Kabe'nin örtüsüne bile sığınmış olsa onu öldürün demişti.
15: O herkesi bağışlıyor. Senin için de özel olarak konuştum. Affettiğini herkese duyurdum. Rahat ol.
14: İnanamıyorum.
15: O insanların en merhametlisi.
14: Buna şüphe yok.
3: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi, insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cennete girdikleri zaman onlara bir münadi şöyle seslenir. Artık burada ebediyen yaşayacak ve hiç ölmeyeceksiniz. Daima sağlıklı kalacak ve asla hasta olmayacaksınız. Ebediyen genç kalacak, hiç yaşlanmayacaksınız. Sonsuz nimetler içinde yaşayacak, asla sıkıntı çekmeyeceksiniz.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın. Müminlerin annesi Cüveyre binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu. Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.

0: Bir adam, ey Allah'ın Resulü, bir kimse bir amel işler ve onu kimse görmesin diye gizli tutar. Fakat sonradan onu başkalarından öğrenince hoşlanır. Bu kimsenin durumu nedir diye sorunca Resulullah ona şöyle cevap vermiştir. O kimseye iki mükafat vardır. Biri ameli gizlediği için gizlilik sevabı, diğeri de başkalarının onu örnek almasına sebep olacağı için işlediği amelin açığa çıkmasının sevabı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim. Ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

sözüne devamla. Bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sağılan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolunda çarpışırken meydana gelen toz ile cehennemin dumanı bir araya gelmez.''

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi'l-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar dedi. Sonra söyleyin, tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

Sorumluluk bilinci. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz." Çoban sürü istiyare benzetmesiyle

sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste, bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu, her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız. Ayeti bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki kabiliyetse, bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de ona özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Sahip oldukları yetki oranında, iradesiyle yükümlü oldukları kimselerin sorumluluğu da onların omuzlarındadır. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili peygamberimiz istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamıştır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri, talip olmak bir yana kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler. Bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un teklifini o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş.

Ebu Hanife gibi büyük zatların acaba tevazuda israfa mı gittikleri sorusunu ister istemez insanın aklına getirmektedir. Hadiste ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. Bu yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili Peygamberimizdir. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan...

0: iyileşene kadar akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını bildirmiştir. Dini ancak akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının, aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması düşünülemez. Kullarına her zaman merhametli olan Yüce Allah, şu ayetiyle hem sorumluluğumuzun sınırlarını bize göstermekte, hem de acize düştüğümüzde kendisine nasıl sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Huylar Allah'ın elindedir. O onlardan güzel olan huyları dilediği kullarına bağışlamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin kalktığında önce kısaca iki rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazda tahiyyatı tamamladığınızda dört şeyden Allah'a sığının ve şöyle deyin. Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnelerinden ve deccalin şerrinden sana sığınırım. Sevban radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldıktan sonra üç defa Allah'tan bağışlanma, istiğfar diler. Ardından da Allah'ım sensin selam, sendendir esenlik, selam. Ey yücelik ve ikram sahibi, sen çok mübareksin derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye, İstiğfar nasıl söylenir diye sormuş. O da kişinin estağfirullah, estağfirullah. Allah'ım bağışlamanı dilerim, Allah'ım bağışlamanı dilerim demesi şeklinde söylenir cevabını vermiştir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin

0: karşılıklarına ulaşmışlardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
1: Güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi, bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak, tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca, Allah Resulü, seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim, sürekli oruç tuttum deyince Allah Resulü, kendine niçin eziyet ettin diyerek yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayı ve her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz önce her ay iki gün, sonra üç gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylarından belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir.

0: 40 Hadis'te Sosyal Hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: "Men kana halifen felyahlif billahi ev liyasmut."
0: Kim yemin edecekse Allah'a yemin etsin veya sussun. Gereksiz yemin etmemek ve yemin etmeyi alışkanlığa dönüştürmemek şartıyla yemin, dinen izin verilen ikna yöntemidir. Bir masumun zarar görmesini engellemek için yemin etmek gerekliliktir. Kavgayı engellemek için yemin etmek tavsiye edilen bir davranıştır. Haram bir şeyi yapmak için yemin etmek haramdır. Sevgili Peygamberimiz yemin edilirken hangi sözlerin kullanılacağını, hangi sözlerden sakınılması gerektiğini örnekleriyle öğretmiştir. Müminleri, cahiliye dönemi alışkanlığı olan babaların ya da putların adına yemin etmekten sakındırmış, gerekli durumlarda Allah'ın ismi anılarak yemin edilebileceğini hatırlatmıştır. Kendi yemin ederken genellikle "kalpleri çeviren zata yemin olsun" cümlesini kullanan Allah Resulü, yemin etmesi gereken kişinin "kendinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim" sözlerini kullanmasını tavsiye etmiştir. "Vallahi, billahi, yemin ederim, Allah şahidim olsun ki" ve benzeri ifadeler yemin ederken kullanılabilir. "Şunu yaparsam kafir olayım, peygamberin ümmeti olmayayım, Allah'ın gazabına uğrayayım" ya da "Kur'an çarpsın ki" benzeri ifadelerden sakınmak gerekir. Sevgili Peygamberimiz yemin ederken "İslam'dan mahrum kalayım ki" gibi benzeri ifadeleri kullananları uyarmış, bu sözlerle yemin eden kişi haksızsa İslam'dan mahrum kalır, haklı bile olsa dini zarar görür buyurmuştur. Ticaret yapan kişilerin daha çok mal satmak için yemin etmeleri uygun görülen bir davranış değildir. Yemin ederek küçük de olsa haksız kazanç sağlayan veya başkasının malını ele geçirenleri cennetten mahrum kalacakları konusunda uyaran sevgili Peygamberimiz, mahkemede yalan yere yemin edenlerin ise cehennemde yerlerini hazırladıklarını haber vermiştir. "Şunu yapacağım veya şunu yapmayacağım" diye yemin eden kişi yeminini bozarsa kefaret ödemesi gerekir. Yemin kefareti ihtiyaç sahibi 10 kişiyi günde 2 öğün doyurmak veya giydirmektir. Bunlardan birini yapacak maddi gücü olmayanlarsa ard arda 3 gün oruç tutarlar. 40 Hadis'te Sosyal Hayat.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, yemini bozmamayı, zulüm görene yardım etmeyi, davete icabet etmeyi, selamı yaymayı emretti.

Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi? Dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Cündüb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah namazını kılan kimse Allah'ın himayesi altındadır. Allah himayesine karşılık sizden bir şey de istemez. Zira bunun karşılığında kimden bir şey isteyecek olsa bu ağır bedele güç yetiremez ve Allah onu yakalar ve sonra yüzüstü cehennem ateşine atar.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben yaslanarak yemek yemem demiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Yahudi kabilelerle ilişkiler. Medine'deki tekini olmayan komşular. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Nisa suresi 153. ayet. Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Yalnız benden korkun. Elinizdeki Tevrat'ı tasdik edici olarak indirdiğimize, Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin ve bana karşı gelmekten sakının. Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin. Siz kitabı, Tevrat'ı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi emrediyorsunuz? Yaptığınızın çirkinliğini anlamıyor musunuz? Bakara suresi 40-44. ayetler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettiği Medine'de Arapların dışında Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kureyza Yahudi kabileleri de bulunuyordu. Bunlar Evs ve Hazreç arasında süregelen düşmanlıkları kışkırtmak suretiyle onların güçlerini kaybetmelerine sebep olmuşlar, böylece Medine'de hem siyasi hem de iktisadi hayata hakim olmuşlardı. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretinin akabinde Evs ve Hazreç, ardından da Ensar'la Muhacir arasında kardeşlik tesis edilmişti. Bu şekilde şehirdeki Araplar birleştirilmek suretiyle onlar Yahudiler karşısında güçlü hale getirilmiştir. Dolayısıyla Medineli Yahudiler İslam devletini iyi karşılamadılar. Her şeyden önce onlar kendilerinden olmayan bir peygamberin varlığına tahammül edememişlerdir. Çünkü onlar Allah'ın peygamberliği sadece İsrailoğullarına has kıldığını, kendilerinden başka hiçbir kavme peygamberlik verilmediğini iddia ediyorlardı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarından değildir. O halde onun peygamber olarak gönderilmiş olması da kabul edilemez. Kur'an'da Yahudilerin bu bencil ve kibirli düşüncesi de tenkit edilir. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimiyseniz haydi ölümü isteyin. Cuma suresi 2-6. ayetler. Bir de Yahudiler ve Hristiyanlar, biz Allah'ın oğulları ve sevgili kullarıyız dediler. De ki, öyleyse Allah size neden günahlarınız sebebiyle azap ediyor? Hayır, siz de onun yarattıklarından bir beşersiniz. Allah dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Göklerin ve yerin ve bunların arasında bulunanların da hükümranlığı Allah'ındır. Dönüş de ancak O'nadır. Maide suresi 18. ayet. Medine Yahudilerinin Resul-i Ekrem'e karşı faaliyetlerinin başında kendisiyle münakaşaya girmek, ondan gerçekleşmesi mümkün olmayan isteklerde bulunmak gelir. Öyle ki onlar Hazreti Peygamber'den aynen Hazreti Musa'ya gökyüzünden inen levhalar gibi kitap indirmesini istemişler, ayrıca kendisine Zülkarneyn hakkında soru sormuşlardır.

Kur'an onların bu taleplerine Hazreti Musa ile İsrailoğulları arasında geçen hadiseleri hatırlatmak suretiyle cevap vermiştir. Kitap ehli senden kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Buna şaşma. Musa'dan bundan daha büyüğünü istemişler ve Allah'ı bize açıkça göster demişlerdi. Böylece zulümleri sebebiyle onları yıldırım çarptı. Sonra kendilerine apaçık deliller gelmesinin ardından tuttular, buzağı tanrı edindiler. Biz bunu da affettik ve Musa'ya apaçık bir güç ve yetki verdik. Verdikleri sağlam sözü yerine getirmemeleri sebebiyle Tur'u üzerlerine kaldırdık ve onlara tevazu ile kapıdan girin dedik. Yine onlara cumartesi yasakları konusunda haddi aşmayın dedik ve onlardan sağlam bir söz aldık. Verdikleri sağlam sözü bozmalarından, Allah'ın ayetlerini inkar etmelerinden, peygamberleri haksız yere öldürmelerinden ve kalplerimiz muhafazalıdır demelerinden dolayı başlarına türlü belalar verdik. Onların kalpleri muhafazalı değildir. Tam aksine inkarları sebebiyle Allah onların kalplerini mühürlemiştir. Artık onlar inanmazlar. Bir de inkarlarından ve Meryem'e büyük bir iftira atmalarından ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih'i öldürdük demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Kitap ehlinden hiç kimse yoktur ki, ölümünden önce ona, İsa'ya iman edecek olmasın. Kıyamet günü o, İsa, onların aleyhine şahit olacaktır. Yahudilerin yaptıkları zulüm ve birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymaları, kendilerine yasaklanmış olduğu halde faiz almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle önceden kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. İçlerinden inkar edenlere de acı bir azap hazırladık. Fakat onlardan ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler. O namazı kılanlar, zekatı verenler, Allah'a ve ahiret gününe inananlar var ya, işte onlara büyük bir mükafat vereceğiz. Nisa suresi 153 ila 162. ayetler. Hazreti Peygamber'in hazırladığı ve Medine Anayasası olarak bilinen hukuki belgenin 27. maddesi Yahudilerle ilgiliydi. Burada Müslümanlarla Yahudilerin karşılıklı ortaklık içinde bulunacaklarına, her iki tarafın dini inanış ve yaşayışlarında serbest kalacaklarına, Medine herhangi bir hücuma uğradığında birlikte savunacaklarına, savaşa, barışa ve diyet ödemeye birlikte dahil olacaklarına işaret ediliyordu. Kendilerinin de onayladıkları bu anlaşmaya uydukları müddetçe Hazreti Peygamber onlarla iyi ilişkilerini devam ettirdi. Onun müspet tavrı bazı Yahudiler üzerinde olumlu etki yaptı. Nitekim Beni Kaynuka kabilesinden Abdullah bin Selam ailesiyle birlikte Müslüman oldu. Ancak genel anlamda Medine Yahudileri Resulullah'ın peygamberliğini kabul etmemişler, üstelik onlar Müslümanları dinlerinden döndürmek için çeşitli faaliyetlere girişmişler, Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'le alaya kalkışmışlar, onun birleştirdiği Evs ve Hazreç kabileleri arasında da fitne çıkarmaya çalışmışlardır. Onlar ayrıca Müslümanların en büyük düşmanları olan Kureyş müşriklerine de dinlerinden vazgeçmemeleri, zira inançlarının Hazreti Muhammed'in dininden daha üstün olduğu telkininde bulunmuşlardır. Yahudilerin Müslümanlar aleyhine takındıkları tehlikeli tavırlardan biri de Müslümanlara karşı münafıklarla işbirliği içine girmiş olmalarıdır. Hatta bunu gerçekleştirmek için onlardan bazıları Müslüman olmuş gibi görünmek suretiyle münafıklarla daha yakın ilişkiler geliştirmek istemişlerdir. Yahudilerden bazıları zaman zaman Resulullah'a gelerek sorular sormuşlar, kendilerine cevap verildiği takdirde inanacaklarını ifade etmişlerdi. Cenab-ı Hak, Hazreti Peygamber'e Yahudilerle ilgili olarak nasıl bir tavır takınması gerektiğini şu ayetlerde ortaya koymuştur. Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla inandık diyenler, münafıklarla, Yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, Yahudiler, yalan uydurmak için seni dinlerler. Sana gelmeyen bir

topluluk hesabına dinlerler. Kelimelerin ifade içindeki yerlerini bildikten sonra yerlerini değiştirir ve şöyle derler. Eğer size şu hüküm verilirse onu tutun, o verilmezse sakının. Allah kimin azaba uğramasını istemişse artık sen onun için asla Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar Allah'ın kalplerini temizlemeyi istemediği kimselerdir. Onlara dünyada bir rüsvalık, ahirette ise yine onlara büyük bir azap vardır. Onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Onlardan yüz çevirecek olursan, sana asla hiçbir zarar veremezler. Eğer hükmedecek olursan, aralarında adaletle hükmet. Çünkü Allah adil davrananları sever. Yanlarında içinde Allah'ın hükmü bulunan Tevrat varken nasıl oluyor da seni hakem yapıyorlar? Sonra bunun ardından verdiğin hükümden yüz çeviriyorlar. İşte onlar kendi kitaplarına da sana da inanmış değillerdir. Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır. Allah'a teslim olmuş nebiler onunla Yahudilere hüküm verirlerdi. Kendilerini Rabbe adamış kimselerle alimler de öylece hükmederlerdi. Çünkü bunlar Allah'ın kitabını korumakla görevlendirilmişlerdi. Onlar Tevrat'ın hak olduğuna da şahittiler. Şu halde siz de insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir karşılığa değişmeyin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir. Onda, Tevrat'ta üzerlerine şunu da yazdık. Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa kulak, dişe diş kısas edilir. Yaralar da kısasa tabidir. Kim de bu hakkını bağışlar, sadakasına sayarsa o, kendisi için kefaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, zalimlerin ta kendileridir. Maide Suresi 41-45. Ayetler. Özetle Yahudilerin Medine'deki devlete karşı tavırlarını şu şekilde ifade etmek mümkündür. Yahudiler, Hazreti Peygamber'e karşı sürekli olarak çaresiz bırakma, meydan okuma, ona karşı büyüklenme, mücadele ve alay etme tutumlarını takınmışlardır. Onlardan büyük bir kısmı ise Risaleti inkar etmeye, daveti etkisiz hale getirmeye, Risaleti ve misyonu hakkında Müslümanları şüpheye düşürmeye çalışmışlardır. Bu tavırlarına karşı Kur'an ayetleri onların tutumlarıyla ilgili yumuşak yaklaşımlara yer vermiş, bazen tartışma, bazen eleştirme, bazen delillerini çürütme, bazen öğüt verme, hatırlatma, korkutma ve müjdeleme, bazen de azgınlıklarını azaltma ve uyum içinde tevbe etme çağrısında bulunmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi

Hazreti Peygamberse hoşgörülü tavırlar. Hazreti Peygamberse hoşgörülü tavırlaşmaları ihlal etmedikleri, Müslümanlara karşı hainlik sergilemedikleri sürece onlara herhangi bir ceza uygulamadı. Yahudileri toptan cezalandırmak yerine sadece sorumluların cezalandırılması uygulamasını tercih etti. Ancak gerek Müslümanlara düşmanca tavırlar sergilemek, gerek Medine Antlaşması'ndaki sorumluluklarını yerine getirmemek, gerekse Müslümanların düşmanlarıyla işbirliği yapmak gibi hata ve ihanetleri sebebiyle şehirden uzaklaştırıldılar. Medine dışındaki Hayber Yahudileri de benzer faaliyetleri neticesinde şehirlerini Müslümanlara terk etmek zorunda kaldılar. Hazreti Peygamber'in Medine'den uzaklaştırdığı ilk Yahudi topluluk Beni Kaynuka'dır. Bunun sebebi onların Müslümanları küçümsemeleri ve onlara karşı düşmanca tavır takınmalarıdır. Yahudiler, Müslümanların müşrik Mekkelilere karşı kazandıkları Bedir Savaşı'nın sonucunu hafife almışlar, siz elde ettiniz.

paylarına düşeni ödemediler. Allah Resulü'nün bu hususta gönderdiği elçileri kabul eden Yahudiler, diyet ödemeye razı olduklarını bildirerek Resulullah'ı kendi yurtlarına davet ettiler. Hazreti Peygamber ashabıyla onların mahallinde bir evin duvarının kenarında dinlenirken ona suikast planı yaptılar. Vahiy yoluyla Yahudilerin girişiminden haberdar olan Allah Resulü derhal bulunduğu yeri terk etti. Bunun ardından ashabtan Muhammed bin Mesleme'yi Nadirlilere gönderdi ve onlardan 10 gün içerisinde şehirden ayrılmalarını, aksi takdirde üzerlerine yürüyeceklerini haber verdi. Bu gerçekleşmeyince Hazreti Peygamber 18 Rabiülevvel 4 tarihinde onların kalelerini muhasara etti. Müslümanların muhasarasına ancak 15 gün direnebilen Yahudiler sonunda teslim olmaktan başka çare bulamadılar. Hazreti Peygamber Beni Kaynukalılar'da olduğu gibi yanlarına sadece develerle taşıyabilecekleri mallarını almalarına müsaade ederek Nadiroğullarının Medine'yi terk etmelerine izin verdi. Onlardan bir kısmı Şam'a giderken geri kalanları ise Hayber'e sığındılar. Hazreti Peygamber'in Medine'de anlaşma yaptığı Yahudi kabilelerden Beni Kaynuka ve Beni Nadir sözleşmeye aykırı davrandıkları için cezalandırılarak Medine'den uzaklaştırılmışlar, şehirde sadece Kurayza Yahudileri kalmıştı. Ancak onlar da yapmış oldukları anlaşmaya bağlı kalacaklarını beyan etmelerine rağmen gizli bir şekilde gerek Hayber Yahudileri gerekse Mekke müşrikleriyle irtibat kurmak suretiyle Müslümanlar aleyhine her türlü faaliyeti teşvik etmeyi ve desteklemeyi sürdürüyorlardı. Bu hususta bardağı taşıran son damla onların Hendek Savaşı esnasında Müslümanlara ihanet etmeleridir. Halbuki Medine Antlaşması'na göre düşmanla işbirliği bir yana, onların şehre saldıranlara karşı Müslümanlarla birlikte hareket etmeleri gerekiyordu. Hazreti Peygamber gelişmeyi haber alınca meseleyi tetkik etmek için Ensar'dan Sa'd bin Muaz'ı kendilerine gönderdi. Onun yaptığı görüşmeler sonucunda Kurayzalıların anlaşmayı bozdukları kesin bir şekilde anlaşılmış oldu. Müslümanlar Hendek Savaşı sırasında bütün güçlerini Mekke'den gelen müşrik ordusunu engellemeye sarf etmeleri sebebiyle ailelerini savunmasız bir halde bırakmışlardı. Yahudiler saldırıya açık durumda kalan Müslüman mahallesine saldırarak Medine'yi tamamen işgal edebilirlerdi. İşte bu kritik ortamda gerek Nuaym bin Mesud'un müşrik Yahudi ittifakını sabote eden faaliyetleri, gerekse savaşın son günü ortaya çıkan çöl fırtınasının Mekkelileri savaşamayacak hale getirmesi, Kurayzalıların Müslümanlara karşı girişimlerini boşa çıkardı. Mekkeliler hedeflerine ulaşamadan geri dönünce, Hazreti Peygamber en büyük düşmanlarını bertaraf etmenin rahatlığıyla savaş sırasında kendilerine ihanet eden Beni Kurayza ile ilgilenme fırsatı buldu. Allah Resulü Hendek Savaşı biter bitmez Beni Kurayza yurduna doğru hareket emri verdi. Kurayzalılar bunun üzerine kale kapılarını kapatarak savunmaya çekildiler. Yaklaşık iki hafta süren kuşatma sonucunda Müslümanlarla başa çıkamayacaklarını görerek Hazreti Peygamber'e teslim oldular. Allah Resulü Kurayzalılar hakkında Evs reislerinden Sa'd bin Muaz'ın hüküm vermesi teklifinde bulundu. Hem Evsliler hem de Kurayzalılar Tevrat'ın hükümlerine de uygun buldukları onun bu hakemliğini kabul ettiler. Buna göre Müslümanlara karşı eli kılıç tutan erkekler infaz edilirken kadın ve çocukları esir kabul edildi. Bütün malları, eşyaları, arazileri de Müslümanların mülkiyetine geçti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de meskun Yahudi kabileleri sırayla şehirden uzaklaştırınca onlardan bir kısmı özellikle de Nadirliler Hayber'e sığınmışlardı. Bundan dolayı Hayber Müslümanlar için tekin olmayan bir merkez haline gelmiştir. O kadar ki buradaki Yahudilerin bir taraftan Medine'yi tehdit ederlerken diğer taraftan da Mekke müşriklerinin Müslümanlara karşı gerçekleştirdikleri düşmanca hareketlerin özellikle de Hendek Savaşı'nın teşvikçileri olmuşlardır. Ayrıca Hendek Savaşı esnasında Medine'de kalan tek Yahudi kabile Beni Kurayza'yı Müslümanlara karşı kışkırtan ve onların anlaşmalarını ihlal etmelerine sebep olanlar da yine Hayber'de bulunan Yahudilerdir. Hayberliler Hendek Savaşı'ndan sonra da Müslümanlara karşı düşmanlıklarına devam etmişlerdi. Bir taraftan Medine'de bulunan münafıklarla işbirliği yaparken,
diğer taraftan da Medine civarında bulunan Gatafan ve

Hezare gibi müşrik Arapları Müslümanlar üzerine saldırmaya teşvik etmişlerdir. Bu kışkırtmalar neticesinde müşrik Araplar Medine sınırlarına girmişlerdi. Üstelik burada yakaladıkları Ebu Zer el-Gıfari'nin oğlunu şehit etmişler, Hazreti Peygamber'in develeri de dahil olmak üzere buldukları hayvanları gasp etmişlerdir. Müslümanların peşlerine düşmeleri sebebiyle saldırganlar aldıklarını bırakarak kaçmışlardır. Yaşanan bu gelişme Hayber üzerine bir seferi kaçınılmaz hale getirmiştir. Hazreti Peygamber Hudeybiye müsalahası ardından Medine şehir devletini tehdit eden Hayberlileri tamamen etkisiz hale getirmek istiyordu. Bu amaçla hazırladığı 1500 kişilik kuvvetle Hicret'in 7. yılının Muharrem sonunda Medine'den hareket etti. İlk önce yol üzerinde, daha sonra Müslümanlara saldırı düzenlemiş olan Gatafan ve Fezare gibi müşrik kabileler etkisiz hale getirildi. Resul-i Ekrem bundan sonra Hayber Kalesi'ni muhasara altına aldı. Kuşatma devam ederken Simak adındaki bir Yahudi kendisine eman verilmesi karşılığında Müslümanlara kalenin zayıf tarafları hakkında bilgi verdi. Yaklaşık 20 gün süren kuşatma sonunda Hayber'in kaleleri tek tek fethedildi. Bu savaşta bilhassa Hazreti Ali'nin büyük gayret ve katkıları olmuştur. Hayber esirleri arasında Beni Nadir reisinin kızı, aynı zamanda Hayber Yahudilerinden Kinane bin Rebi'nin karısı olan Safiye binti Huyey bin Ahtap da bulunuyordu. Hazreti Peygamber savaştan sonra bu hanımla evlenmiştir. Hayber Savaşı'nda mağlup olan Yahudiler Hazreti Peygamber'e gelerek kendilerini buradan sürmemesi karşılığında toprakları işlemeye devam ederek istihsal ettikleri ürünün yarısını Müslümanlara vermeyi teklif ettiler. Bu şekilde toprağın mülkiyeti Müslümanlarda olacak, Yahudilerse elde edilen ürünün yarısı karşılığında orada kiracı, yarıcı olarak kalacaklardı. Hazreti Peygamber bu kararı kabul ettikten sonra Hayber arazisinin mülkiyet hakkını Fatih gazilere dağıttı. Hayber'in fethiyle birlikte Müslümanlar hicretten itibaren Medine'yi kuzeyden tehdit eden en büyük düşmanı tesirsiz hale getirmiş oldular. Bu sonuçla birlikte Yahudilerin Arap Yarımadası'nda siyasi güç olmaları fiilen ortadan kalktı. Hayber Savaşı'nın neticesi aynı zamanda o dönemde Müslümanlarla barış anlaşmaları devam eden Mekke müşriklerine de dolaylı bir mesaj oldu. Bu gelişme her şeyden önce onların Medine'deki Müslümanları yok etme hayallerini suya düşürdü. Çünkü Müslümanlara karşı en büyük müttefiklerini kaybetmiş oldular. Medineliler karşısında yalnız kaldıkları için onlara karşı yeni bir harekat düzenleme ihtimali gündemden çıktı. Sonuç olarak Kureyşli müşrikleri için artık Mekke'nin Müslümanlar eline geçmesini beklemekten başka yapılabilecek bir şey kalmadı.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı. Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz evlerin önünde oturur orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır buyurdu. Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İstiğfar, bağışlanma dilemeye devam edene Allah her sıkıntısı için bir çıkış yolu gösterir. Her kederi için bir ferahlık sağlar ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.

0: Cabir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kişiyle şirk ve küfür arasında engel olarak namaz vardır ve namazın terk edilmesiyle bu engel kalkar.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim ezanı dinlerken şöyle dua ederse, kıyamet günü şefaatim helal olur. Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesile ve fazilet ver ve onu vaat ettiğin övülmüş makama iletiver.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif'in bu bölümünde Peygamber Efendimiz'in kılıçlarından ve diğer savaş malzemelerinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın hayatı barış, merhamet ve ahlak ekseninde şekillenmiş olmakla birlikte içinde yaşadığı şartlar gereği savunma ve güvenlik konularında da tedbirli olmayı esas almıştır. Onun kullandığı silahlar ve harp malzemeleri bir saldırı ruhunun değil sorumluluk, ölçü ve adalet anlayışının yansımalarıdır. Kaynaklarda bildirildiğine göre Peygamber Efendimizin birden fazla kılıcı, zırhı, miğferi, kalkanı, mızrağı, oku ve yayı bulunmaktaydı. Ancak bu eşyaların hiçbiri gösteriş amacıyla taşınmamış, yalnızca ihtiyaç halinde meşru çerçevede kullanılmıştır. Kaynaklar Efendimizin 9 adet kılıcının bulunduğunu haber vermektedir. Bu kılıçlardan bazıları ganimet olarak, bazıları ise hediye yoluyla ya da satın alınarak edinilmiştir. Hazreti Peygamber diğer eşyalarına olduğu gibi kılıçlarına da isim vermiştir. Kılıçların isimlendirilmesi o dönemin Arap kültüründe yaygın bir gelenektir ve çoğu zaman kılıcın şekline, keskinliğine veya kullanım özelliğine işaret eder. Bu kılıçların en meşhuru Zülfikar'dır. Çift ağızlı yapısıyla bilinen bu kılıç, daha sonra Hazreti Ali'ye intikal etmiş ve İslam tarihinde sembolik bir yer edinmiştir. Peygamber Efendimizin kılıçlarında süs, ihtişam ya da aşırı bezeme yoktur. Kabzaları sade, kınları işlevseldir. Bu sadelik onun hayatının her alanında benimsediği ölçülü yaşam tarzının silahlara da yansıdığını göstermektedir. Efendimizin kullandığı zırhlara gelince, bu zırhlar demir halkalardan oluşan, vücudu darbelerden korumaya yönelik savunma araçlarıdır. Uhud Savaşı'nda Peygamber Efendimizin iki kat zırh giydiği rivayet edilmektedir. Bu durum onun tevekkülü, tedbiri elden bırakmak şeklinde anlamadığını, aksine her türlü önlemi aldıktan sonra Allah'a dayanmayı esas aldığını göstermektedir. Peygamber Efendimizin miğferleri de bulunmaktadır. Bunlardan en bilineni Mugafer adıyla anılan miğferdir. Bu miğfer, başı koruyan metal halkalardan oluşmakta ve savaş esnasında güvenliği sağlamaktadır. Bu da fetih gibi büyük bir olayda dahi tedbirin elden bırakılmadığını ortaya koymaktadır. Efendimizin kullandığı kalkansa genellikle deriden yapılmış yuvarlak biçimli bir savunma aracıdır. Kalkan, saldırmak için değil darbelere karşı korunmak amacıyla elde tutulmuştur. Yine bu tercih onun savunma merkezli yaklaşımının bir başka göstergesidir. Bunun yanı sıra Peygamber Efendimizin mızrağı, harbesi, oku ve yayı da bulunmaktaydı. Mızrağının adı anaze olarak bilinmektedir. Bu mızrak zaman zaman sütre olarak da kullanılmış, namaz kılarken önüne dikilmiştir. Bu ayrıntı harp aletlerinin bile ibadet hayatıyla ölçülü bir ilişki içinde olduğunu göstermektedir. Peygamber Efendimiz ve ashabı

0: Ashabının Uhud Savaşı'na kadar atları olmamıştı. İlk defa Peygamber Efendimiz Uhud Muharebesi'nde kendi parasıyla satın aldığı Segb isimli ata binmiştir. Sonraları Efendimiz hediye yoluyla birkaç ata ve binek hayvanına sahip olmuştur. Mısır Mukavkısı'nın hediye ettiği Düldül adı verilen beyaz katır darb-ı mesellere konu olmuş, namı günümüze kadar ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz'in harp malzemelerine bakıldığında açıkça görülür ki bu eşyalar birer savaş aracı olmaktan çok sorumluluk bilinciyle taşınan emanetlerdir. Onun elinde kılıç öfkenin değil adaletin, zırh korkunun değil tedbirin sembolüdür. O savaş meydanlarında dahi ahlakı elden bırakmamış, sivillere zarar verilmemesini, esirlere iyi davranılmasını ve ölçünün korunmasını emretmiştir. Bu yönüyle Efendimizin silahları onun yüksek ahlakının sessiz tanıklarıdır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Peygamber Efendimiz gücü kutsamamış, gücü emanet olarak görmüştür. Onun silahları adaleti ayakta tutmak için elde tutulmuş, merhametle sınırlandırılmıştır. Bu anlayış bugün dahi insanlığa yol gösteren evrensel bir duruş olarak karşımızda durmaktadır. Efendimizin mübarek şemailinden bahsettiğimiz bir programın daha sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir: Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğini

Ümare el-Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey filanca! Yatağına girdiğinde Allah'ım sana boyun eğdim, yüzümü sana çevirdim, işlerimi sana havale ettim, sana gönül bağladım ve senden korktuğum için sana sığındım. Sığınmak veya korunmak için senden başka sığınak yoktur. İndirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım de. Eğer o gece ölürsen, fıtrat üzere ölürsün. Eğer sabaha çıkarsan, hayra nail olursun.''

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında şehit düşenleri ikişer ikişer defnediyor ve bunlardan hangisi Kur'an'ı daha çok bilirdi diye sorduktan sonra hangisi gösterilirse onu kıbleden yana koyuyordu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde haklar sahiplerine mutlaka iade edilecektir. Hatta boynuzlu koyundan boynuzsuz koyunun hakkı dahi alınacaktır.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağı ile orta parmağını birleştirerek ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır buyururdu. Sonra da sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkıyor.

akan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor. Yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edici bir sonsuzluğa erişecek.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kur'an'ı ezberden okuma konusunda cünüplük hali dışında hiçbir şey Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem engel olamazdı. Evde, mescitte, namazda, yolculukta, gündüz veya gece hep Kur'an okurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesrup'la birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesrup Ayşe'ye şöyle dedi. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından iki kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Ama bunlardan biri akşam namazını kılıp iftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor. Ayşe radıyallahu anha, akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah da böyle yapardı dedi. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını, sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve Allah'ım Sa'd'a şifa ver diye 3 kere tekrarladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.

0: Namaz esnasında tek parça elbiseyle namaz kılınıp kılınamayacağını soran sahabiye, Allah Resulü, her birinizin ikişer elbisesi var mı ki diyerek cevap vermişti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Değerli dostlar, bu programımızda da Hulefai Raşid'in konusunu anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk halife Hazreti Ebubekir, halifeliği döneminin ilk icraatları olarak gerçekleştirdiği irtidat hareketlerinin bastırılmasından sonra İslam dinini tebliğ etme konusunda Hazreti Peygamber'in başlattığı stratejiyi aynen sürdürmeye yönelik çalışmalar başlatırken, bir yandan da Müslümanlar için tehlike arz etmeye başlayan Sasani İmparatorluğu'nun elinde bulunan Fırat Nehri'nin aşağı taraflarındaki bölgelerle ilgili tedbirler alıyordu. Bu bölgeye bir ordunun gönderilmesi kaçınılmaz görünüyordu. Hazreti Ebubekir vakit kaybetmeden irtidat hareketlerinin bastırılmasında büyük başarı sağlayan henüz Yemame'de bulunan Halid bin Velid'i Sasanilere karşı savaşmakla görevlendirdi. Ordusuyla birlikte Müsenna'ya destek vermek için Irak'a doğru yola çıkmasını istedi. Böylece Hulefai Raşid'in dönemi boyunca Sasani İmparatorluğu'na karşı yapılacak askeri mücadelelerin yönetileceği Irak Cephesi Başkumandanlığı kurulmuş ve yalnızca İslam tarihinin değil, bütün insanlık tarihinin en büyük, en hızlı ve en kalıcı fütuhat hareketi başlatılmış oldu. Halid bin Velid'in Irak cephesine gönderilmesinden birkaç ay sonra da dönemin ikinci büyük devleti Bizans İmparatorluğu'na karşı Suriye, Filistin ve Ürdün yönünde ordular yollanmak suretiyle diğer bir başkumandanlık oluşturulmuştu. Yemame'den Irak'a doğru harekete geçen ve Mürre Irmağı'nın yanındaki büyük bir kaleyi barış yoluyla ele geçiren Halid bin Velid, bölgenin önemli yerleşim merkezlerinden Hire'yi de bazı özel hükümler yanında cizye ödemek şartıyla teslim aldı. Bu arada Sasanilerin erzak ve silah ambarı olan, bugünlerde de Irak'taki karışıklıkları sebebiyle ismini sıkça duyduğumuz Enbar'ı barış yoluyla ticaret kervanlarının uğradığı çok önemli bir menzil olan Suriye-Arabistan çölünün birleştiği yerdeki Aynüt Temir'i de savaşarak fethetti. Böylece Basra Körfezi'ndeki Aynüt Temir'e kadar Fırat Nehri boyunca uzanan toprakların İslam Devleti'nin sınırlarına katılmasını sağlamış oldu. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Ebubekir'in vefatından sonra halife olan Hazreti Ömer, Mescid-i Nebevi'de biat alırken Müslümanları Irak cephesine yardıma çağırdı. Böylece kurulan 1000 kişilik gönüllüler birliğinin başına getirilen Ebu Ubeyd es-Sekafi, Sasani ordusuyla Fırat kenarında yaptığı köprü muharebesinde emrindeki askerlerin birçoğuyla beraber şehit oldu. Hazreti Ömer, Irak cephesinin başkumandanlığına Sa'd bin Ebu Vakkas'ı tayin etti. Sa'd, büyük bir Sasani ordusuyla yaptığı Kadisiye Savaşı'nı kazanmış, İranlı kumandan Rüstem öldürülmüş, arkasından da imparatorluğun baş yeri Medayin'e girilmişti. Daha sonraki dönemde gerçekleştirilen fetihlerle Hazreti Ömer döneminde 637 yılı itibariyle Irak toprakları İslam'a açılmış, 642 yılında gerçekleştirilen ve tarihe Fethul Fütuh diye geçen Nihavend zaferiyle Irak'ın fethi tamamlanmış ve İran kapıları Müslümanlara açılmıştı. Hazreti Osman'ın hilafetiyle birlikte 651 yılına gelindiğinde bütün İran İslam hakimiyetine girmiş bulunuyordu. Bu dönemde Horasan'ın fethi için ilk adımlar atılmış, bu merkezler kısa sürede ele geçirilmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Müslümanların Bizans İmparatorluğu ile mücadelesi

Hazreti Peygamber zamanında 629 yılında gerçekleştirilen Mute Savaşı ile başlamış, Tebük seferiyle devam etmişti. Bu gazvelerin hedefi İslamiyet'in tebliği yanında bölgenin güvenliğini sağlamak, orada yaşayanların uğradığı zulüm ve haksızlığa son vermekti. Hazreti Ebubekir de Halid bin Velid'i bu amaçla Sasani cephesinde görevlendirmişti. Hazreti Ömer döneminde yapılan Yermük Savaşı'ndan sonra Suriye Bizans'ın elinden çıkmış, yine bu dönemde Antakya, Urfa ve El Cezire bölgesindeki diğer şehirler kısa aralıklarla Müslümanlara teslim olmuştu. Suriye ve El Cezire'nin fethinden sonra İslam Devleti'nin sınırları Toroslara kadar dayandı. Yermük Savaşı'nın arkasından Filistin'in fethine devam edildi. Hristiyanların kutsal merkezi Kudüs kuşatılınca halk aman diledi ve Halife Hazreti Ömer 638 yılında bizzat gelerek şehri Patrik Sofronios'tan teslim aldı. Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde Kuzey Afrika fetihlerine devam edilmiş, bu dönemde Abdullah bin Saad Tunus ve civarına kadar ilerlemiş, bölgenin önemli bir merkezi olan Subeytla önlerinde yapılan savaşta galip gelinmesiyle bölge İslam'a açılmıştı. Hazreti Osman hilafeti zamanında kazanılan deniz zaferleri ve adaların fethiyle Hulefai Raşid'in arasında temayüz etmiş bir şahsiyettir. Göz bebeğimiz Kıbrıs adası da onun döneminde hem de barış yoluyla ele geçirilmiştir. Hulefai Raşid'in döneminin en büyük deniz zaferi 652 yılında Abdullah bin Saad kumandasındaki 200 gemilik bir donanmayla, bazı rivayetlere göre İskenderiye açıklarında, bazılarına göre ise Antalya'nın Finike ülkesi açıklarında Heraklius'un torunu 2. Konstans'ın kumandası altındaki 500 parçadan oluşan Bizans donanmasını İslam tarihinde Zatüs Savari adıyla anılan savaşta yenerek kazanılmış ve Bizans'ın Doğu Akdeniz'deki hakimiyetine son verilmişti. Değerli dinleyicilerimiz, Hulefai Raşid'in devrinde gerçekleştirilen fetihlerle Irak ve İran, Horasan ve Azerbaycan ve çevresi, Suriye, Filistin, Mısır'la Kuzey Afrika İslam topraklarına katılmıştır. Müslümanlar, fethettikleri ülkelerin çeşitli din ve mezheplere mensup sakinlerine, dinlerine bağlı kalma özgürlüğünü verdikleri gibi, İslamiyet'i kabul edenlere de kendileriyle eşit haklar tanımış, ayrıca fetihlerden sonra bu bölgelerin İslamlaşmasını temin amacıyla elden gelen bütün tedbirler de alınmıştır. Bu vesileyle hatırlatalım, Hulefai Raşid'in döneminin 4 halifesinden yalnız ilki, yani sadece Hazreti Ebu Bekir rahatsızlanarak vefat etmiş, Hazreti Ömer Ebu Lülü'nün şahsi kini sonucu, Hazreti Osman'la Hazreti Ali ise siyasi ve dini görüş ayrılıkları yüzünden şehit edilmişlerdir. Hulefai Raşid'in döneminde Müslümanlar Arap Yarımadası dışına çıkarak gerçekleştirdikleri fetihlerle Sasani İmparatorluğuna son verip onun sahip olduğu Irak, İran, Horasan ve Azerbaycan'la Bizans İmparatorluğuna tabi Suriye, Filistin, Mısır, Kuzey Afrika ve Kıbrıs dahil Doğu Akdeniz'deki bazı adaları İslam ülkesine katmış, farklı millet ve dinlere mensup insanların oturduğu ve çeşitli dillerin konuşulduğu bu büyük coğrafyanın Müslümanların elinde kalmasını ve İslamlaştırılmasını sağlamak üzere ciddi bazı düzenlemeler yapılmıştır. Fethedilen bölgelerde yaşayan insanlarla onların toprakları ve servetleriyle ilgili düzenlemelere fetihlerden hemen sonra başlanmış, özellikle Hazreti Ömer bu organizasyonun baş mimarı olmuştur. Fethedilen yerlerdeki insanlar eğer savaşsız antlaşma yapmayı kabul etmişlerse, sözlerine sadık kaldıkları sürece esir veya köle muamelesine tabi tutulmayacaklarına, İslam'ı kabul ettiklerinde Müslümanlarla aynı haklara sahip olacaklarına, eski dinlerinde kalmak istediklerinde can ve mal güvenliğine kavuşacaklarına, kendilerine din ve vicdan hürriyeti tanınıp mabetlerine dokunulmayacağına ve ibadetlerine karışılmayacağına dair kendileriyle antlaşmalar yapılmıştır.

Hazreti Ömer, savaşarak ele geçirilen yerlerde yaşayan halkın da barış yoluyla ele geçirilen yerlerin halkı gibi zimmi statüsüne dahil edilmesini ve ziraata elverişli topraklarının kendilerine bırakılmasını istemiştir. Diğer taraftan bu dönemde Müslümanlar insanları tevhid inancına davet etmiş ve bu uğurda büyük gayretler göstermişlerdir. Hiç kimse zorla İslamiyet'e sokulmamıştır. Hemen her yerdeki fetihleri kitleler halinde İslam'a katılmalar takip etmiş ve bu katılmalar muhtedilerin Müslümanların şahsiyetlerinde müşahede ettikleri İslam'ın en doğru din olduğu yolundaki inanç ve tercihleriyle gerçekleşmiştir. Müslümanlar fethettikleri yerlerde yaşayan halkı tarih boyunca pek çok yerde yapıldığı gibi öldürme veya köleleştirme yoluna gitmemiştir. Onlarla yapılan anlaşmalarla gayrimüslimler dini ve hukuki temele dayalı kültürel kimliklerini Irak, Suriye, Filistin, Lübnan ve Mısır'da günümüze kadar koruyarak İslam toplumu içinde yaşama imkanı bulmuşlardır. Fetihler sırasında orduların Arabistan'ın çeşitli bölgelerinden gelen kabilelerle güçlendirildiği gibi fetihlerden sonra da şehirlerin Müslümanların hakimiyeti altında kalabilmesi için bir sistem geliştirilmiş, buraya cami ve çarşılar yapılmış, önceleri yalnızca askerlerin sonraları onların aileleri de getirtilerek buralara yerleştirilmiş, onlara İslam dinini öğretecek bazı sahabiler görevlendirilmiştir. Bu sayede İslam toplumunun her gün çoğalıp genişlediği, mühtedilerin sayısının arttığı ve bu arada Arap dilinin de yaygınlaşmaya başladığı görülmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, Hulefai Raşid'in döneminde gerçekleştirilen fetihlerle birlikte devlet gelirlerinde büyük artışlar olmuştur. Ebu Ubeyd Kasım bin Sellem, Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Beytülmal gelirlerinin fey, humus ve zekat olmak üzere üç kısma ayrıldığını belirtmektedir. Hulefai Raşid'in döneminde fethedilen yerlere yapılan ilk binalar camiler olmuştur. Müslümanlar ele geçirdikleri şehirlerde bazen eski mabetleri tamamen veya kısmen camiye çeviriyor, bazen de yeni camiler yapıyorlardı. Dımaşk şehrinin ortasında bulunan Yuhanna Kilisesi'nin yarısı Hristiyanlara bırakılmış, diğer yarısı camiye tahvil edilmiştir. Benzer bir uygulama Humus'ta bulunan aynı adlı kilise içinde söz konusu olmuş, fetihten sonra kilisenin dörtte biri anlaşmanın dışında bırakılarak camiye çevrilmiştir. Barış yoluyla ele geçen şehirlerde ise eski mabetlere pek dokunulmamıştır. Hazreti Ömer bizzat kendisine teslim olan Kudüs'te mabetlere dokunmamış, çöplük haline getirilen Mescid-i Aksa'nın yerini buldurarak buraya büyük bir cami yapılmasını emretmiştir. Diğer taraftan İslam ülkeleri genişleyince bazı ihtiyaçlar kendini duyurmaya başlamış ve askeri amaçlı yeni yerleşim merkezleri olarak ordugah şehirler kurulmuştur. Bunların ilk örnekleri Hazreti Ömer'in emriyle kurulan Küfe, Basra ve Fustat'tır. Bu arada Suriye'de Dımaşk, Filistin'de Remle, Mısır'da İskenderiye gibi mevcut bazı şehirlerde asker yerleştirilmek suretiyle ordugah haline dönüştürülmüştür. Mimari özellikleri günümüze ulaşmayan ilk camilerin planı Medine'deki Mescid-i Nebevi örnek olarak hazırlanmıştır. Hazreti Ömer yeni kurulan şehirlerdeki cuma camilerinin yanı sıra şehre yerleştirilen kabilelerin vakit namazlarını kılabilmeleri için mahalle mescitlerinin yapılmasını da istemiş. Bu dönemde camiler ibadetin yanında başta eğitim ve öğretim olmak üzere adalet hizmetleri, kamu idaresi ve diğer işler içinde kullanılmıştır. Hazreti Ömer zamanında ticari hayatın canlanması sonucunda kullanımı çoğalan senetlerde tarih tespiti ihtiyacı kendini gösterince, Hazreti Ömer Müslümanları Mekke'den Medine'ye 622 yılında gerçekleştirdikleri hicreti takvim başlangıcı olarak kabul etmiş ve böylece 638 yılı itibariyle hicri takvim yürürlüğe girmiştir.

0: değerli dinleyicilerimiz. Bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya konusunda kardeşine nasihat eden Ensar'dan bir adama rastladı ve onu rahat bırak. Zira haya imandandır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız ya da Allah Teala size azap gönderir. Sonra Allah'a yalvarırsınız fakat duanız kabul edilmez.''

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim ölüm hastası olmayan bir hastayı ziyaret eder ve onun yanında 7 kere Es'elullahel-azim, Rabbel-arşil-azim, en yeşviyeke, büyük arşın Rabbi olan Yüce Allah'tan sana şifa vermesini diliyorum derse, Allah onu o hastalıktan kurtarır.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. En güzel iyilik bir kimsenin baba dostunu görüp gözetmesidir.

14 asır evvel yine böyle bir geceydi. Kumdan ayın 14'ü bir öksüz çıkıverdi. Lakin o ne hüsrandı ki hissetmedi gözler. Kaç bin senedir halbuki bekleşmedelerdi. Nereden görecekler göremezlerdi tabii. Bir kere zuhur ettiği çöl en sapa yerdi.

Bir kere de mamure-i dünya o zamanlar buhranlar içindeydi. Bugünden de beterdi. Sırtlanları geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Fevza bütün afakını sarmıştı zeminin. Salgındı bugün şarkı yıkan tefrika derdi. Derken büyümüş, kırkına gelmişti ki öksüz. Başlarda gezen kanlı ayaklar suya erdi. Bir nefhada insanlığı kurtardı o masum. Bir hamlede Kaiserleri, Kisraları serdi. Aczin ki ezilmekti bütün hakkı dirildi. Zulmün ki zeval aklına gelmezdi, geberdi. Alemlere rahmetti evet, şer-i mübini, şehbalini adl isteyenin yurduna gerdi. Dünya neye sahipse onun vergisidir hep. Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdi. Medyondur o masuma bütün bir beşeriyet. Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret.

0: herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
1: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Kamu spotu.
9: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman, Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.
1: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
0: Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

öyle buyurmuştur. Rüyamda kendimi bir misvakla dişlerimi ovalarken gördüm. Yanıma biri diğerinden yaşlı iki kişi geldi. Misvağı küçüğüne uzattım. Bana Cebrail tarafından büyüğüne ver denildi. Ben de büyüğüne verdim.

İbni Ömer'in radıyallahu an Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz. Yönetici sorumludur, memurlarından mesuldür. Evin erkeği aile efradından sorumludur ve onlardan mesuldür. Evin kadını da kocasının evinden sorumludur, ondan mesuldür. Hizmetçi efendisinin malından sorumludur ve ondan mesuldür. Hülasa, hepiniz sorumlusunuz ve hepiniz gözetiminizde bulunanlardan mesulsünüz.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluğa su dağıtan kimse suyu en son içer buyurmuştur. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm

0: çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Ebu Humeyd es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre bir bedevi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ya Resulallah bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda cennete gireyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a kulluk eder ve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın. Namazı kılar, farz olan zekatı verir ve Ramazan orucunu tutarsın buyurdu. O adam, beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki bu dediklerinden fazlasını yapmam dedi. Adam dönüp gidince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söyledi. Cennet ehlinden birini görmek isteyen bu adama baksın. Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden nefsani arzulardan sana sığınırım derdi. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.
2: Genç talebelerinden Urbe bir gün hocası ve teyzesi olan Hazreti Ayşe'ye şöyle sormuştu. Ey anneciğim, senin anlayışına şaşırmıyorum. Allah Resulü'nün hanımı ve Ebu Bekir'in kızı diyorum. Senin şiir ve cahiliye halkının geçmişiyle ilgili bilgine de şaşırmıyorum. Ve yine Ebu Bekir'in kızı diyorum. Zira o bu konularda halkın en bilgililerindendi. Fakat senin tıp bilgini nereden edindiğine şaşırıyorum. Hazreti Ayşe Urbe'nin omzuna vurarak şöyle cevap verir. Urbeciğim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömrünün sonlarında hastalanmıştı. O sıralarda her bölgeden Arap heyetler gelmekte ve farklı tedaviler önermekteydiler. Ben de onu bunlarla tedavi ediyordum. İşte böyle.

efendime söyleyeyim. Canımın cananı sensin ya Muhammed Mustafa. Derdimin dermanı sensin ya Muhammed Mustafa. Çıkmadı bahri muhabbetten senin gibi güher. İlmi hikmet kanı sensin ya Muhammed Mustafa. Cümle alem ilmine nispet senin bir katredir. Marifet ummanı sensin ya Muhammed Mustafa.

Nuru zatındır cihan miratı içre cilveger. Yusuf'un da anı sensin ya Muhammed Mustafa. Kulluğunla iftihar eyler Nebi Vüger Veli. Cümlenin sultanı sensin ya Muhammed Mustafa. Nuru zata mazharı tam olduğunda şüphe yok. Hakkının burhanı sensin ya Muhammed Mustafa. Sallallahu aleyhi ve sellem. İsmail Hakkı Bursevi.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti,

0: özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hakim Allah'tır, hakim illallah. Ne mucize kitaptır kelamullah. Tebliğcisidir onun

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala mahlukatı yaratınca akrabalık bağı rahim Allah'ın huzuruna geldi ve bu makam koparılmaktan sana sığınanın makamıdır dedi. Allah, evet, seni gözeteni gözetmeme ve seninle münasebeti kesenle münasebeti kesmeme razı olmaz mısın buyurdu. Evet, buna razıyım dedi. Allah, bu böyledir buyurdu. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, eğer isterseniz, ya yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkarır ve akrabalık bağlarını koparırsanız, işte bunlar Allah'ın lanetleyip kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir. Mealindeki ayet-i celileyi okuyun buyurdu.

0: Nezzal bin Sebre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah yiyip içtikten sonra kendisine hamd eden kulundan razı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

İlimde derya, cesarette zirve bir şahsiyet. Abdullah bin Mesud. Müşriklerin baskılarının hız kesmeden devam ettiği Mekke günleriydi. Müslümanlar Allah'ın ayetlerini Kureyş'e açıktan okuyamamalarından dolayı hüzünlüydüler. Sahip çıkanı ve kabilesi güçlü biri olsa da Kur'an'ı onlara okusa diyorlardı. Tam da bu sırada yoksul, zayıf ve çelimsiz genç bir çoban, "Bana müsaade ediniz, Allah'ın ayetlerini ben onlara duyururum," dedi. O, Mekkelilerin zarar vermesinden endişelenen ilk Müslümanların sözlerini aldırmaksızın cesaretle "Rabbim beni korur," diyerek Kâbe'nin avlusundaki Kureyşli müşriklerin toplandığı yere vardı ve besmele çekip Rahman suresinin ilk ayetlerini Mekkeli müşriklerin yüzlerine haykırdı. Kureyşliler ne olup bittiğini anlamak için kimsesiz çobanın okuduğu ayetleri önce hayret ve dikkatle dinlediler. Kısa bir sessizliğin ardından birbirlerine "Bu delikanlı ne diyor, anlayanınız var mı?" diye sordular. İçlerinden biri "Muhammed'e inen Kur'an'ı okuyor anlaşılan," der demez zorba güruh tarifsiz bir öfkeyle saldırarak onu tekme tokat dövdü. Cesur genç ise hissettiği acıya rağmen susmamış, Allah'ın ayetlerini okumaya devam etmişti. Ta ki kan revan içinde kalıp bayılana kadar. İlk Müslümanların ve Allah Resulü'nün delikanlının akıbeti hakkındaki korkuları başlarına gelmişti. Zalim kalabalığın tekmeleriyle hırpalanan ve kanlar içinde yere yığılan bu kahramanı arkadaşları Darül Erkam'a taşıdılar. Menfur olaydan haberdar olan Resulullah'ın ona hitaben, "Ben seni uyarmamış mıydım? Sen zayıfsın. Himaye edecek kimsen yok. Sana saldırırlarsa karşı koyamazsın," diye buyurduğunda korkusuz gencin Resul-i Ekrem'e sözü şu oldu: "Ey Allah'ın Resulü, müşrikleri hiç bu kadar aciz ve zavallı bir halde görmemiştim. Vallahi bana izin verirseniz yarın yine gidip aynı şeyi yapmayı isterim." Resulullah ise "Gerek yok, zaten hoşlarına gitmeyecek gerçekleri onlara duyurdun," şeklindeki sözleriyle kimsesiz gencin bu talebini geri çevirdi. Hoşlanmadıkları hakikatleri Mekkeli müşriklerin yüzlerine çarparcasına haykıran bu çelimsiz ve fakir çobanın adı Abdullah bin Mesud'dur. Künyesi Ebu Abdurrahman olan Abdullah bin Mesud'un asıl adı İbni Gafil bin Habib bin Şemh bin Fer bin Mahzum'dur. İbni Mesud babası hakkında yeterli bilgi bulunmadığı için Sahabi bin Sahabiye olarak tanındığı gibi annesine nispetle İbni Ümmü Abd diye de anılmıştır. Müslümanların altıncısı olan İbni Mesud, Kur'an'ı açıktan ilk okuyan kişi olarak da adını tarihin altın sayfalarına yazdırmıştır. Müslüman olmasının ardından Darül Erkam'da, hicretten sonra da Medine'de Suffe'de ilim öğrenmeye ve öğretmeye devam etmiştir. İbni Mesud, Mekke'nin zor şartlarında Peygamber Efendimiz'in emriyle Habeşistan'a gittiği gibi Medine'ye

de ilk hicret edenler arasındaydı. O, herkesin cesaret edemeyeceği pek çok konuda daima ön safta yer aldı. İbni Mesud'un bu özelliğini bilen Allah Resulü, Bedir Savaşı'nın hemen öncesinde Ammar bin Yasir ile birlikte düşman hakkında istihbarat toplaması için onu vazifelendirdi. İbni Mesud, savaş başlamadan önceki gece diplerine kadar gizlice girerek müşriklerin durumlarını araştırdı. Çok korkmuş durumda bulunan ve panik içinde olan düşman hakkında rapor verirken şu değerlendirmeleri yaptı. Ya Resulallah, düşman o kadar telaş içinde ki korkudan atlarının kişnemelerini dahi engelliyorlar. Öyle ki kişnemeye kalkan atın yüzüne vuruyorlar. Üstelik rüzgar onları toz toprak içinde bırakmış. Bu durum bizim lehimizedir. İbni Mesud, Hazreti Peygamber'in ümmetin firavunu olarak ifade ettiği Ebu Cehil'i Bedir meydanında öldürmesi münasebetiyle Resul-i Ekrem Allah'a hamd ederek ona hayır duada bulundu ve Ebu Cehil'in kılıcını da İbni Mesud'a verdi. İbni Mesud, ashab-ı kiram içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olmasının yanında Peygamber Efendimiz nazarında da oldukça önemli bir isimdir. Sahabiler arasında ahlakı ve yaşantısı itibarıyla Resulullah'a en fazla benzeyen kimse olarak gösterilen İbni Mesud, Allah Resulü'nün hayat tarzını, giyim kuşamını, ahlak ve tavırlarını örnek alma konusunda büyük çaba sarf ederdi. O, pek çok vesileyle Peygamber Efendimiz'in özel hayatını yakından müşahede etme imkanı buldu. Bu çerçevede Abdurrahman bin Yezid'in şu ifadeleri söz konusu yakınlığı teyit eder mahiyettedir. Biz Huzeyfe bin Yeman'a gelip, hayat tarzı, ahlak, hal ve tavır itibarıyla sahabe içinde Resulullah'a en fazla benzeyen kimdir? Biz onun yaşantısına bakıp da kendimize örnek alalım diye sorduk. Huzeyfe bu soruya şöyle cevap verdi. Güzel hal, ahlak, vakar gibi özellikleri yönüyle Resulullah'a Ümmü Abdin oğlundan İbni Mesud'dan daha yakın başka bir kimse bilmiyoruz. Peygamber Efendimizin bizzat terbiyesinde yetiştirdiği alim ve arif bir sahabi olan İbni Mesud, Kur'an'ı ve Allah Resulü'nü o denli iyi anlamıştı ki, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer başta olmak üzere pek çok sahabi kendisine danışmadan iş yapmazdı. Bu itibarla onun fikirleri en isabetli görüş olarak kabul edilirdi. Hazreti Peygamber'in İbni Mesud hakkındaki şu ifadeleri bu duruma sebep teşkil etmiş olmalıdır. Ebubekir ve Ömer'i işaret ederek, ''Benden sonra ashabımdan iki kişiye uyunuz, Ammar'ın gösterdiği yoldan gidiniz ve İbni Mesud'un tavsiyelerine sımsıkı sarılınız.'' Onun bu özelliği, ilmi kabiliyetinin yanı sıra Peygamber Efendimiz'le olan yakın ilişkisi dolayısıyladır. Zira o, daha genç yaşlarda Resulullah'ın hizmetinde bulunmaya başlayan, hane-i saadete serbestçe girip çıkma konusunda Allah Resulü'nün kendisine özel izin verdiği bir kişidir. Resul-i Ekrem'in ona, ''Benim yanıma girmen için senin iznin perdenin kaldırılması ya da sesimi duyman yahut karartımı görmendir.'' Bu izin, girmeni yasaklayan bir işaret görünceye kadar devam edecektir sözü, bu müsaadenin ifadesidir. İbni Mesud'un söz konusu özel izne istinaden, Hazreti Peygamber'in evine rahatça girip çıkması ve onunla yakın münasebeti itibarıyla, Medine'ye gelen yabancıların onu Allah Resulü'nün ailesinden zannettikleri ifade edilmiştir. İbni Mesud'u Resulullah'ın hane halkından zannedenlerden biri de Ebu Musa el-Eş'ari'dir. Ebu Musa el-Eş'ari bu durumu şöyle dile getirmiştir. Biz Yemen'den Medine'ye geldiğimiz ilk zamanlarda Peygamber Efendimiz'in evine çok sık girip çıkmasından dolayı İbni Mesud'u Allah Resulü'nün hane halkından biri sanıyorduk. Aralarında bir kan bağı olmadığını çok sonraları öğrendik. Arzayı ahirede dahi Hazreti Peygamber'in Hazreti Cebrail'e Kur'an'ı arz ettiği esnada İbni Mesud'un onların yanında olduğu ifade edilmiştir. Resul-i Ekrem'le her daim beraber bulunması itibarıyla bizzat dile getirdiği Allah'ın kitabını bana sorun herhangi bir ayetin gece mi gündüz mü, ovada mı yoksa dağda mı indiğini bilirim sözü, onun Kur'an'a vukufiyetini gözler önüne sermektedir. Kur'an ve tefsir başta olmak üzere birçok sahada kaleme alınan eserlerde serdettiği görüşleriyle

İbni Mesud, İslam ilim tarihinin en önemli simaları arasında yerini almıştır. Ashab-ı kiramın tümü, onun bizzat Hazreti Peygamber'den öğrenmesi dolayısıyla Kur'an'a vukufiyetini kabul ve takdir etmiştir. Bu hususta kendisi şu ifadelerde bulunmuştur. Ben Kur'an'da 70 sureyi Allah Resulü'nün bizzat mübarek ağzından dinledim ve ezberledim. Allah'ın kitabı içinde hiçbir ayet yoktur ki ben onun nerede, ne zaman, kimin hakkında ve ne sebeple indirildiğini bilmeyeyim. Yeryüzünde şu an Kur'an'ı benden daha iyi bilen birisinin olduğunu duysam, derhal deveme atlar, o şahsın yanına giderek Allah'ın kitabını ondan öğrenirim. Bundan da hiç yüksünmem. Muhadramun alimlerden Şakik bin Seleme de benzer ifadelerle şunları dile getirmiştir. Bir gün İbni Mesud bize şöyle hitap etti. Vallahi Resulullah'ın bizzat ağzından 70 küsur sure dinledim. En hayırlıları olmadığım halde aralarında Allah'ın kitabını en iyi bileni olduğumu Allah Resulü'nün bütün ashabı bilir. Şakik bin Seleme devamla, Resulullah'ın pek çok sahabesinin ilim halkasında bulundum. Bu sözünden dolayı hiç kimsenin İbni Mesud'u kınadığını ya da ona karşılık verdiğini duymadım sözleriyle cümlesini tamamlamıştır. İbni Mesud, Kur'an'ın sonraki nesillere aktarılması hususunda gayret gösteren şahsiyetlerin başında gelir. Allah Resulü zaman zaman İbni Mesud'dan kendisine Kur'an okumasını isterdi. Bir defasında ona Kur'an okumasını buyurması üzerine İbni Mesud şunları dile getirmiştir. Ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an'ı sizden öğrenmedik mi? Kur'an size indirilmişken ben mi size Kur'an okuyayım dedim. Hazreti Peygamber, Kur'an'ı başkasından dinlemekten pek hoşlanırım buyurdu ve ben Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten bir şahit getireceğimiz ve seni de bütün bunlara şahit tuttuğumuz gün onların halleri ne olacak bakalım anlamındaki ayete geldiğimde Allah Resulü şimdilik yeter ey Abdullah orada bırak buyurdu. Başımı kaldırdığımda bir de ne göreyim Resulullah hıçkırıklara boğulmuş sakalından aşağı yaşlar boşanıyordu. Bir defasında da Peygamber Efendimizin İbni Mesud'dan Tekvir suresini tilavet etmesini istemesi üzerine İbni Mesud sureyi okumaya başlamış, vaktiyle diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahtan dolayı öldürüldü diye hesabı sorulacak mealindeki ayete geldiğinde merhamet peygamberi gözyaşlarına hakim olamamıştı. Resulullah'ın bu halini gören İbni Mesud daha fazla dayanamayıp tilavetini sonlandırmıştı. Yine bir gece vakti Allah Resulü, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'nin önünden geçerlerken, içeride birinin sesi duyulur bir şekilde namaz kıldığını fark ettiler. Namazda okunan Kur'an'a dikkat kesilen Resul-i Ekrem, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer oldukları yerde beklediler ve birlikte gönüllere işleyen bu tilaveti dinlediler. Sesin sahibini tanıyan Allah Resulü, tilavetinden etkilendikleri şahsın İbni Mesud olduğunu belirterek, her kim Kur'an'ı indiği tazelikte duymak isterse, Ümmü Abdin oğlundan İbni Mesud'dan dinlesin buyurmuştu. Hazreti Peygamber'in şu mübarek sözleri, İbni Mesud'un bu konudaki mühim yerini göstermektedir. Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz. Bunlar İbni Mesud, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'dir. Bu bağlamda İbni Mesud'dan söz açıldığı bir ortamda, orada bulunan sahabenin alimlerinden Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Abdullah bin Mesud öyle bir kimsedir ki, Resulullah'ın Kur'an'ı Abdullah bin Mesud, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'den okumaya, almaya, öğrenmeye bakınız buyurduğunu işittiğimden beri onu çok seviyorum, seveceğim de. İbni Mesud, Resulullah'a soru soran, gözlem yapan, hata yaptığında Peygamber Efendimiz tarafından düzeltilen, başkalarının sorularına şahit olan, Hazreti Peygamber'in bulunduğu ortamda hutbe irad eden, Allah Resulü tarafından teyit edilen ve onun iltifatlarına mazhar olan bir sahabidir. Bir defasında Peygamber Efendimiz, içinde kendisinin de yer aldığı bir mecliste, "Ey İbni Mesud, kalk ve insanlara konuş." buyurduğunda, İbni Mesud yerinden kalktı,
ve Allah'a hamdü senadan sonra şunları söyledim. Ey insanlar! Allah Rabbimiz, İslam dinimiz, Kur'an imamımız, Kabe kıblemiz ve şu yanımda duran da peygamberimizdir. Allah ve Resulü neden razı olduysa biz de ona razıyız. Onların hoşlanmadıklarından biz de hoşlanmayız. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ümmü Abdin oğlu isabet etti, doğru söyledi. Allah'ın benim ümmetim için razı olduğuna razı olduğum gibi, Ümmü Abdin oğlunun razı olduğundan da razı oldum buyurdu. İbni Mesud, gece gündüz sürekli hizmetinde bulunduğu Peygamber Efendimizin, bir yere gitmek istediğinde ayakkabılarını giydirir, bir meclise girdiğinde ayakkabılarını çıkartıp koltuklarının altına koyarak muhafaza eder, meclisten ayrılacağı zaman tekrar giydirirdi. Resulullah'ın saçlarını tarar, yıkandığında ona perde tutar, yolda önünde yürürdü. Hazreti Peygamber hane-i saadete geldiğinde annelerimiz evde yoksa ondan önce girip evi kontrol ederdi. Allah Resulü istirahate çekilip uyuduğunda gerektiği vakitte onu uyandırırdı. Resul-i Ekrem'in elbise, yastık, misvak gibi özel eşyalarını taşıdığından sahabe arasında kendisine sahib-ü sivat ve sivak denilmiştir. İşte böylesi bir yakınlık onu Resul-i Ekrem'e nüceba, refik, havari kılmıştır. Hazreti Ali'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her nebiye 7 nüceba verilmiştir. Bana ise 7'si Kureyş'ten, 7'si de diğer muhacirlerden olmak üzere 14 havari verilmiştir. Bunlar Ali, Hamza, Hasan, Hüseyin, Cafer, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab, Bilal, Selman, Miktat, Ebu Zer, Ammar ve Abdullah bin Mes'ud'dur. Hane-i Saadet'in kapısını kendisine sonuna kadar açan Allah Resulü'nün yanından bir an olsun ayrılmayan İbni Mesud, bu yakınlığı vesilesiyle nice sözlerine kulak kesildiği Hazreti Peygamber'in buyruklarını nakletmede oldukça hassastı. Söylemediği bir sözü Resulullah'a isnat etme endişesinden dolayı çok ihtiyatlı konuşur, hadisi aktarırken de gözleri dolardı. Öğrencilerinden Amr bin Meymun bu konuyu şöyle dile getirmiştir. Bir yıl boyunca İbni Mesud'un daima dizinin dibindeydim. Kendisinden istifade ettiğim bu zaman zarfında bir kez hariç Allah Resulü şöyle buyurdu dediğini işitmedim. O gün Resulullah buyurdu ki sözü ağzından çıkıverdiğinde kendisini bir hüzün kapladı, rengi soldu, alnından terler boşaldı, vücudu titredi. O kadar bunalmış bir vaziyetteydi ki öleceğini zannettik. Sözünü bitirirken de hata etmediğini temenni ederek Allah'a sığındı. Hadis-i şerif nakletme konusundaki titizliğine işaret eden bir başka rivayetse, öğrencilerinden Alkame bin Kays'ın dilinden şu şekildedir. İbni Mesud her perşembe gecesini insanlarla sohbet ederek ihya ederdi. Benim de sürekli hazır bulunduğum bu gecelerin birinde Resulullah şöyle söyledi dediğini bir kez hariç hiç duymadım. O gece bize Allah Resulünden bir rivayeti naklettiğinde asasına dayanmış ondan güç alıyordu. Asaya iyice baktığımda İbni Mesud'un titremesinden dolayı asa sağa sola sallanıyordu. Genellikle Allah'ın elçisinden gördüğü ve öğrendiği farzları izah eden, daha ziyade dini emirlerin anlaşılmasını kolaylaştırmaya ya da muhtemel yanlış anlamaları bertaraf etmeye yönelik talimatları aktaran İbni Mesud, öğrencilerine hadis-i şerif rivayeti konusunda son derece dikkatli olmalarını tavsiye ederdi. Bu konudaki sıkı tembihlerine rağmen İbni Mesud'dan oldukça fazla hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bu yönüyle de o, 848 hadis-i şerifiyle Muksirun sahabiler arasında

Kaynakların bazılarına göre İbn-i Mesud henüz hayattayken Resul-i Ekrem'in cennetle müjdelediği aşere-i mübeşşere arasındadır. Gecelerini ibadetle geçiren, sabahlara kadar dua eden, döktüğü gözyaşları nedeniyle yüzünde iki siyah çizgi peyda olan bu kıymetli sahabi, omuzlarından dökülen uzun saçları, giydiği tertemiz ve bembeyaz elbiseleri, geceleri dahi sürmekten vazgeçmediği güzel kokularıyla dikkat çekerdi. Kullandığı güzel esanslar sayesinde bulunduğu meclise hoş bir koku yayılırdı. Hazreti Ömer, görünüşte boyu kısa ve çok zayıf olan İbni Mesud'u her gördüğünde mutlu olur, "Ey İbni Mesud, sen içi ilimle dop dolu bir küçüksün" ifadesini kullanırdı. Bu durum onun fizik açıdan küçük olsa da ilim itibarıyla ne kadar büyük olduğunu vurgular mahiyettedir. Yine şu anekdot da mevzuya bir başka örnek teşkil etmektedir. Çıkılan bir seferde İslam ordusu müsait bir yerde mola verir. Bu sırada ashab-ı kiram hurma ağaçlarına tırmanıp hurma toplamaya çalışır. İbni Mesud'un da Resulullah'a hurma ikram etmek amacıyla ağaca tırmandığını gören sahabiler, rüzgar estikçe ağacın dallarıyla birlikte İbni Mesud'un da sallandığını görünce gülüşürler. Peygamber Efendimiz ashabına neden güldüklerini sorduğunda onlar, çok çelimsiz ve zayıf olan İbni Mesud'un bacaklarının inceliğine güldüklerini söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Güldüğünüz bu bacaklar var ya, mizanda Uhud dağından daha ağır olacaktır." Bu konuda bir başka rivayet Zir bin Hubeyş'in dilinden şöyledir: "Bir gün Allah Resulü ile beraberdik. İbni Mesud, Hazreti Peygamber'e misvak yapmak için bir erak, Arabistan'da yetişen ve dalları diş temizliğinde kullanılan bir ağaç türü ağacına çıkmıştı. Ağaca tırmandığı esnada rüzgar estikçe ağacın dalları ile birlikte onu da sallıyordu. Böyle olunca İbni Mesud'un elbisesinin etek kısmı açıldı ve çok ince olan bacakları göründü. Orada bulunan sahabiler bu sahneye gülmeye başladılar. Resulullah neden gülüyorsunuz diye sorduğunda onlar İbni Mesud'un bacaklarının inceliğine gülüştüklerini söylediler. Bunun üzerine Allah Resulü, "Allah'a yemin ederim ki güldüğünüz bu bacaklar var ya, mizanda Uhud dağından daha ağır gelecektir" buyurdu. Son derece güvenilir bir şahsiyet olan İbni Mesud, gençlik yıllarında Ukbe bin Ebi Muayit'in koyunlarını otlatırken, bir gün Resulullah ve Hazreti Ebu Bekir içmek amacıyla süt istemişlerdi. İbni Mesud da sürünün çobanı olduğunu, bu koyunların kendisine emanet edildiğini ve onlara süt veremeyeceğini söylemişti. İlk tanışmaları böylece gerçekleşmiş ve Allah Resulü başını okşadığı bu emin çobana iltifat etmişti. Peygamber Efendimizin Müslümanların istişaresi olmaksızın bir kişiyi yönetici tayin edecek olsaydım bu kişi İbni Mesud olurdu buyurması, belki de İbni Mesud'un emanete riayeti henüz genç yaşlardan itibaren içselleştirmesi sebebiyledir. İbni Mesud, sahabenin kendisine saygı duyduğu ve önemsediği isimler arasındadır. Nitekim Hazreti Ömer, Küfe'ye kadı olarak İbni Mesud'u tayin ettiğinde, Küfelilere iletmesi için yazdığı mektupta şunları dile getirmiştir: "Size Ammar bin Yasir'i emir, İbni Mesud'u da onun vekili ve öğretmen olarak gönderiyorum. Onlar Allah Resulü'nün sahabesinin seçkinlerinden olup Bedir ashabındandır. Onlara itaat ediniz, onlardan ilim öğreniniz. Benim onlara ihtiyacım olmasına rağmen sizi kendime tercih edip Ammar bin Yasir'i ve İbni Mesud'u size gönderiyorum." O bu vesileyle gittiği ve Hazreti Osman dönemine kadar bu vazifeyi ifa ettiği Küfe'de adalet adına kadı sıfatıyla pek çok müşkil meseleyi çözmüş, Beytülmal'in hazinenin sorumluluğunu üstlenmiş, muhtelif ilim meclislerinde sayısız öğrenci yetiştirerek eğitim-öğretim sahasında önemli faaliyetlerde bulunarak bir ekolün, Küfe ekolünün temellerini atmıştır. Bu çerçevede İbni Mesud, bildiklerini en güzel şekilde öğreten örnek bir muallimdi. Bu özellikleriyle ilgili olarak, "Biz İbni Mesud'dan daha güzel ahlaklı, öğretme hususunda daha şefkatli, sohbeti tatlı, iletişimi gayet iyi ve daha takvalı bir kimseyi görmedik" denildiği sırada, o ortamda bulunan Hazreti Ali bu sözü tasdik etmiştir. Bu çerçevede ders esnasında öğrencileri kendisini tam bir iştiyakla takip eder,
çarçabuk geçtiğini fark etmedikleri derslerinin bitmesine üzülürlerdi. Küfe'de kaldığı süreçte ders halkasında yetişen Alkame, Mesruk, Esvet, Kadı Şüreyh, Ebu Vail gibi simalar başta olmak üzere pek çok öğrencisi Kur'an, kıraat, hadis, fıkıh gibi sahalarda yaşadıkları dönemin önemli isimleri olarak şöhret bulmuştur. Hanefi fıkhının temel taşı kabul edilen İbni Mesud, Küfe'den ayrıldığında kendisinden her açıdan istifade eden Küfeliler, ilmi, takvası, güzel ahlakı, nezaketiyle kendisini hep hayırla yad etmişlerdir. Hazreti Ali, İbni Mesud vefat ettikten sonra Küfe'ye gitmiş ve buradaki ilmi faaliyetleri yakından görme fırsatı bulmuştur. Küfe'deki ilmi birikimi ve herkesin ilim tahsili için gösterdiği azme şahit olduğunda hayretini gizleyememiş ve şu ifadeleri kullanmıştır. Allah İbni Ümmü Abde, İbni Mesud'a rahmet eylesin. Baksanıza bu beldeyi ilimle doldurmuş. Bizzat terbiyesinde yetiştiği Allah Resulü'nün sünnetine uygun bir hayat tarzına sahip olan İbni Mesud, ibadetine oldukça düşkün, günaha meyletmekten çok korkan bir şahsiyetti. Hazreti Osman'ın ölüm döşeğinde ziyaret ettiğinde onu ağlar bir vaziyette bulup, "Ne oldu ey Abdullah, yoksa ölümden mi korkuyorsun?" şeklindeki sorusunu, "Asla, ölümden değil de günahlarımdan ürküyorum, Rabbime vereceğim hesaptan çok korkuyorum." diyerek cevaplamıştır. Şu ifadeleri onun günaha bakışını açıkça gözler önüne serer niteliktedir. Mümin kimse günahlarını gözünde öylesine büyütür ki, sanki kendisi bir dağın eteğinde oturuyormuş da dağ üzerine çökecekmiş zanneder. Günaha düşkün kimse ise günahlarını burnunun üstüne konan bir sinek gibi görür. Müslüman olduğu günden beri hiçbir kuşluk vaktinde uyumadığını, pazartesi ve perşembe günlerini de oruçlu geçirdiğini ifade eden İbni Mesud, namazlarını vaktinde kılmaya azami derecede özen gösterirdi. Gece el ayak çekilip gözler uykuya hazırlandığında kalkar Kur'an-ı Kerim okurdu. İslami ilimlerin teşekkülünde gerek söyledikleri gerekse yaşantısı bakımından kaynak isim niteliği arz eden İbni Mesud'un bulunduğu ortamlarda öğrenme azmini muhafaza etmesi, sahip olduğu bilgiyi paylaşma konusundaki hassasiyeti hayrete değerdi. Söyledikleriyle davranışları arasında tutarsızlık bulunmayan, bu itibarla kendisini dinleyenlere tesir eden biriydi. Anlaşılır, sade ve yumuşak bir üslup kullandığı etkileyici nasihatlerinin her biri, Müslüman kimliğini oluşturmada önemli öğütler mahiyetindedir. Bunlardan biri, kim geçim sıkıntısından dolayı insanlara dert yanarsa, onun ihtiyacı giderilmez, açığı kapanmaz. Geçim darlığını Allah'a arz eden kimseye ise, Allah sıkıntısını giderip bolluk ve bereket ikram eder şeklindeki nasihatidir. Kur'an denince ilk akla gelen isimlerden olan İbni Mesud, Kur'an'ın hamili şeklinde tavsif edilen hafızlara da özel tavsiyede bulunmayı ihmal etmemiştir. O, hafızlar başta olmak üzere Kur'an'ı öğrenen ve öğretende bulunması gereken vasıfları şu şekilde sıralamıştır. İçinde Kur'an taşıyan hafız, gecesini ihya etme konusunda temayüz etmeli. İnsanlar gece istirahate çekilip uyuduklarında uyanık olmalı. Gündüzleri insanlar oruç tutmazken oruç tutmalı. Herkes sevinirken hüzünlenebilmeli. İnsanlar gülerken ağlayabilmeli. İnsanlar birbirine çekiştirirken susabilmeli. Herkes burnu havada bir biçimde kibir gösterisi yaparken mütevazılığını koruyabilmeli. Hasılı Kur'an hafızı, huşu içinde ve mütevazı olarak Allah'ı hatırından çıkarmayan, ince görüşlü, yumuşak huylu, hikmet sahibi, kalp kırmaktan uzak, az konuşan, çevresindekilere eziyet etmeyen, her an teyakkuzda olan kimsedir. Onun kaba, gafil, gürültücü, bağırıp çağıran, yaygaracı ve katı kalpli olması asla düşünülemez. İbni Mesud, Hazreti Osman'ın kendisini Küfe'den Medine'ye çağırmasından kısa bir süre sonra rahatsızlandı ve Hicri 32, Miladi 652 yılında 60 küsur yaşında Medine'de ahirete irtihal etti.
naaşı Hazreti Osman ya da Ammar bin Yasir tarafından kaldırılan cenaze namazını mütakiben bir gece vakti Cennetül Baki'ye defnedildi. Resulullah'ı bir gölge gibi takip etmesi ve onun rahleyi tedrisinde özenle yetişmesi itibarıyla ilimde derya olan ve tarif edilemez cesaretiyle bildiğimiz İbni Mesud'un şu duası duamız olsun. Allah'ım, senden geri dönüşü olmayan bir iman, tükenmeyen nimetler ve ebedi cennetinin en yüksek yamaçlarında bulunup Allah Resulü'nün dostu, komşusu olmayı isterim.''

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulullah?" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir." dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. "Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Allah'a hamdla başlanmayan önemli her iş bereketsizdir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.

Hayat bazen bir uçtan diğerine savrulduğumuz bir salıncak gibi. Kimi zaman hiç konuşmuyoruz, kimi zaman susmamız gerektiğinde bile kelimeler dökülüyor dudaklarımızdan. Bazen yavaşlayamıyoruz, bazen de hızlanamıyoruz. Ya fazla yiyoruz, ya hiç yemiyoruz. Ya çok çalışıyoruz, ya tamamen bırakıyoruz. Bir uçtan bir uca savrulduğumuz çoğu zaman aslında aradığımız şey ortada buluşabilmek. Ne fazla ne az. Ne hızlı ne yavaş. Ne çok ne az. İşte bu dengeyi korumanın adı ölçü, itidal. Çünkü Rabbimiz her şeyi bir ölçüyle yarattı. Peki bu dengeyi nasıl ayarlayacağız? Bu kadar hızlı akan hayatın içinde ölçüyü nasıl tutturacağız? Öfkelendiğimizde nasıl susacağız? Sevdiğimizde nasıl ölçülü kalacağız? Çalışırken ne zaman dur diyeceğiz? Dinlenirken ne zaman kalkacağız? İltidali, dengeyi, ölçüyü kimden öğreneceğiz? Kim gösterecek? Sorularımızın cevabı onda. Sükûnetin, ölçünün, ahengin, dengeyle akan bir ömrün adresinde. Kainatın dengesine şahit olmuş, kalbi ilahi terazide tartılmış olanda. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Hadi zamanın ipini alalım yeniden elimize ve saralım zamanı geriye. Bakalım asırlar öncesine. Zamanın ötesinden. Kapatalım gözlerimizi, modern dünyanın gürültüsünden sıyrılıp. Azalsın kulaklarımızda zamanın sesi. Bir vahiy ile aydınlanan topraklarda şöyle buyurdu Allah'ın Resulü. Din kolaydır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayınız. Dost doğru yolu tutunuz ve salih amel

Ellerden alacağınız mükafattan ötürü sevininiz. Ve ekledi Allah'ın elçisi: Ey insanlar, dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti. Bu bir uyarıdır. Onun bu uyarısı sadece ibadet için değildi. Hayatının her alanında bir denge vardı. Yeme içmeden ibadete, sevgiden öfkeye, ticaretten aile hayatına kadar her şeyde dengeyi öğütlüyordu. Konuşurken çok uzun, ağır konuşmaz ama lafı da yarım bırakmazdı. Yemekte israf etmez ama nimetlere de sırt çevirmezdi. O ölçülü bir insandı. Ne sevgisi yakar ne öfkesi yıkardı.

Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kulluğa dair en çok önemsediği şeylerden biri istikrardı. İbadetin yalnızca zorlukla değil, istikametle değer kazanacağını öğretmişti. Peygamberimize bir gün Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye soruldu. O da az da olsa devamlı olandır buyurdu ve devamında gücünüz yettiği kadar amel üstlenin buyururdu. Ve dini yaşantıda aşırılığı, dünyadan el etek çekip toplumdan uzaklaşarak kendini sürekli ibadete vermeyi uygun görmez ve bu eğilimde olan bazı arkadaşlarını da uyarırdı. Bu bize aslında çok açık bir mesajdır. İbadet yarış değil, ömürlük bir yürüyüştür. İnsanları dine çağırırken de, öğüt verirken de, bir dostu uyarırken de, onun dili her zaman ölçülüydü, yumuşaktı ve kapsayıcıydı. İşte bu yüzden hayatının her alanında kolaylaştırın, zorlaştırın.

Aslında bize düşen, peygamberimiz gibi ölçüyü hayatımıza taşımak. Çünkü dengeyi kaybettiğimiz yerde huzuru da kaybediyoruz. Çünkü her şeyin fazlası yorar, azı da eksiltir. Bugün en çok buna ihtiyacımız var. Yavaşlamaya, düşünmeye, dengeyi yeniden kurmaya. Zamanın ötesinden gelen o sesi duyalım bir kez daha. En hayırlınız, ifratla tefrit arasında olandır.

0: Zamanın Ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem. Seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh gelen rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette bir yay kadar küçük bir yer, üzerine güneş doğan veya batan her şeyden daha hayırlıdır. Ebu'l-Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi, onun önünden geçmektense 40 yani şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki, 40 gün mü, 40 ay mı, 40 yıl mı dedi bilemiyorum.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir yiyecek asla yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da kendi elinin emeğini yerdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Birkaç dersten beri Allah Teala Celle Celaluhu'nun Esma-i Hüsna'sından, yani güzel isimlerinden bir kısmını Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verdiğini okuyorduk. Hangi isimlerini Efendimiz'e vermiş, bunu takip ediyorduk. Şurada kaldık. Ve min esmaihi teala el alim vel allam ve alimül gaybi ve şehade. Allah Teala'nın güzel isimlerinden biri el alim'dir. Ne demek? Hakkıyla bilen demektir. Her şeyi hakkıyla bilen demektir. Yine Rabbimizin bilmesiyle ilgili El-Allam ismi vardır. Çok bilen manası. Bütün gizlilikleri bile, bizim duyularımızla bilmediklerimizi, yani gözümüzde, kulağımızda duymadığımız, bilmediğimiz, anlamadığımız şeyleri hakkıyla bilen anlamında Allamul Guyub vardır. Kayıpları bile. Kayıp nedir? Kayıp, duyularla bilinmeyen şeyler demektir. Akılla ve duyularla bilinmeyen şeyler. Yani gözle görmediğimiz şeyler, işitmediğimiz şeyler vesaire şeyler. Bunları Allah Teala Hazretleri bilir. Bir ismi de Alimül Gaybi ve Şehade. Yine bunu takviye etmek üzere. Manası nedir? Görülmeyeni de bilen, görüleni de bilen demektir. Kayıp kelimesini onun için öğrenelim güzel kardeşlerim. Kayıp neymiş? Allah gaybı bilir diyoruz. Aklımızda ve duyu organlarımızda bilmediğimiz şeylere kayıp diyoruz. Allah Teala onları bilir. Ve vasafe nebiyyehu sallallahu aleyhi ve selleme bil ilmi ve hassahu bimeziyetin minhu ve kâle teâlâ ve allemeke mâ lem tekun te'alem. وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظ۪يمًا Yüce Rabbimiz, Fahri Kainat Efendimiz'i ilim sıfatıyla da nitelemiştir. İlim konusunda onun farklı bir yeri bulunduğunu söylemiş Efendimiz'in ve şöyle buyurmuştur. Ey Resulüm, Allah sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana olan lütfu çok büyüktür. Böyle buyuruyor Allah Teala Peygamber Efendimiz. Allah sana bilmediklerini öğretti. Allah'ın sana lütfu çok büyüktür. Efendimiz de elbette bunun farkında. Onun için de devamlı şükrediyor, hamd ediyor. Ve kâle ve yuallimukel kitabe vel hikme ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Allah Teala Bakara suresinin 151. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Biz bu ayet-i kerimeyi baş tarafından

alarak tercüme edelim. Size içinizden bir peygamber gönderdik. Allah Teala bize böyle hitap ediyor. Size içinizden bir peygamber gönderdik. O peygamber size ayetlerimizi okur, sizi günahlardan arındırır. Elhamdülillah. Kitabı ve hikmeti öğretir, bilmediğinizi belletir. Kitabı ve hikmeti öğretir. Sevgili kardeşlerim, kitap kelimesiyle birlikte hikmet kelimesi yan yana anıldığı vakit hikmet sünnet demektir. Allah size kitabı ve sünneti öğretir demektir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bilmediğimiz şeyleri bize belletir demektir. Kitap ve sünnet bizim ilmimizin dayandığı iki şey. Allah'ın kitabı, Resulullah'ın sünneti. Bir daha söyleyelim, bunu unutmayalım. Hikmet kelimesi kitab ile beraber anıldığı vakit hikmet sünnet demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti demektir. Böyle anlamak gerekir. Ve min esmaihi teala el evvelu vel ahiru ve manahuma es-sabiqu lil eşyai kable vücudiha vel baki ba'de fenaiha. Rabbimizin güzel isimlerinden biri el evvel, biri de el-ahir kelimeleridir. Evvel ne demek? Kainat yaratılmadan önce de, yani ezelde de var olan demektir. Allah Teala'nın bir başlangıcı var mı? Aşağı. Kainatın bir başlangıcı var, o yarattı. Allah Teala'nın başlangıcı yok. O el-evveldir. Başlangıcı olmayan demektir. Kainat yaratılmadan önce de, yani ezelde de vardı demektir. Bir ismi de el-ahir dedik. El-ahir ne demek? Kainat yok olduktan sonra da her zaman ebediyen var olacak olan demektir. Bir gün kainat yok olacak. Allah Teala kıyametin kopmasıyla birlikte değil mi, bütün kainatı, kainatta bulunan her şeyi yok edecek. Ama o daima var olacak. Ve tahkikuhu ennehu leyse lehu evvelun ve la ahir. Bu isimler bize şunu anlatıyor. Allah Teala Hazretlerinin bir başlangıcı da yoktur, bir sonu da yoktur. Ve kâle sallallahu aleyhi ve sellem, küntü evvelel enbiyâi fil halk ve ahirahum fil ba'z. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Ben ilk yaratılan peygamberim ve en son gönderilen peygamberim. Biraz önce de okumuştuk. Müellifimiz bunu tekrar buraya getirmiş ilgisi sebebiyle. Ve füssira bihaza kavluhu teala estağfirullah. Ve iz ehezna minen nebiyyine misagahum minke ve min Nuh. Fekaddeme Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Burası da enteresandır güzel kardeşlerim. Allah Teala peygamberlerinin adlarını sayıyor. Peygamberlerin adlarını sayarken önce Peygamber Efendimiz'den başlıyor. Bunun üzerinde düşünmemiz lazım. Ayet-i Kerime şöyle. Biz bir zamanlar peygamberlerden söz almıştık. Senden söz almıştık. Ve minke. Minke, Peygamber Efendimiz'den böyle bahsediliyor. Evet. Ve minke ve min Nuh diye devam ediyor. Senden söz almıştık, Nuh'tan söz almıştık. Ayet-i Kerime'nin devamında diğer peygamberlerin adı geçiyor. Hazreti Musa'dan söz almıştık, Meryem oğlu İsa'dan söz almıştık. Onların hepsinden sağlam bir söz almıştık buyuruyor Allah Teala Hazretleri. Biz ona kalu bela diyoruz değil mi? Bizden aldığı söz zamanını anlatırken ne deriz biz? Kalu bela, evet dediler demektir manası. Kalu dediler, bela evet. Ama biz onu anlatırken halk dilinde kalu beladan beri Müslümanım denir. Öyle yakıştırılmış. Yani Allah Teala'nın kullarından misak aldığı, söz aldığı, ahdü peyman aldığı zamandan beri Müslümanız elhamdülillah.
Fakat eşare ila nahvin minhu Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz vefat ettiği zaman Hazreti Ömer çok üzüldü biliyorsunuz. Hatta eline kılıcı aldı. Kim Muhammed öldü derse onun kellesini uçururum dedi. Kendinden geçti yani öyle. Bunu aklı başında olarak söylemiyor. Peygamber Efendimiz vefat etti deyince adeta aklını kaybetti. Dayanamadı o şeye. Ve üzüntüsünü bir takım sözlerle dile getirdi. Müellifimiz ona temas ediyor. Allah Teala'nın bu ayeti kerimenin en başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismini andığını söylüyor Hazreti Ömer. Önce Allah Teala senin adını andı, senin adınla başladı ya Resulallah diye Efendimiz'e olan hem muhabbetini hem hasretini dile getiren uzun bir nutku vardır, sözü vardır. وَمِنْهُ قَوْلُهُ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ Resul-i Alişan Efendimiz Cuma gününün faziletini bir hadisi şerifte anlatır uzun uzun. Cuma günü ne mübarek bir gündür. O gün, o mübarek gün sadece bu ümmete verilmiştir diye anlatır Efendimiz. Bu hadisi şerif de bu manayı ifade ediyor. Efendimiz buyuruyor ki biz Müslümanlar dünyaya en son gelenleriz. Fakat kıyamet gününde en öne geçecek olanlarız. Demek ki Allah Teala kıyamet gününde insanları yaratılış sırasına göre sorgu suali almıyor. Önce Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyle başlıyor. Onları rahatlatayım bir an önce diyor. Elhamdülillah. Sevgili kardeşlerim, Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti olmak ne büyük saadet ya Rabbi. O Allah Teala katında ne hatırlı bir peygamber. Onu çok seviyor. Alemlere rahmet olarak yarattım buyuruyor. Değil mi? Alemlere rahmet olarak. İnsanlara değil sadece. Alemlere rahmet olarak yarattı. Ve bizi de ona ümmet yapıyor. Hazreti Nuh'un ümmetinden olabilirdik. Hazreti Musa'nın ümmetinden olabilirdik. Öyle yapmamış. Bizi en sonra getirmiş. Ve Muhammed Aleyhisselam'a ümmet yapmış. Bu ne büyük saadettir ya Rabbi. Ahirette onun livaul hamd sancağının altında bulunmak da var. Rabbim hepimizi o sancağın altında toplasın ve onun şefaatine nail eylesin. Bu ümmeti Muhammed'den olmanın bir saadetidir. Biz Müslümanlar dünyaya en sonra gelenleriz fakat kıyamet gününde en öne geçecek olan biziz buyuruyor Efendimiz. Elhamdülillah. Bizim neyimiz var? Tek bir şerefimiz var, onun ümmetiyiz. Elhamdülillah. Ve kavluhu ene evvelü men tenşakku anhul ard ve evvelü men yedhulul cenne ve evvelü şafi'in ve evvelü müşeffa'in ve huve hatemun nebiyyin ve ahirur rusul sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. Ben kabri ilk açılacak olan insan. Yani yeniden insanlar diriltilirken ilk diriltilecek. Bunun için de kabri ilk açılacak olan ben. Bu şerefi Allah Teala bana verdi. Cennete ilk girecek olan da benim. Ben şefaat etmesine ilk izin verilenim buyuruyor. Demek ki başka şefaat edecekler de var. Yani diğer peygamberler de şefaat edecek. Ben buyuruyor, şefaat etmesine ilk izin verilenim. Yine ben şefaati ilk kabul edilen kimse. Şefaat etmesine izin verilen ve şefaati ilk kabul edilen kimse benim. Halbuki iki cihan güneşi Efendimiz peygamberlerin en sonuncusudur değil mi? Resullerin en son gelenidir. Ama Allah Teala Hazretleri ona bu imkanı lütfetmiş. Ve min esmaihi Teala el-Kavi ve zul-kuvvetil-metin ve manahu el-Kadir. Allah Teala'nın esma-i hüsnasından biri Tekvir suresinin 20. ayeti kerimesinde geçtiği üzere zul-kuvvetil-metindir.
Evet. Manası sarsılmaz ve karşı konulmaz kuvvet ve kudret sahibi demektir. Allah Teala'nın isimlerinden biri. Zülkuvvetil Meti. El-Kavi. Kuvvetli ve sarsılmaz ve karşı konulmaz kuvvet ve kudret sahibi demek. Fakat vesafehullahu Teala bizalike fekale zi kuvvetin inde zil arşi mekin ve gil Muhammedun ve gil Cibril. Yüce Rabbimiz Efendimiz aleyhisselamı bu isimle nitelemiştir. Ve onun hakkında şöyle buyurmuştur. O bir elçidir ki pek kuvvetlidir. Arş sahibi katında da itibarlıdır. Allah Teala Peygamber Efendimizin kendi yanında ne kadar değerli olduğunu böyle ifade buyuruyor. Arş sahibi yanında, yani benim yanımda itibarlıdır. O bir elçidir ki pek kuvvetlidir. Zülkuvve. Yani kendi ismini Peygamber Efendimiz'e de veriyor Allah Teala Hazretleri. Alimlerimiz bu ayeti kerime hakkında iki görüş ileri sürmüşlerdir. Bazılarına göre Allah Teala'nın pek kuvvetli zülkuvve dediği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bazı alimler de zülkuvvetil metinin Cebrail aleyhisselam olduğunu söylemişlerdir. Evet. Ve min esmaihi teala es-sadiku. Allah Teala'nın isimlerinden biri de sadıktır. Fil hadisil meşhur. Esma-i Hüsna'dan biri demek ki kardeşlerim es-sadık. Sünen-i İbn-i Mace'deki hadisi şerifte böyle geçmektedir. Sünen-i İbn-i Mace'de Esma-i Hüsna sayılıyor. Allah Teala'nın 99 ismi sayılıyor. Verede fil hadisi eydan ismuhu sallallahu aleyhi ve selleme bis-sadıkil mesduk. Fahri Cihan Efendimizin ismi şerifi hadiste es-sadık vel mesduk diye geçmektedir. Allah Teala'nın ismi es-sadık. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala'nın verdiği isimlerden biri es-sadiku vel mesduk. Nitekim bazı sahabiler rivayet ettikleri hadisi şerife Resulullah'tan şöyle buyurduğunu işittim derken böyle başlıyorlar. Ben es-sadık vel mesduk'ten şöyle duydum diyorlar. Efendimiz'i o ismiyle anıyorlar. Ben Resulullah'tan duydum demek yerine ben es-sadık vel mesduk'ten duydum diyorlar. Ve min esmaihi teala el-veli vel mevla. Allah Teala'nın güzel isimlerinden biri el-veli. Diğeri de El Mevla. Kadir Mevlam diyoruz ya Mevla. Mevla Allah Teala'nın isimlerinden biri. Cenab-ı Mevla diyoruz onun için. Ve manahu en-Nasır. Bu El-Veli ve Mevla isimlerinin manası en-Nasır demektir. Yani yardım eden manasına geliyor. Yardımcı, yardımcı demektir. Fakat kâlallahu Teala İnnemâ veliyyukumullâhu ve resûlühü. Allah Teala böyle buyuruyor. Maide suresinin 55. ayeti kerimesinde. İnnemâ veliyyukumullâhu ve resûlühü. Sizin dostunuz ve yardımcınız sadece Allah ve onun peygamberidir. Efendimizin ismi şerifini kendi ismi şerifiyle beraber yan yana anıyor. Ve ne buyuruyor? Sizin dostunuz ve yardımcınız sadece Allah ve onun Resulüdür. Ne kadar güzel. Demek ki bizim dostumuz Allah'tır ve Resulullah'tır. Onun için dostlarımızı unutmayalım güzel kardeşler. Asıl dost bilinecek Allah Teala'dır ve onun Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Vekale aleyhisselam. Ene veliyyü kullü mümini. Efendimiz buyuruyor ki ben her müminin velisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ben her müminin velisi. Demek ki velimiz o. Elhamdülillah. Ne büyük bir şeref bizim için. Ve kâlallahu teâlâ

Efendimizin velimiz olduğunu Allah Teala da şöyle ispat ediyor. En-Nebiyyü evlâ bil müminîne min enfüsî. Ayet-i Kerime bunu tasdik ediyor. Ahzab suresinin 6. ayeti kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki, peygamber müminlere kendi canlarından daha ileridir. Yani, ey kullarım, benim peygamberimi öyle sevin, öyle sevin ki, kendi canınızdan da çok sevin. Kim buyuruyor bunu? Allah Teala. Hani Hazreti Ömer ne demişti? Bir defasında Efendimiz'i çok sevdiğini anlatmak için, ya Resulallah seni çok seviyorum. Canım dışında her şeyden seni çok seviyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu ona? Olmadı Ömer. Böyle olmaz. Ne oldu ya Resulallah? Beni canından da çok seveceksin. Beni canından da çok sevmedikçe iyi mümin olamazsın. O zaman Hazreti Ömer dedi ki ya Resulallah ben seni canımdan da çok seviyorum. Ve gale aleyhisselam men kuntu mevlahu fe aliyyun mevlahu. Server-i Enbiya sallallahu aleyhi ve sellem beni seven Ali'yi de sevsin, Ali'yi de dost bilsin manasında şöyle buyuruyor. Ben kimin dostu isem Ali de onun dostudur. Bunun manası nedir? Yani beni seven Ali'yi de sevsin manası nedir? Evet, burada kalalım güzel kardeşlerim. El-Afu isminde affeden isminde kaldık inşallah. Rabbim hepimizi affeylesin, hepimizi bağışlasın. Sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize yardım eylesin Rabbi. Ve hepimizi Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde Rabbiniz sizin her birinizle tercümansız olarak konuşur. O adam sağa bakar. Yalnız dünyadayken yaptığı iyi amelleri görür. Soluna bakar, yine yaptıklarından başkasını göremez. Önüne bakar, bu defa karşısında yalnız cehennemi görür. Bir hurmanın yarısıyla da olsa kendinizi ateşten koruyun. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza

Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah'ın Adba adlı devesi yarışlarda geçiremezdi. Hatta hiçbir deve ona yaklaşamazdı bile. Bir seferinde bir bedevi devesi üzerinde geldi ve onu geçti. Bu durum Müslümanların ağrına gitti. Bunu fark eden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada yükselen her şeyi geri indirmek Allah'ın bir kanunudur buyurdu.

0: kimsesizlerin kimsesi olmak. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah azze ve celle kıyamet gününde bir kimseye şöyle seslenecek. Ey Ademoğlu, hastalandım, beni ziyaret etmedin. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin. Ben seni nasıl ziyaret edebilirim deyince Allah, falan kulum hastalandı, onu ziyaret etmedin. Eğer ziyaret etseydin, beni onun yanında bulacağını bilmiyor muydun diyecek. Allah, ey Ademoğlu, yiyecek istedim bana yedirmedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl yedirebilirim deyince Cenab-ı Hak, falanca kulum yiyecek istediğinde ona yedirmedin. Şayet yedirseydin, bunun karşılığını benim yanında bulacağını bilmiyor muydun? Diyecek. Allah, ey Ademoğlu, senden su istedim, bana su vermedin diyecek. O şahıs, ey Rabbim, sen alemlerin Rabbisin, ben sana nasıl su verebilirim deyince, Allah, falan kulum senden su istediği halde ona su vermedin. Eğer verseydin, bunun karşılığını benim yanımda bulurdun buyuracak. Kutsi hadis olarak, yani manası Allah'a ifadesi Hazreti Peygamber'e ait bir rivayet şeklinde nakledilen bu hadisin bir benzerine İncil'de de rastlanmaktadır. Sahih kutsi hadislerin bir kısmı Hazreti Peygamber'in Kur'an vahiyiyle gelen ilahi buyrukların muhtevasını ashabına kendi ifadeleriyle anlatmasından kaynaklandığı gibi, bir kısmı da buradaki örnekte görüldüğü üzere geçmiş dinlerin kutsal metinlerinde yer alan ve menşe birliği dikkate alındığı için Allah'a nispet edilerek nakledilmesinde bir sakınca bulunmayan haberlerden oluşmaktadır. Hadis, Yüce Allah'ın kullarına yapılan iyiliği adeta kendisine yapılmışçasına önemsediği ve bu düzeyde değerlendirdiğinin çarpıcı bir ifadesidir. Böyle bir anlatıma Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç sahiplerine başa kakmadan, faiz almadan, ödeme konusunda sıkıştırmadan verilen, hatta ödeyemeyecek duruma düşenlere sadaka niyetiyle bağışlanan borç anlamındaki karz-ı hasen, güzel borçla ilgili ayetlerde de rastlıyoruz. Örneğin, eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, halimdir ayetinde Allah'a borç verme ifadesi nasıl mecazen kullanılmışsa, hadiste yer alan Allah'ı ziyaret etmek, ona yiyecek ve su vermek ifadeleri de mecazen kullanılmış ve bu kullanım sözün muhatap üzerindeki etkisini kat kat arttırmıştır. Yaratılanı yaratandan ötürü hoş gören bir dinin müntesipleri olan Müslümanlar, ancak yaratıcının kendileri için hoş gördüğü şeyleri yapmakla iyi insan olabileceklerinin bilincindedirler. İyilik ve kötülük ancak insan için anlamlı olan ve etkilerini bu varlık aleminde gösteren iki kavramdır. Kur'an'ın ifadesiyle iyilik yapan kendi lehine, kötülük yapan kendi aleyhine davranmış olur. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Yaptığı iyilikle Allah'a fayda sağlayabilecek, kötülükle de zarar verebilecek kimse yoktur. Onun için iyi söz ve güzel iş Allah'ın katına yükselecek ama faydasını başta insanlar olmak üzere bütün yaratıklar görecektir. Kestiğimiz kurbanların eti ve kanı Allah'a ulaşmayacak ama muhtaç insanları doyurmakla kazandığımız takva Allah katına yükselecektir. Hastayı ziyaret etmek, aç ve susuzun ihtiyacını gidermekle o insanlar fayda görecek ama bundan en çok Yüce Allah memnun ve hoşnut olacaktır. Onun bu hoşnutluğuysa iyilik sahibinin en büyük kazancı olacaktır. yardımlaşma, yoksula, muhtaca destek olma konusundaki ayetlerin ve ilgili nebevi tavsiyelerin çokluğu dikkate alınırsa, İslam'ın bir yardımlaşma ve dayanışma dini olduğunu söylemek mümkündür. Toplum halinde yaşayan, farklı kabiliyet ve becerilere sahip, sağlık açısından, maddi manevi imkanlar bakımından eşit olmayan insanları asgari hayat standardında birleştirmek ancak toplumsal dayanışmayla mümkündür. Günümüzde büyük ölçüde devletlerin üstlendiği bu görev, İslam'ın geldiği dönemde daha çok toplumsal ve sorumluluk kabul edildiği için Müslüman bireyler bu konuda teşvik edilmiş, hatta bu tür görevler dini bir vecibe olarak kabul edilmiştir. Örneğin Mekke döneminde zenginin malında fakirin hakkı olduğunu bildiren, sadaka vermeyi ve infak etmeyi teşvik eden ayetlerden sonra, Müslümanların bir şehir devletine kavuştuğu Medine döneminde zekatın ödenmesi gereken ve devlet eliyle toplanan bir vergiye dönüştüğü görülmekte, dağıtılacağı sınıflar arasında bunu toplayan görevliler de sayılmaktadır. Sevgili Peygamberimiz de İslam'ın 5 temel üzerine bina edildiğini ifade ettikleri hadislerinde zekatı bu temellerden biri saymış ve Müslümanlar İslam'ın 5 şartı olarak bilinen bu vecibelerden biri olan zekata ayrı bir önem vermişlerdir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra diğer dini görevleri kabul ettikleri halde zekat vermek istemeyen Arap kabileleri üzerine ordu göndermeye niyetlenen Hazreti Ebubekir'in sert tutumu, toplumsal yardımlaşma ile ilgili kaçınılmaz görevlerin tamamen kişilerin arzusuna bırakılamayacak kadar önemli olduğunu göstermektedir. Nitekim günümüzün modern devletleri de vergiyi özel bir karşılığı olmayan, hukuken zorunlu ödeme olarak kabul etmekte, bundan kaçınanlara cezai yaptırımlar uygulamaktadır. Her işinde Allah'ın hoşnutluğunu esas alan Müslüman, resmi bir talimat ve yaptırım olup olmadığına bakmaksızın, gerçek iyiliğe ulaşmanın gereği olarak sevdiği şeylerden infak etmeyi, isteyeni geri çevirmemeyi, aç olan komşusunu doyurmayı, dini, ahlaki ve vicdani bir görev kabul etmiştir. Onun için hali vakti yerinde olan Müslümanlar, devlete ödediği vergisinin yanı sıra, Cenab-ı Hakk'ın kendisine lütfettiği nimetlerin bir şükrü olarak zekat ve sadakasını da vermeye devam etmekte, sadece ülkemizde değil, dünyanın her köşesindeki ızdırap çeken insanların acısını hafifletmek için elinden gelen gayreti göstermektedirler. Kendisi için istediğini diğer insan kardeşleri için de istemeyi şiar haline getiren bu fedakar insanlar, geçmişte ecdadımızın vakıf yoluyla yaptıklarını bugün yardım dernekleriyle gerçekleştirmekte, aç, susuz, hasta ve çaresiz insanların dermanı olmaktadırlar. Hadiste ifade edildiği gibi Allah, onlara yapılan hizmeti kendisine yapılmış kabul edecek ve bu hizmetin sahiplerine hiç şüphesiz kendi şanına yakışır bir karşılık verecektir. Ebedi alemde kimsesiz kalmamak için bu dünyada kimsesizlerin kimsesi olmak en kestirme yoldur. Şairin dediği gibi kimsesi Allah olanın başka kimseye ihtiyacı olmayacaktır. Herkesin var bir kesi, ben bir kesin yok kimsesi. Ben bir kesin sen ol kesi, ey kimsesizler kimsesi.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Ebu Hureyre anlatıyor. Müminin ruhu çıktığı zaman onu iki melek karşılar ve yükseklere çıkarırlar. Gök ehli, yer tarafından güzel bir ruh geldi. Allah sana ve yaşattığın cesede salat, dua etsin derler. Peşinden onu yüce Rabbine götürürler. Sonra bunu sınırın ötesine, Sidretül Münteha'ya kadar götürün diye buyrulur. Kafirin ruhu çıktığı zaman gök ehli yer tarafından kötü bir ruh geldi derler ve bunu sınırın sonuna, cehenneme kadar götürün diye söylenir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu. Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa, tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadın hapsederek ölümüne sebep olduğu bir kedi yüzünden azap gördü ve cehenneme girdi. Hapsettiğinde kediye bir şeyler yedirip içirmediği gibi, yeryüzündeki çeşitli fare, böcek ve benzeri haşeratı yemesi için de onu salmamıştı.

Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

Hazreti Peygamber, siz bu konuda benim gibi değilsiniz. Ben geceyi geçirirken Rabbim beni doyurur ve susuzluğumu giderir. Siz ancak gücünüzün yeteceği kadar amel üstlenin, buyurdu.

0: Hazreti Hatice. Bir insanı en iyi tanıyanlar şüphesiz onun ailesidir. Hazreti Hatice'nin hayat arkadaşı Peygamberimizle ilgili düşünceleri dikkat çekicidir. Peygamberimiz kendisine ilk kez vahiy geldiğinde korku ve endişelerini sevgili eşi Hazreti Hatice ile paylaşmış, başına kötü bir şey gelmiş olmasından korktuğunu söylemişti. Hazreti Hatice zerre kadar şüphe etmeden onun peygamber olduğunu söylemiş ve bize peygamberimizin ahlakını özetleyen şu cümlelerle onu teselli etmişti. Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar ve haksızlığa uğrayanlara destek olursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 şey gerçekleşmeden önce iyi şeyler yapmakta acele edin. Ne bekliyorsunuz? Her şeyi unutturan yoksulluğu mu? Azdırıp saptıran zenginliği mi? Sıhhati bozan hastalığı mı? Bunaklaştıran ihtiyarlığı mı? Ansızın geliveren ölümü mü? Görünmez beklenenlerin en şerlisi olan Deccali mi yoksa kıyameti mi? Ki kıyamet hepsinden daha dehşetli ve daha acıdır.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.''

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Üç kişi peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinin evlerine gelerek onun nasıl ibadet ettiğini sordular. Anlatılınca da sanki onu azımsadılar ve peygamberin yanında biz kimiz ki onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Aralarından birisi, ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri, ömrüm boyunca oruç tutacağım. Asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de, kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunların yanına geldi ve onlara, şöyle şöyle diyenler siz misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyor, bazen de tutmuyorum. Hem namaz kılıyorum, hem de uyuyorum ve kadınlarla evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir, dedi.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı ezberleyen kimse, bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.

0: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada iki rekat namaz kılardı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cemaatle kılınan namaz, yalnız kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bugün yeni bir bölüme başlıyoruz. Bölüm başlığımız şöyle: El emeğiyle geçinmek. Adeti olduğu üzere İmam Nevevi bölüm girişlerinde ayet-i kerimeler veriyor. Bu bölümün girişine tek bir ayet-i kerimeyi yerleştirmiş. Estaizu billah fe izâ kudiyetis salâtu. Cenab-ı Hak buyuruyor ki namaz gerçekleştirildiğinde, yerine getirildiğinde, yani kılındığında, hangi namaz bu? Yukarıdan itibaren baktığımızda اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ. Cuma günü kılınan, bizim cuma namazı dediğimiz namaz. Dolayısıyla Hak Teala buyuruyor ki cuma namazı kılındığında فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ. Arzda, yani yeryüzünde yayılın, orasına burasına dağılın. Öyle çalışmaksızın bir tarafta oturun demiyor Cenab-ı Hak. Üstelik cuma müminlerin bu anlamda haftalık topluca namaz kıldıkları gün olmasına rağmen böyle bir tatil anlayışıyla değil de namazı kıldıktan sonra yeniden işe, güce, çalışmaya ve neticesinde Hak Teala'nın vereceği rızıklara kavuşmak için çabalamaya davet ediyor. Rabbimiz bize bunu emrediyor. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Ve böylece Allah'ın fazlını, lütfunu, ihsanını araştırın, peşine düşün. Namazdan çıktık diye öylece tembel tembel otura kalmayın, harekete geçin. İslam'da ibadet ile çalışmak iç içedir. En istenmeyen şey boş durmak. Cenab-ı Hak buna müsaade etmeksizin buyurdu ki وَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Boşaldığında, yani elindeki iş tamamlanıp elin boşaldığında fansab, yeni bir işe tutun, yeni bir işe başla, başka bir işe koyul. Ama niyetin ve ila rabbike faragab, her defasında Rabbine doğru olsun. Hal böyle olunca bizde ibadet de Cenab-ı Hakk'a doğrudur, ibadetin yönü de Cenab-ı Hakk'a doğrudur, çalışmanın yönü de Cenab-ı Hakk'a doğrudur. Kul ibadet ederken de Hak Teala'nın rızasını arar, çalışırken de Hak Teala'nın rızasını arar. Dolayısıyla rağbetin yönü, beklentinin, arzunun, maksadın, gayenin yönü her zaman Mevla'ya doğrudur. Ve ila rabbike faragab. Diğer türlüsü seküler bir anlayış olur. Camiye girince Cenab-ı Hak ile olan meseleler, onunla ilgili olan ilişki, adına kulluk veya ibadet diye camiye hapsedilmiş anlayış, çıkınca Cenab-ı Hakk'ı camide bırakırcasına hayatta seküler bir düzlemde Cenab-ı Hak'la ilgisi olmayan bir anlayış. Bu tam da şeytanın istediği gibi bir şey olur. Halbuki biz hayatı bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu olarak yaşıyoruz ve onun adına yaşamak durumundayız. Kul inna salati ve nusuki. De ki benim namazım da kurbanım da ve mahyaya ve memati. Hayatım da ölümüm de lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan

0: Allah'a aittir, onun içindir. Hiçbir tarafını Cenab-ı Hak'tan izole edemeyiz. Burasına Cenab-ı Hak karışamaz diyemeyiz. Ne ferdi planda ne kamu boyutunda. Çünkü arzı bütünüyle yaratan Allah, tek tek insanları yarattığı gibi toplumu da yaratan Allah, aralarındaki ilişkiyi oluşturan da Cenab-ı Hak, o sosyal yanımızı bize sağlayan da Cenab-ı Hak. Dolayısıyla düzenlemek de onun hakkı, biçim vermek, şekil vermek, belli hudutlar tayin edip haram, helal çizgileri oluşturmak da Cenab-ı Hakk'a ait. Onun hakkı. Meğer ki kuluna mübah dediğimiz alanda bir genişlik bırakmış olsun. Kul o genişlikte istediği gibi davranabilir. Hem ferdi planda hem toplumsal planda. Allah'ın ilişmediği konuların tamamında kullar istedikleri gibi davranabilirler. Kültürlerine uygun olarak, örflerine uygun olarak, tarzlarına uygun olarak, rengarenk bir çeşitlilikte insanlar farklılaşabilirler. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Ama bir şeye, bu ister yiyecek olsun, ister içecek olsun, ister giyecek olsun, kuşandığımız, giyindiğimiz, ister bir davranış olsun, ister bir konuşma biçimi, hayatta insana taalluk eden, insanla ilgili, onun ortaya koyduğu, hangi türden bir çıktı olursa olsun, ister eylem, söylem, davranış biçimi, yeme içmesinden giyim kuşama kadar. Cenab-ı Hak bir hudut belirlemişse veyahut noktasal bir şeyi haram kılıp yanlış bulmuş ise ve kulunu sakındırmış ise kulun buna uyma zorunluluğu var. Ferdi planda ise böyle. Eğer konu toplumsal bir düzleme yansıyor ise, içtimai bir boyutu var ise o zaman o toplum bundan mesul olur. Kendisine her şeylerini borçlu oldukları Mevla'ya karşı onun dediği gibi yapmak sorumlulukları olur. Bu hakka duyulan saygının ta kendisidir. Onun ak dediğini umursamayıp karaya yönelmek yahut başka alternatifler bulup sarıya, maviye yol aramak kulların haddine değildir. Hayat bütünüyle onun adına yaşanmak durumundadır. Elbette ki bunu kusursuz bir biçimde hiçbirimiz başaramıyoruz. Ne ferdi planda ne toplumsal planda. Bir dünya eksikliklerimiz var. Ama en azından teorik planda Cenab-ı Hakk'a hakkını teslim ediyoruz. Elbette ki onun bizim üzerimizde mutlak bir egemenliği var. Söz onun, buyruk onun. Yapamıyorsak bile bu bizim nankörlüğümüzden, bu bizim isyanımızdan kaynaklanıyor. Bundan ötürü ona karşı mahcubuz. Bizi affetmesini, bağışlamasını diliyoruz. Bu babamız, atamız Hazreti Adem'in yolu. Ancak tutar da, hayır Allah şu alana karışamaz, şu mecraya karışmamalı gibi ister şahsi hayat tarzımızda, ister toplumsal planda Cenab-ı Hak'tan ayrı bir dünya kurmaya kalkıştığımızda o zaman iblisleşiriz. İblis Cenab-ı Hakk'a sen bana bunu emredemezsin. Yapmadım yine yapmam dercesine diklendi. Şu bana üstün tuttuğuna bakar mısın? Ona secde edecekmişim. اَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذ۪ي كَرَّمْتَ عَلَيَّ Benim ona secde etmem uygun düşmez. قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَئٍ مَسْنُونَ Ben senin çamurdan yarattığın bir beşere secde edecek değilim. Yani Cenab-ı Hakk'a demek istiyor ki verdiğin emir yersiz. Emri verdiğinde de yapmadım. Şu anda da yapmam çünkü emrini doğru bulmuyorum. Bu artık başkaldırı düzlemi. Kulun istikbariyle büyüklenerek Cenab-ı Hakk'ın emirlerinin yerindeliğini tartışması ve refüze etmesi, doğru bulmaması, şu şu alanlara sen karışmıyorsun, ben böylece hayatın seni ilgilendiren yanıyla seni ilgilendirmeyen yanını ayırıyorum. Bir kısmına dini olan diyeceğim ve onu camiye, belli ibadetlere hapsedeceğim. Diğer alanı gayri dini bir alan olarak özgürleştireceğim. Orada istediğim gibi davranabilirim. İşte şeytanın verdiği fısıltılarla kimi insanların aslında bütünüyle Cenab-ı Hakk'ın hibesi olan bu hayatı Cenab-ı Hak ile aramızda pay etme girişimi, seküler bir anlayış ile Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarının, helal ve haramlarının geçmediği bir alan, düzenleme yaklaşımı, Allah Azze ve Celle'nin o alandaki konularla ilgili varsa buyruklarını önemsememe, umursamama ve ciddiye almama tavrı. Bunun ucu büyük bir hüsrana çıkar. Çünkü bizler Hristiyanlar gibi Allah'la olan ilişkimizi sadece kilise üzerinden tanımlayamayız. Onlar dejenere olmuş bir dinin getirdiği zorluklar ile baş edemeyince sözüm ona böyle bir çözüme yöneldiler. Halbuki biz hak dinin mensuplarıyız. Elimizde Rabbimizin kelamı var. Elimizde Allah'ın elçisinin bunu nasıl pratiğe döktüğüne dair güzelim uygulamalar var. Onun hem kendisinin yaşayarak rehberlik ettiği hem de ardı sıra bir nesli inşa edip İslam'ın toplumsal görünümünü sahada gerçekleştirdiği olağanüstü örneklik var. Bizleri Cenab-ı Hak vahyin ikliminde ortaya konmuş ve Allah'ın razı olduğu bu örnekliğe davet ediyor ve bunu izlemeyi bize emrediyor. Dolayısıyla haftalık boyutuyla Cuma anlayışı İslam ümmetinin tıpkı Hristiyanlarda yahut Yahudilerde olduğu gibi içten güçten el çekerek değil, çalışmakla iç içe ibadetin hayatla birlikte olduğu, ayrılmaz bir biçimde beraber gerçekleştiği bir ortamda yaşanır. Günün başında da alışveriş, ticaret vardır. Çünkü Cenab-ı Hak اِذَا نُودِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمِ الْجُمَعَةِ Cuma günü namaza çağrıldığınızda buyurdu. Böylece Cuma öncesi duruma ışık tuttu. فَسَعُوا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيَعِ Allah'ın zikrine doğru koşturun ve artık alışverişi bırakın. Demek ki o esnada Cuma öncesi, Cuma sabahından beridir. Müminler yine işle güçle ilgileniyorlar. Alışla, verişle ilgileniyorlar. Ticaret yapıyorlar. Bugün Cuma diye her şeyden el etek çekmemişler. İşte hayatla ibadet iç içe dediğimiz durum böyle. Öncesinde de ticaret var. Cuma çağrısı yani ezan okunduğunda Hak Teala وَذَرُوا الْبَيَعَ Alışverişi bırakın buyurdu. O ana kadar helal olan bu işlem o an itibariyle yasağa dönüştü. وَذَرُوا الْبَيَعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ Bu sizin için daha hayırlı. اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Şayet ilim yapar, akleder, anlamaya çalışırsanız bu sizin yararınıza. Geldiniz Cuma'ya, Cuma'yı kıldınız. Cuma'dan sonra ne olacak? Yine hayat kaldığı yerden devam edecek. İslam bir din olarak bizi hayattan koparan bir ibadet anlayışı öğretmiyor. Tam tersi hayatla iç içe ve hayata bir yük olarak binmeyen hafiflikte bir din. Hak Teala مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ buyurdu. Dinde size Cenab-ı Hak herhangi bir zorluk oluşturmadı. Hayatın akışıyla eş güdümlü bir biçimde ilerler. Beş vakit namaz da böyledir. Ne iki rekatlık sabah namazı farzı itibariyle, ne dört rekatlık öğlen namazı, ne ikindi namazı, ne akşam namazı, ne yatsı namazı, kulun 5-10 dakikasından fazlasını almaz. Haydi itinayla kıldı diyelim, 15-20 dakikasından fazlasını almaz. Ve hayatla iç içedir, hayatı aksatmaz. Hep beraber aynı yerde topluca kılmaya çalıştığımız bizi cem eden cuma namazı dahi hayatı aksatmayacak bir biçimde kodlanmıştır. Öncesinde hayat akışı normal devam etmektedir. O gün bütünüyle iptal edilip boşa çıkarılmamıştır. Cuma ezanıyla birlikte ara verilir. Cuma namazı kılınır kılınmaz فَاِذَا قُدِيَةِ السَّلَاتُ namaz kılındığında فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Cenab-ı Hak dağılın dedi, yeryüzüne yayılın. Ne yapacağız? وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlını araştırın. Cenab-ı Hakk'ın lütfundan nasibinize düşecek olanın peşine koyulun. Koşturun. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Artık yeryüzüne dağıldığımıza göre işimize gücümüze bakarız. Cenab-ı Hakk'ı geride mi bıraktık? Hayır. Allah'ı anmaya devam edin dedi Cenab-ı Hak. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ve Allah'ı çokça anın. Böylelikle kurtulabilirsiniz. Allah'ı anmak üzere Cuma'ya namaza geldik. Ama Cuma'dan ayrıldıktan sonra Allah'ı anmayı geride bırakmıyoruz. وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'ı anmayı işimizde gücümüzde de sürdürüyoruz. Bir yandan elimizle iş yaparken, diğer yandan kalbimizde, içimizde Hak Teala ile olan birlikteliğimizi yaşamaya devam ediyoruz. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَو۪يلًا فَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ Cenab-ı Hak gün içerisinde senin böyle işten işe daldığın, çıktığın geniş bir süreç var. Rabbini anmayı unutma. Allah'ı olabildiğince hatırında tutmaya çalış. İşi düşünürken, kârı hesaplarken, akşam cirosunu umarken, müşteriyi beklerken, ihaleye girerken, projeni çizerken, alırken, satarken, özelliklerini incelerken, Ya Rabbi en iyisini denk getir, en güzelini ayarla, hayırlıysa bana nasip et diye hep dikeydeki ilişkin Cenab-ı Hak ile devam etsin. İltisakta kal. Allah'la birlikteliğini sürdür. Seküler anlayışta olanlar Cenab-ı Hakk'ı camide bırakmış, artık bundan sonrasına kendi başına devam ettiğini sananlardır. Ve bu büyük bir gaflettir. Camiden çıktıktan sonra Allah'ı anmak artık bitmiş, geride kalmış değil, daha fazlasıyla daha çok anmak. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَث۪يرًا Çokça anın dedi Cenab-ı Hak. Başka bir ayette de وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَس۪يتَ Rabbini unuttukça an buyurdu Cenab-ı Hak. Böylece unutmaya karşı bir çaba içerisinde Allah'la bilinç bağlamında hiçbir zaman kopmamaya karşı bir yarış. Hayat böyle bir şey. Bunun adı aşk. Dolayısıyla fert fert müminler Cenab-ı Hak ile olan bu sevdalarını yaşarken, ibadet için bir araya geldiklerinde de bunu kolektif bir boyuta taşır. Öyle muazzam bir sinerjiye ulaştırırlar ki Cuma'dan Cuma'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun muazzam bir berekete, mağfirete dönüşeceğini müjdeledi. İmam Nevevi'nin El emeğiyle geçinmek başlığı altında bu ayeti kerimeye yer vermesi son derece çarpıcı gözüküyor. İbadet eden insanlar, Cenab-ı Hakk'a kulluğunu sergileyen insanlar. Ya ben ibadetle uğraşıyorum. İbadetle uğraşmayanlar çalışsınlar, onlar getirsinler. Bana bir miktar kazançlarından versinler. Ben de onların kazancından yiyeyim. Bu geçmiş ümmetlerde şeytanın başardığı bir proje, dini ve dini hayatı belli insanlara endekslemek. Onlara tahsis edip toplumun kalan kısmını da hayata yönlendirmek. Dini öğrenmeyi onlara bırakın, dini yaşamayı onlara bırakın, siz işinize gücünüze bakın. Zaman zaman onlara belli aidatlar verirsiniz, kazancınızdan belli miktarlar ayırırsınız. Böylece Allah'a karşı kulluğu onlar sizin adınıza yaparlar. Hayat iş bölümüdür. Biçimindeki şeytani fısıltı, dramatik bir cürüm. Allah'a karşı korkunç bir cüret bu. Allah'a karşı kulluk da iş bölümü olmaz. Hepimiz hayata Rabbimizi tanımayı, sevmeyi ve ona saygılı yaşamayı başarmak üzere geldik. Bizim adımıza Cenab-ı Hakk'ı başkası tanıyamaz. Bizim adımıza Cenab-ı Hakk'ı başkası sevemez. Ve bizim adımıza Cenab-ı Hakk'a karşı saygılı yaşamayı bizden sorumluluğu düşürecek şekilde başkası icra edemez. Allah'a her birimiz tek tek sorumluyuz ona karşı. Ve huzura da bu yüzden tek başımıza çıkacağız. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ Cenab-ı Hak bize geleceksiniz, tek tek geleceksiniz. Tıpkı ilk seferinde sizi tek tek yarattığımız gibi. Başka bir ayette اِنَّهُمْ يَأْتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا وَكُلُّهُمْ اَتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Onların hepsi Cenab-ı Hakk'a yani kıyamet günü tek tek gelecektir. Fert fert. Her koyun kendi bacağından asılır. Her kişi yaşadığı hayatı Cenab-ı Hakk'a sunar ve her şeyinden sorumludur. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımayı da, onu sevmeyi de ve ona saygılı yaşamayı da bir sorumluluk olarak hayatının merkezine yerleştirmelidir. Dinini öğrenmek ve dinini yaşamak her bir ferdin sorumluluğudur. Elbette ki ihtisaslaşmadan söz etmiyoruz. Ama temeli itibariyle inandığı dinin hak olduğunu batıldan ayıracak şekilde öğrenip bilmek, Allah'ın indirdiği kitabıyla, gönderdiği elçisiyle olan ilişkisini sağlıklı bir biçimde kurmak ve sonrasında dünyadan ahirete Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunarak onun vaat ettiği cennetin özlemiyle huzuruna çıkacağı güne değin güzel ameller ile ahirete yatırım yapmak. Her bir kulun sorumluluğu. Bu işi bizim adımıza başkaları yapamaz. Dini birileri öğrensin ve dini onlar yaşasın. Biz de hayata odaklanalım. Onlara ekonomik destekte bulunalım. Böylece iş bölümü yapmış oluruz. Bu geçmiş ümmetlerdeki şeytanın uyguladığı ve başarılı olduğu bir plandı. Din bir zümreye zimmetlendi ve o zümre toplumun sırtından geçindi. Karşılıklı parazit bir ilişki oluşturdular. Kullu hizbin bimâ ledeyhim ferihûn. Her iki taraf kendi durumundan memnun oldu. Toplumun geniş kesimleri dini yükümlülüklerden azat olmanın rahatlığını yaşadı. Dini zimmetini alan kesimler de bunun üzerinden kolay bir geçim sağladı. Allah'ın istediği bu değil. Cenab-ı Hak kendisine olan kulluğu, yani dini hayat ile düzeltiyorum, Allah Azze ve Celle kendisine olan kulluğu hayatın tamamına yerleştirdi. Her kul açısından 5 vakit namaz herkese farz. Ve onu öylesi bir kolaylıkla hayata yük oluşturmayacak şekilde hayatın içerisine yerleştirdi ki herkes yapabilsin. Kimse sadece ibadete yönelmesin ve kimsecikler sadece hayata yönelmesin. Herkes hem ibadetini yapsın hem hayattaki koşuşturmasını bir arada gerçekleştirsin. O yüzden okuduğumuz ayet-i kerimede alışveriş yaparken insanlar cumaya davet ediliyorlar. Cumayı kılmışken insanlar yeniden alışveriş yapmaya, hayatın içerisine koşuşturmaya gönderiliyorlar. Ve oralarda da Cenab-ı Hakk'ı anmaya devam etmeleri bekleniyor. Ve bu hepimiz için geçerli bir model. Çünkü başkasının sırtından din pazarlayarak kolayca geçinmek, böyle bir sınıfın oluşmasına tıpkı Hristiyanlardaki gibi yol açması dahi hoş değil. Ne kadar dinden olursa olsun bir insanın kendi el emeğiyle geçinmesi onun için en hayırlı olandır. Tıpkı peygamberlerde olduğu gibi kendileri çabalar, kendileri kazanır, çobanlık yapar, ticaret yapar, çarşı pazarda gezer dolaşırlardı. Alışveriş yapar, ihtiyaçlarını görürlerdi. Dolayısıyla İmam Nevevi öyle bir ayet kelimeyi buraya yerleştirmiş ki, ibadet ile maişet arasındaki ayrılmaz ilişkiye dikkatimizi çekiyor. Cuma'yı kılarken ne kadar Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk sorumluluğun ile kılıyorsan, Cuma'dan sonra ekmeğini kazanmak için koştururken de aynı şekilde Cenab-ı Hakk'a karşı kulluk sorumluluğunu yerine getiriyorsun. Bu bilinçte olursan her ikisinden de aynı şekilde sevap kazanırsın. Böylece ibadet halin sadece vakit namazlarında huzurda dururken değil, çarşıda, pazarda, gezip dolaşırken, girişimde bulunurken, alırken, satarken, planlarken, projelendirirken, inşa ederken, imar ederken, hepsinde bir kul olarak Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğun ile hayatını kazanmak için çabaladığının bilincinde olduğun sürece bütün zamanlarını ibadet kaplayacaktır. Ne mutlu bilincini Cenab-ı Hak ile tutup ibadetini de iş hayatını da birini diğerinden ayırmadan Cenab-ı Hakk'a karşı bütünüyle bir sorumluluk olarak yaşayabilenlere. Ve bu durum ekstra bir şey değil, cennette yüksek mertebelere erişebilmek için birilerinin fazladan yapması beklenen şey değil, kurtuluşun asgari yani minimum koşulu. O yüzden Cenab-ı Hak ayetin sonunda Cuma'dan çıkınca koşturun, işe güce dağılın dedi. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَث۪يرًا Ve Allah'ı çokça anın ki لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ancak böylelikle sizler kurtulabilirsiniz. Demek ki kurtuluşun olmazsa olmazı böyle bir yaşama biçimi. Yoksa bu zâid, fazladan fantastik bir şey değil, zorunlu, elzem, herkesin tutturması beklenen bir hayat anlayışı. İbadet ve hayat bir bütündür. Hepsi Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluğumuzdur. Kul de ki, inna salati benim namazım da, ve nusuki ve kurbanım da, bu ibadet tarafı, ve mahyaya ve memati hayatım da, ölümüm de, lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu. Harise bin Vehb'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkaha ile katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

0: Saçmalık bu.
1: Bence de öyle.
2: Bu durum beni de çok rahatsız ediyor artık.
0: Bunu hala nasıl yapabiliyorlar aklım almıyor. Yeryüzünü yaratan, gökyüzünü donatan tek bir ilah varken nasıl oluyor da hala kendi elleriyle yaptıklarına tapabiliyorlar?
1: Atalarından öyle görmüşler ve putlarından vazgeçmiyorlar. Hayatları hakkında hüküm sahibi zannediyorlar.
0: O halde putlarının ne kadar aciz olduklarını gösterelim onlara.
2: Tamam, ben varım.
1: Ben de.
3: Muaz bin Cebel ve arkadaşları aldıkları kararlar neticesinde Beni Selim'e oğullarından bazılarının putlarını kırdılar ve onların birer aciz nesne olduklarını ortaya çıkaran eylemlerde bulundular. Muaz bin Cebel, Allah'a ortak koşulmasının doğru olmadığını biliyor ve bu konuda mücadeleden geri durmuyordu. Müşriklere karşı Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Resulullah Muaz bin Cebel'i çok sever ve ona yeni şeyler öğretirdi. Bir gün Allah'ın Resulü bineğine bindi ve "Hadi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle binmek istemedi.
0: "Teşekkürler ey Allah'ın elçisi, ben binmesem?"
3: Hazreti Peygamber binmesi için ısrar etti. Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü.
0: "Hay Allah, şu yaptığıma bak."
3: Muaz olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi.
0: "Beni affedin ey Allah'ın elçisi. Düşmenize neden oldum."
3: Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep Hazreti Peygamberle Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
3: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
3: Bir süre daha gittiler. Kutlu Nebi tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Muaz iyice meraklanmıştı. Acaba Resulullah ne diyecekti? Belli ki önemli bir şeydi. Muaz artan bir merakla tekrar cevapladı.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
3: Resulullah Muaz'ın meraklandığının farkındaydı ve ona tekrar seslendi. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
0: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
3: Muaz sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır dedi. Muaz'ın yüzünde bir tebessüm belirdi. Allah'ın Resulü onun aklında olanları biliyor ve kalbinde taşıdığı inciyi parlatıyordu. Muaz tam da böyle düşünüyor ve putlara karşı eylemlerini bunun için gerçekleştiriyordu. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine.
0: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
3: Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
0: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
3: Resulullah, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır sözleriyle müjdeli haberi verdi. Muaz bin Cebel bu müjdeye çok sevindi.
0: "Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin."
3: Zaman geçmiş ve Muaz bin Cebel

0: Resulullah'ın tedrisinde yetişmişti. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'in ilmi kişiliğini övüyor ve kıyamet gününde alimlerin önünde yürüyeceğini söylüyordu. Allah'ın elçisi Muaz'a yeni bir görev vermeye karar verdi ve onu çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın elçisi, beni istemişsiniz.
0: Kutlu Nebi Muaz'a baktı ve kendisini Yemen'e vali olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.
1: Siz nasıl uygun görürseniz ey Allah'ın Resulü. Sizden öğrendiklerimle muamele ederek görevimi yerine getirme gayretinde olacağım.
0: Allah'ın Resulü Muaz'a sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
1: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim.
0: Resulullah bu kez Muaz'a eğer o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın diye sordu.
1: Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim.
0: Bu kez Hazreti Peygamber Muaz'a ya benim sünnetimde de yoksa diye sordu.
1: O zaman kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
0: Muaz'ın bu cevabı üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı, suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su

0: suyla insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler. Hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur, kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar, ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle, buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bir adam geldi ve "Ya Resulallah, birisi gelip de malımı almak isterse ne yapayım?" diye sordu. Resulullah "Ona malını verme" buyurdu. "Benimle dövüşürse ne yapayım?" dedi. "Sen de onunla dövüş" buyurdu. "Ya beni öldürürse?" dedi. "O zaman sen şehit olursun" dedi. "Ya ben onu öldürürsem" deyince Allah Resulü "O cehenneme gider" cevabını verdi.
1: Kureyş'in ileri gelenlerinden Urve bin Mesud, Hudeybiye görüşmeleri dönüşünde Resulullah'la ilgili olarak Kureyşlilere şöyle demiştir. "Ey kavmim! Vallahi ben birçok kralın huzuruna çıktım. Heyet olarak Kayser'e, Kisra'ya ve Necaşi'ye gittim. Vallahi Muhammed'in ashabının ona tazim ettiği kadar hiçbir krala adamlarının tazim ettiğini görmedim."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak "Biz kim, peygamber kim? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır" demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, "Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse, benden değildir" buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım! Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca çocuklarla sohbetine devam ediyor. Mekke'nin fethinin gerçekleşmesinden sonra Medineli Ensar arasında bir endişe ortaya çıktı çocuklar. Acaba Peygamber Efendimiz Medine'de mi yoksa Mekke'de mi kalacaktı? Medineli Müslümanlar kendi aralarında bunu konuşuyordu. Sonunda bunu duyan Allah Resulü Medinelileri rahatlattı. Allah korusun, yaşayacağım yer sizin yerinizdir. Öleceğim yerde sizin öleceğiniz yerdir. Böylece Allah Resulü Medinelilere olan vefasını gösteriyordu. Onlar zor zamanda kendisine kucak açmıştı. Şimdi onları bırakacak değildi. Peygamber Efendimiz Mekke'de 19 gün kadar kaldı. Oradan ayrılmak için hazırlıklara başladı. Bu arada Hevazin kabilesiyle Gatafan kabilesi de savaş hazırlığı yapıyordu. Yeni bir mücadele görünüyordu. Müslümanlara karşı güçlerini birleştiren bu müşrikler büyük bir ordu hazırladı ve Müslümanların geçecekleri yerlere tuzaklar kurarak beklediler. Müslümanların sayısı fazlaydı. İslam ordusu yeni katılanlarla birlikte 12 bin kişiyi bulmuştu. Huneyn bölgesinde bulunan bir geçitten geçerken düşman okçularının saldırısına uğradı. Hiç beklemedikleri bir zaman ve yerde yaşanan bu saldırı Müslümanları çok şaşırttı. Müslümanlar sayılarına güvenmişlerdi. Düşmanı önemsememiş, küçük görmüşlerdi. Nasıl olsa bizim sayımız fazla diye düşündükleri için ilk önce gevşeklik göstermişlerdi. Saldırı üzerine sağa sola kaçışmaya başlayan İslam ordusu bozguna uğramıştı. Durumu üzüntüyle gören Peygamber Efendimiz ve bazı Müslümanların cesaretli ve kararlı tutumları sonucu toparlanma sağlandı ve zafer Müslümanların oldu. Müşrikler büyük kayba uğradılar. Nasreddin Hoca biraz durdu, çocukları gözleriyle süzdü, sonra bir sır verir gibi konuştu. Çocuklar, inatçılık çok kötü bir şey. Sadece hayvanlar değil, insanlardan da çok inatçılık yapanlar oluyor. Siz onlara doğru ve güzel olanı söylediğiniz halde bir türlü kabul etmiyorlar, direndikçe direniyorlar. Tıpkı Huneyn'deki müşrikler gibi. Huneyn'de büyük bir yenilgi yaşayan müşrikler, Taif'te bulunan büyük bir kaleye sığındılar. Hazreti Muhammed onları İslam'a davet etti. Maalesef onların cevapları ok fırlatarak Müslümanları öldürmek oldu. Sonunda orada beklemenin bir fayda sağlamayacağını düşünen Allah Resulü, umre yapmak ve ardından da Medine'ye dönmek için Mekke'ye gitti. Yolda bazıları dediler ki, ''Ya Resulallah, Sakif kabilesine beddua et.'' Allah Resulü'nün cevabı şöyle oldu, ''Ey Allah'ım, Sakif kabilesine İslam'ı nasip et.'' Onları bize getir. Peygamber Efendimiz kendisine ok atan insanlara bile beddua etmiyor, dua ediyordu. Allah Resulü'nün bir zaferle Mekke'ye dönmesi, Arap Yarımadası için bir dönüm noktası oldu. Arabistan'ın kalbi sayılan Mekke, Müslümanların eline geçmişti. Diğer şehirlerde ve beldelerde yaşayan insanlar, İslam'a sıcak bakmaya başladılar. Ön yargılarını yıktılar ve fetihten sonraki yılda, Medine heyetler akınına uğradı. Her kabileden, her şehirden insanlar İslam'ı öğrenmeye, Peygamberimizi tanımaya, Müslüman olmaya geldiler. Bu sene çok bereketli geçti. Hicretin 9. yılı çok yoğun geçti. Arabistan artık İslam'ın hakimiyetine giriyordu. Çevreden gelen heyet ve elçiler çok güzel karşılanıyordu. Özel misafirhanelerde veya Mescid-i Nebevi'nin uygun yerlerinde ağırlanıyordu. Onlara İslamiyet hakkında bilgiler veriliyor, anlaşmalar yapılıyordu onlarla. Bu dönemde Peygamber Efendimiz yeni Müslüman olanlara, Müslüman olmayı düşünenlere ve Müslümanları hiç sevmeyenlere çok daha özel ilgi gösteriyordu. Böylece İslamiyet hızla yayılıyordu. Mevsimin yaz, güneşin yakıcı, gölgelerin ferahlatıcı olduğu bir mevsimdi. Hurmaların yeni yetiştiği, kimsenin dışarı adım atmak istemediği bir dönemdi. Allah Resulü sefer için hazırlanma emri verdi. Zorluk seferine. Bu sefer o zamanın süper devleti olan Bizans İmparatorluğu'na karşı yapılacaktı. Amaç onlarla anlaşma yapmak veya hainlik düşünenlere gözdağı vermekti. Müslüman zenginler ve fakirler hazırlık yaptılar. Tam 30 bin kişilik bir ordu hazırlandı. İnsanlara zor gelse de din için ve Peygamber Efendimiz istediği için bu zorluğa katlanılacaktı. Münafıklar her zaman olduğu gibi bazı bahaneler uydurarak Medine'de kaldılar. İslam ordusu Şam bölgesinde olan Tebük'e gelmişti.

0: gitmiş ancak karşılarında bir ordu bulamamıştı. Bizans ordusu ve onlarla anlaşmalı olan kabileler güçlü ve kararlı olan İslam ordusunun karşısına çıkamadılar. Peygamber Efendimiz de bazı kabilelerle anlaşmalar yaparak geri döndü. Ordu Tebük'te 23 gün kaldı. Bu seferle şu sonuçlar elde edilmiş oldu. Müslümanların büyük bir güç olduğu anlaşıldı. Bizans ne kadar güçlü olsa da hareketlerine dikkat etmesi gerektiğini anladı. Müslümanların gerektiğinde canları ve mallarıyla her türlü fedakarlığı yapacağı ortaya kondu. Zayıf kabileler güçlenen Müslümanlarla anlaşma yapmaya başladılar. Münafıklara hiçbir zaman güvenilmeyeceği bir kere daha ortaya çıktı. Münafıkların gizli toplantılar yapmak için cami adı altında yaptıkları bir yer Mescid-i Dırar, Peygamberimizin emriyle sefer dönüşünde yıkıldı. Böylece onların hain planlarına fırsat verilmedi. Bu Peygamber Efendimizin katıldığı son sefer olmuştu. Bu sefere hiçbir mazereti olmadığı halde katılmayan dört Müslüman vardı. Bunlardan üçü çok pişman oldular, tevbe ettiler ve sonunda Allah tarafından affedildiler sevgili çocuklar. Dördüncü sahabi ise sefere gecikmeli olarak katılmıştı. Peygamber Efendimiz ve sahabe zorlu seferdeyken Ebu Heysem'e bahçesine gitmiş gölgeye çekilmişti. Eşi ve hizmetçiler etrafında fır dönüyordu. Derin gölge, serin sular, güzel yemekler. Sıcak yaz ortamında bir insanın isteyebileceği her şey vardı. Ebu Heysem'e bütün bunlara baktı, baktı, baktı. Eli yiyeceklere gitmedi. Bedeni gölgeden rahatsız oldu. Allah Resulü ve Müslümanlar güneşte kavrulurken kendisi bunlarla oyalanamazdı. Hemen hanımına seslendi. "Derhal atımı ve eşyalarımı hazırlayın." Hanımı şaşırdı. "Hayırdır, ne oldu?" diye sordu. Allah Resulü güneşte, rüzgarda, sıcakta olsun. Ebu Heysem'e de serin gölgede, nimetler içinde keyif sürsün. Bu olamaz. Ve atına atladığı gibi yollara düştü. Bu arada İslam ordusu arkadan bir atlının geldiğini gördü. Peygamber Efendimiz de görmüştü. İnşallah bu Ebu Heysem'edir diye temenni etti. Allah Resulü'nün temennisi doğru çıktı. Ebu Heysem'e doğruca Resulullah'ın yanına gitti. Gecikmesinden dolayı özür diledi, af istedi. Allah Resulü de ona bol bol dua etti. Nasreddin Hoca bu olayı anlattıktan sonra sözlerini şu duayla bağladı. Sevgili arkadaşlar, Yüce Rabbimiz ahirette de bizleri Peygamber Efendimizle buluştursun, Kevser'den içmeyi nasip eylesin. Tüm çocuklar hep birlikte karşılık verdiler. Amin.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
1: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum. Takva, İslam'ın esasıdır. Allah Teala'ya sürekli ibadette bulunmak, ona isyan etmeyi terk etmektir. Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, ona şükredip nankörlük yapmamaktır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şöyle buyuruyor: Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Takva, müminlerin yolu, peygamberlerin ahlakıdır. Peygamberler başta olmak üzere Allah Teala'nın bütün kullarına bildirdiği öğüdü takvadır. Takvaya sahip olan dünyada ve ahirette kurtuluşa ermiş, büyük bir kazanç elde etmiştir. Takvadan uzak kalan kimse de kendisine yazık etmiş ve kendisini büyük zarara uğratmıştır. Takva sahibi olanlar, yani Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini yerine getirenler ve yasakladıklarından kaçınanlar, Kur'an-ı Kerim'de şöyle müjdelenmişlerdir: O takva sahipleri cennetlerde ve ırmakların kenarlarındadır. Doğruluğun hakim olduğu bir ortamda, gücüne sınır olmayan Allah'ın huzurundadırlar. Sürekli olarak Allah'ın gözetim ve kontrolünde olan mümin, ancak takva ile kulluk bilincine ulaşır. Allah Resulü, "Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen bir iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran." buyurarak, müminin her hal ve şartta takvadan ayrılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Sevgili Peygamberimizin hem kendisi hem de başkaları için Allah'tan en büyük dileği takva olmuştur. Yolculuğa çıkmak üzere olan birisi kendisinden hayır dua isteyince, "Allah seni takva ile azıklandırsın." buyurmuştur. Bir gece Allah Resulü'nü yatağında bulamayan Hazreti Ayşe, onu secde halinde bulmuş ve şu duayı okuduğunu işitmiştir: "Allah'ım, nefsime takvasını ver, onu temizle. Onu temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Onun velisi ve mevlası sensin." Takva sahibi olanlara güzel, temiz ve helal rızık ve bir de zorluktan kurtuluş vardır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Kim Allah'a saygısızlıktan sakınırsa, o kimseye her zorluktan kurtuluşa çıkış yolu gösterir ve hiç ummadığı yerden onu güzel rızıklarla rızıklandırır." Ne mutlu bu müjdeye ulaşabilenlere!
2: Kırk hadiste güzel ahlak.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Burası Diyanet Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu. Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır. Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde. Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor: babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın buyurdu.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir.

0: Sorumluluk bilinci. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz." Çoban sürü istiyare benzetmesiyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste, bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu, her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız. Ayeti bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki kabiliyetse, bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de ona özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Sahip oldukları yetki oranında, iradesiyle yükümlü oldukları kimselerin sorumluluğu da onların omuzlarındadır. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili peygamberimiz istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamıştır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri, talip olmak bir yana kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler. Bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un teklifini o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş. Kendisine yalan söylüyorsun diyen halifeye, yalan söylüyorsam yalancı birisi zaten kadı olamaz. Doğru söylüyorsam bu işe ehil olmadığımı ifade ediyorum diyerek hapse atılmayı göze almıştır. Ebu Hanife'nin yaptığı görev ve sorumluluktan kaçmak değil, uygun olmayan şart ve ortamda böyle ağır bir görevin vebalini üstlenmekten kaçınmaktır. Günümüzde yönetimle ilgili üst makamlara gelebilmek için birbirlerini çiğneyen insanların, bu görevlerin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecekleri konusundaki özgüvenleri, başka hiçbir şey için değil, sadece hizmet için bu görevlere talip oldukları iddiaları karşısında, Ebu Hanife gibi büyük zatların acaba tevazuda israfa mı gittikleri sorusunu ister istemez insanın aklına getirmektedir. Hadiste ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. Bu yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimseleri ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili peygamberimizdir. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır." tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını vermiştir. "Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz." buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Uyanana kadar uyuyandan, ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşene kadar akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını" bildirmiştir. Dini ancak akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının, aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması düşünülemez. Kullarına her zaman merhametli olan Yüce Allah, şu ayetiyle hem sorumluluğumuzun sınırlarını bize göstermekte, hem de acize düştüğümüzde kendisine nasıl sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez." Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner." Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış gibidir."

Ebu Berze'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazından önce uyumayı, yatsıdan sonra da konuşmayı hoş karşılamazdı. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölüye yas tutarken elleriyle yanaklarını dövüp yakalarını yırtan ve cahiliye çığırtkanlığı yapan bizden değildir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yolculuklarında yükleri taşıma vazifesini gören Kirkire adlı bir adam vardı. Bu adam öldü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o cehennemdedir dedi. Bunun üzerine gidip eşyasına baktılar, ganimetten çaldığı bir aba buldular.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Biliyor musunuz müflis kimdir?" dedi. "Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır."

Ebu Necih el-İrbat bin Sariye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize kalpleri ürperten, gözleri yaşartan tesirli bir konuşma yaptı.

Bunun üzerine, "Ya Resulallah, bu öğüt ayrılmak üzere olan birinin öğüdüne benziyor. Bize tavsiyede bulunur musun?" dedik. "Allah'tan sakınmanızı, takva, başınızda Habeşli bir köle dahi emir olsa onun sözünü dinlemenizi ve ona itaat etmenizi tavsiye ederim. Sizin içinizden hayatta kalanlar pek çok ihtilaflar görecekler. Benim sünnetime ve Raşid halifelerin sünnetlerine sımsıkı sarılın. Sonradan icat edilmiş bid'atlerden sakının. Zira her bid'at dalalettir."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah,

Hüsnü Hal. Tepemizde direksiz duran, bazen koyu gri, bazen de masmavi olan gökyüzü. Yelkenlerini rüzgarla doldurmuş gemiler gibi gökyüzünde yüzen bembeyaz bulutlar. Bir ucu bulutların üstüne, diğer ucu toprağın derinliklerine uzanan, dağların arasına kurulmuş koca bir salıncağın kalın halatlarına benzeyen sırma sırma sarı ışıklar. İplikleri rüzgarla uçuşan bir kumaşın gökten yere sarkan saçakları gibi rengarenk ışıklar. Hepsi muazzam, hepsi insanı hayran bırakan, ahenkli bir yaratılışın gözleri kamaştıran ışıltılı parçaları. Gökyüzü asırlardır insanı hayrete düşürme konusundaki istikrarından hiçbir şeyi kaybetmemiş. Binlerce yıl önce başını kaldırıp yukarı bakan insanı nasıl kendine hayran bırakmışsa, bugün de aynısını yaşatıyor. Keşfedilen her gizemin ardından kat kat açılan bir sır bohçası gibi bir yenisini daha müjdeliyor. Her seferinde yeni bir gizeme ulaşmak, bir sonraki için beklentiyi daha da yükseltiyor. Yeni bir yıldız, yeni bir gezegen ve yeni bir galaksi derken, sonu gelmez bir keşfe çıkıyor insan. Ne hayret verici! Yıldızlarla salkım saçak bezenmiş bir perdeyi aralayıp, milyarlarca gezegenin ışıltısıyla parlayan bir dağa tırmanmak, bir gökyüzü denizine dalmak gibi. Hayret etmek, edebilmek insanın hayatına anlam katıyor. Hayrete düşüren her keşif, nefesle vücuda dolan taze havanın damarlarda gezinen kanı yenilemesi gibi insanı tazeliyor, yeniliyor, yeniliyor. İnsan hayretini yitirince her şey sıradanlaşıyor ve önemsiz gelmeye başlıyor. Her sabah doğan güneş, her bahar açan çiçek, yağan yağmur, esen rüzgar ve bembeyaz karlar gözüne görünmez oluyor. İnsan hayretini kaybetmemeli. Her şeyi öğrenmek için de çok acele etmemeli. Merakını hemen tüketmemeli. 30 yaşına geldiğinde merakını yitirmiş, mezarda cesedini bekleyen bir ruh olmamak için öğrenip, keşfedip hayret edeceği şeyler bulabilmeli. Yerin derinliklerinde ya da göğün ötelerinde o kadar çok gizem var ki insanı heyecanlandıracak. Madenler, bitkiler, sayılar, denizler, dağlar, yıldızlar, gezegenler ve daha neler neler. Sadece biri bile insan ömrü için çok fazla sır ve hayret barındırıyor. Tüm bunları anlamak için bir ömürden çok daha fazlası gerekiyor. Yaratılışın güzelliğini görmek, evet sadece görmek bile insanı hayrete düşürüyor. İnsan hangisini seçer, hangi merakının peşinden gider, kendisine kalmış. Ancak yapmaması gereken şeyi iyi bilmeli insan. Aklını öğrenmeye, kalbini sevmeye kapatmamalı. Belki birçok defa kırılmıştır kalbi ve tekrar kırılacaktır da belki. Ama onu iyileştirecek, kırıkları birleştirecek olan şey yine yeniden sevmektir. Yıllar boyu kendisine aynı günü yaşatmamalı insan. Bir acıyı her gün ateşte yeniden kızdırıp kendini dağlamanın kime ne faydası var? Aklını geçmişe, çıkışı olmayan kuyulara hapsetmek neye yarar? Umudunu yitirmemeli insan. Kalbini içinde güçlü ağaçların yeşereceği, sağlam dallarına çocukların salıncaklarını kuracağı bir ormana çevirmeli. Değil mi ki o gün gelecek ve her şey sona erecek? İnsan başladığı yere geri dönecek. Ne türlü olursa olsun, kesinlikle hayret edeceği bir sonsuzluğa erişecek.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ömer, Bedir Savaşı'na katılmış sahabilere Nasr suresindeki Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ayeti hakkında görüşlerini sormuş, onlardan bazıları bu ayette bir zafer kazandığımızda ve bir fetih gerçekleştirdiğimizde buna hamd etmemiz ve Allah'a istiğfarda bulunmamız emrediliyor diye cevaplandırmışlardı. Bu görüşleri beğenmeyen Hazreti Ömer, Abdullah bin Abbas'ın bu Resulullah'ın vefatına işaret eder açıklamasını ise ben de aynı görüşteyim diyerek kabul etmişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Babalarınızdan yüz çevirmeyin. Kim babasından yüz çevirirse bu bir nankörlüktür. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya, zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa hukukun gerektirdiği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabıysa Allah'a kalmıştır. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Soğan veya sarımsak yiyen bizden veya mescidimizden uzak dursun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bedir Savaşı günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla yola çıktı ve müşriklerden evvel Bedir'e ulaştı. Müşrikler de geldiler. Bunun üzerine Resulullah, hiçbiriniz emrim olmadıkça bir şey yapmasın diye talimat verdi. Müşrikler yaklaşınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, genişliği yer ve gökler kadar olan cenneti kazanmak için harbe hazır olun buyurdu. Ravi Enes radıyallahu anh sözüne devam ederek diyor ki, Ensardan Umeyr bin Hümam, ya Resulallah, genişliği yer ve gökler gibi olan cennet mi? Dedi. Resulullah evet deyince Umeyr, vay be dedi. Resulullah'ın neden vay be diyorsun demesi üzerine, vallahi ya Resulallah, başka bir şey için değil, cennetlik olmayı istediğim için söyledim dedi. Resulullah da zaten sen cennetliksin buyurdu. Bunun üzerine Umeyr ok çantasından çıkardığı hurmaları yemeye başladı. Sonra, eğer bu hurmaları yiyip bitirinceye kadar yaşarsam bu uzun bir hayat olacak dedi. Ve hurmaları atıp şehit olana kadar düşmanla savaştı.

Bir gün sevgili peygamberimiz Hazreti Ayşe ile beraberken huzur-u saadetlerine ihtiyar bir hanım gelir. Allah Resulü ona adını sordu. O Cessame el-Müzeni diye cevap verdi. Bunun üzerine peygamberimiz çirkin anlamına gelen bu adı güzel anlamındaki yeni bir isimle değiştirerek "Hayır, senin adın Cessame değil, Hassane el-Müzeni'dir." buyurdu. Sonra da ihtiyar kadına halini, hatrını sordu, pek çok iltifatlarda bulundu. Ona karşı olan ilgi ve alakasından Hazreti Peygamber'in onu önceden tanıdığı belliydi. Yaşlı hanım gittikten sonra Allah Resulü'nün yaşlı kadına karşı olan ihtiram, ilgi ve alakası dikkatinden kaçmayan Hazreti Ayşe merak ederek "Bu yaşlı hanım kimdi ya Resulallah?" diye sordu. O da "Hatice'nin arkadaşı olup onun sağlığında bize gelip giderdi. Kuşkusuz ahde güzel bir şekilde vefa göstermek imandandır."

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca aile, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu antıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanıma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakıyla hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtüm nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakimden. Nedir o meşale? Nurun mu ya Resulallah?

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne babaya asi olmak, haksız yere adam öldürmek ve yalan yere yemin etmektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep onundur." mealindeki ayet nazil oldu.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, sefere çıkmak istiyorum, bana dua et," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah takvanı arttırsın," buyurdu. O adam, "Biraz daha dua et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah günahlarını bağışlasın," diye dua etti. Adam, "Biraz daha," dedi. Peygamber de, "Nerede olursan ol, Allah sana hayrı kolaylaştırsın," diye dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Saflarınızı güzelce bitiştirin, birbirine yaklaştırın, omuzlarınızı bir hizada tutun. Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki saflardaki boşluklardan şeytanların küçük kara koyunlar gibi girdiğini görüyorum.

0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki hatı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim.

Saçın sevdası gitmez çeşmi terden ya Resulallah. Gider mi kâkülün fikri nazardan ya Resulallah. Nihali serbülendim gonca-i şevkinle şadab et. Gönül azurdedir ağrı kederden ya Resulallah. Reyhi aşkında pir oldum, melazu destgirimsin. Beni azude-i hal eyle hatardan ya Resulallah. Eğer bezlü nisar olmazsa bazar-ı muhabbette, ne hasıl kıymeti dürr-ü güherden ya Resulallah. Beni mecnun-i layakil eden sevdayı zülfündür. Haber aldım bu şebbad-ı seherden ya Resulallah. Derunum tur-i didar eylemezse pertevi zatın. Rıza bizar olur nur-i basardan ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neccarzade Rıza.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzin sesi ulaşacağı yer kadar günahı olsa da bağışlanır. Sesini duyan yaş ve kuru her şey ona şahitlik eder. Cemaatle namazda bulunan kişiye 25 hasene yazılır ve iki namaz arasındaki küçük günahları silinir.

0: Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail. Bir baba oğlun tevhid sınavı.
1: İkinci bölüm.
0: Mekke adım adım tarih sahnesine çıkıyor, kutlu ve son elçi için, Efendimiz için gün sayıyordu. Zaman su gibi akmış, İsmail koşup oynayacak çağa gelmişti. Babasının ziyaretleri onu çok mutlu ediyordu. Ancak bu son gelişinde babasını oldukça düşünceli görmüştü. Nihayet babası onu karşısına aldı ve kendisi doğmadan önce yaptığı adaktan bahsetti. "Yavrum, bir süredir rüyamda adağını yerine getir diye sesleniliyor. Sonra da seni kurban ettiğimi görüyorum. Bu işe sen ne dersin?" O da, "Babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. İbrahim'in beklediği, belki de umduğu cevap buydu. Bu öylesine teslimiyet dolu ve olgun bir cevaptı ki, ancak geleceğin peygamberi olan bir çocuğun ağzına yakışıyordu. Evet, İbrahim bir peygamberdi. Ama aynı zamanda yüreği evlat sevgisiyle çarpan, merhamet timsali bir babaydı. Baba çocuğunun elinden tutup görevini ifa edeceği yere doğru ilerledi. Olayı uzaktan izleyen şeytana gün doğmuştu. Bir babayı, bir çocuğu veya bir anneyi Allah'ın emrine uymaktan vazgeçirmek için bundan daha büyük bir fırsat olamazdı. Fakat Hazreti İbrahim, peygamber ferasetiyle durumu fark etmişti. Şeytana 7 taş attı. Şeytan vazgeçmedi. Onu caydırmak için konuşuyor, önünü kesiyordu. Biraz sonra yine karşılarına çıktı. Fakat Hazreti İbrahim ona meydan vermedi. 7 taş daha attı. Sonra peşlerini bırakmaya niyeti olmayan şeytana 7 taş daha. İşte bugün dahi hacıların şeytan taşlaması, cemreler de bu tablonun yeniden canlandırılmasıdır. Ama şeytan şeytanlığa devam etmekteydi. Önce anneye, ardından çocuğun yanına sokuldu ama her ikisinde de cevap aynıydı. Eğer bu Rabbimizin emri ise itaat etmekten daha güzel ne olabilir? İstenilen yere geldiğinde İbrahim durdu. Çocuk vaktin geldiğini anlamıştı. Tereddüt etmeden yere yattı. Gül yanağını toprağa koydu, babasından yüzünü örtmesini ve ellerini bağlamasını, üzerindeki kıyafeti ise çıkararak ölümünden sonra kefen olarak kullanmasını istedi. İbrahim bıçağını çıkardı, ikisinde de hüzün vardı ama zerre kadar tereddüt yoktu. Dillerde dua, gözler kapandı, tam bu sırada hemen yanlarında Allah Teala'nın elçisi belirdi. Yanında büyük ve gösterişli bir koç, sonra ufku dolduran bir ses işitildi. "Ey İbrahim! Gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır." İbrahim'in, İsmail'in ve Hacer'in imtihanı. Ve başarılmıştı. Bu koç da İsmail'e karşılık bir fidyeydi. Allah Teala böyle bir sınavla Ademoğlunun yolunu şaşırıp zaman içerisinde icat ettiği evlat kurban etme mitini külliyen kaldırmış oldu. Şüphesiz bu olaydan elde edilen tek şey Rabbin rızası değildi. Allah Teala sonradan gelecek nesiller için İbrahim'i örnek gösterecek, onu daima selam ve muhabbetle anacak, imanının bütünlüğüne dikkat çekecekti. Ama İbrahim de hep aynı tevazu, hep aynı dua. "Rabbim, beni dosdoğru ibadet edenlerden eyle. Zürriyetimden de böyle ibadet edenler yarat. Rabbim, dualarımı kabul et. Rabbim, hesapların görüleceği kıyamet gününde beni, ana babamı ve tüm insanları bağışla." Hazreti İbrahim'in babasına olan istiğfarı hariç, dualarının kabul edilip edilmediğini görmesi için çok beklemesi gerekmeyecekti. Zira hemen yanı başındaki oğlu İsmail de peygamberlikle görevlendirilip vahiy ile şereflendirilecekti. O da Allah'ın hidayetine ulaştırıp alemlere üstün kıldığı zümrenin önde gelen mensuplarından olacaktı. Ancak Allah Teala, Hazreti İbrahim'e asıl üstünlüğü, tevhid inancının imamlığı ve önderliği vasfıyla bahşedecekti. Bu doğrultuda Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail, yeryüzünde Allah'a adanan ve tek yaratıcı inancını simgeleyen ilk mabet olan Kabe'nin yeniden inşasıyla görevlendirilecekti. O günden itibaren tek Allah'a inanan ve inanacak tüm müminler için kıyamete kadar kalıcı olan bu kutsal değerin yeniden inşası bu baba oğula nasip olacaktı. Allah Teala öncelikle Kâbe'nin yerini onlara bildirir. Hazreti İbrahim iki kez Mekke'ye giderek oğlu İsmail'i ziyaret eder ve ona Rabbinin burada kendisi için beytini yeniden yapmayı emrettiğini haber verir. İsmail de babasına destek olarak Rabbine itaat etmesini, kendisinin de ona yardım edeceğini söyler. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail burada temelleri yavaş yavaş yükseltirler ve "Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur, şüphesiz sen işitensin, bilensin" diyerek dua ederler. Böylece Mekke'de insanlar için inşa edilen bu ilk mabet, alemlere hidayet kaynağı olacak bu mübarek Beytullah yeniden gün yüzüne çıkar. Baba oğul iki peygamber görevlerini yerine getirir ve yine nesilleri için dua ederler. Bu dualarının kabul senedi İsmail soyundan gelen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olacaktır. Görevinin tamamlanması üzerine Cenab-ı Allah, Kâbe'nin İbrahim tarafından inşa edilen bu makamın insanlar için ibadet edecekleri ve kendilerini güvende hissedecekleri bir yer olduğunu ilan eder ve hac ibadetinin inananlara duyurulmasını ister. Hazreti İbrahim, Kur'an'ın anlatımına göre hak dine yönelip Allah'a boyun eğen, bütün iyi sıfatları kendinde toplayan bir önder, Rabbinin nimetlerine her zaman şükreden iyi bir kuldur. Bu nedenle Allah tarafından seçilmiş ve hak yola iletilmiştir. Kendisine bu dünyada nice güzellikler ve yüce bir makam verilmiş, ahiret içinse salih kullar safına dahil edilmiştir. İbrahim aleyhisselam tevhid mücadelesiyle tüm insanların önderi olmuştur. İnsanlık tarihindeki tevhid mücadelesinin öncü isimlerinden olan Hazreti İbrahim'in bu örnekliği Kur'an'da da şöyle ifade edilmiştir. "Andolsun onlar da İbrahim ve beraberindekiler de sizin için Allah'ı ve ahiret gününü arzu edenler için güzel bir örnek vardır." Allah Teala'nın bu çerçevede son peygambere tavsiye ve emrettiği din de yine Hazreti İbrahim'in tebliğ ettiği tek ilah öğretisidir. Bu nedenle Allah muhataplarına İslam'ı anlatırken Hazreti İbrahim ve onun öğretilerine atıfta bulunur. İslam'ın müntesiplerine tavsiye edilen de yine İbrahim'in Hanif dinidir. Kur'an'ın beyanına göre böyle bir inanç sistemine sahip olan İbrahim'in dininden ancak kendini bilmeyen, yaratılış amacına, fıtratına muhalefet edenler yüz çevirir. Bu vasıflarıyla Hazreti İbrahim her açıdan örnek bir birey, kendisine uyulacak bir kuldur. Bir insan olması vasfıyla o, İbrahimi din mensuplarının babasıdır. Her şeyden önce son derece ağırbaşlı, insanlara karşı yumuşak huylu, misafirperver ve dürüsttür. Bütün bu özelliklerinden dolayı Allah Teala onu kendine dost edinmiştir. Cenab-ı Allah'la İbrahim arasındaki bu dostluk ilişkisi, Allah Teala İbrahim'i nasıl dost edindiyse beni de öyle dost edinmiştir buyuran Allah Resulü için de ölçü olmuştur. Bu sebeple Peygamberimizin belirttiğine göre onun makamı kıyamet günü Hazreti İbrahim'in makamıyla karşı karşıya olacaktır. Yine bu sebeple Resul-i Ekrem kendisine "Ey yeryüzünün en hayırlısı" diye seslenen bir sahabiye "Bu söylediğin İbrahim aleyhisselamdır" buyurmuştur. Hazreti İsmail de babası gibi sözüne sadık, ibadetlere sımsıkı sarılmalarını ümmetine emreden bir tevhid taraftarıydı. Bu yoldaki çabaları sebebiyle Rabbi katında rızaya ulaşmış bir Allah dostudur. Bu peygamberler ailesinin ahlakı, aile bireyleri ve çevresi içinde bir ihsan ve bereket vesilesidir. Bu sebeple Hazreti İbrahim'in gününden beri sunulan ikram ve yedirilen yemeğe karşı misafirin duası hep Halil İbrahim bereketidir. Bu dua onun neslinden gelen Muhammed'in de dilindedir. Senenin ilk mahsulünü kendisine getiren ashabına Allah Resulü'nün yaptığı duada Hazreti İbrahim'e atıf vardır. Allah'ım, meyvelerimizi bereketli kıl, beldemizi bereketli kıl, ölçeklerimizi bereketli kıl. Allah'ım, İbrahim senin kulun, dostun ve peygamberindi. Ben de senin kulun ve peygamberinim. İşte bu özelliklerden dolayı Resul-i Ekrem'in peygamberler içinden seçtiği dost, Allah dostu İbrahim'dir. Her peygamberin diğer peygamberlerden bir dostu vardır. Benim dostumsa atam...

0: ve Rabbimin dost edindiği İbrahim'dir. Ahlak ve karakterdeki bu yakınlık ve benzerlik bu iki dostun vücutlarına da yansımıştır. Nitekim Miraç gecesinde bütün peygamberlerle görüşen Hazreti Peygamber, onlar içinde en çok İbrahim'le benzeştiğini söyler. Kendi neslinden gelen, hem ahlaken hem de bedenen kendisine bu kadar benzeyen Muhammed'in ümmetine karşı İbrahim de ilgisiz değildir. Miraç gecesi bu son ve mükemmel dinin hayırlı ümmetine şu tavsiyede bulunur. Ya Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara bildir ki, cennetin toprağı güzel, suyu tatlıdır. Cennette ovalar vardır. Buraların ağacıysa, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Allah'a hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür cümlesidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.

Ebu'l-Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdülmuttalib'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın Allah iyilik ve kötülükleri kaydeder dediğini belirtti ve sonra bunun anlamını şöyle açıkladı. Bir kimse iyilik yapmaya niyetlenir de onu yapamazsa Allah o kimse için tam bir iyilik sevabı yazar. Eğer hem niyetlenir hem de o iyiliği yaparsa 10 iyilik sevabı yazar ve bu sevabı 700'e veya daha fazlasına kadar çıkarır. Eğer kötülük yapmaya niyet eder de sonra onu yapmaktan vazgeçerse Allah onun için tam bir iyilik sevabı yazar. Şayet kötü bir işe hem niyetlenir hem de onu yaparsa Allah o kimse için sadece bir tek günah yazar.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamberdi sallallahu aleyhi ve sellem," denilince kadın, peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

0: İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den ayrılırken Şecere yolunu tercih eder, Muarres yolundan da dönerdi. Mekke'ye Seniyyetül Ulya, yukarı seniyye tarafından girer ve Seniyyetüs Süfla, aşağı seniyye tarafından da çıkardı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: 18 yaşında Müslüman olan genç sahabi Muaz bin Cebel, Allah'ın birliğini kabul ettikten sonra putların varlığına dayanamıyor ve Yüce Allah'ın varlığına eş tutulmaya çalışılan ne varsa ortadan kaldırmak istiyordu.
1: Saçmalık, tamamen saçmalık bu.
2: Bence de öyle.
3: Bu durum beni de çok rahatsız ediyor artık.
1: Bunu hala nasıl yapabiliyorlar aklım almıyor. Yeryüzünü yaratan, gökyüzünü donatan tek bir ilah varken nasıl oluyor da hala kendi elleriyle yaptıklarına tapabiliyorlar?
2: Atalarından öyle görmüşler ve putlarından vazgeçmiyorlar. Hayatları hakkında hüküm sahibi zannediyorlar.
1: O halde putlarının ne kadar aciz olduklarını gösterelim onlara.
3: Tamam, ben varım.
2: Ben de.
0: Muaz bin Cebel ve arkadaşları aldıkları kararlar neticesinde Beni Selim'e oğullarından bazılarının putlarını kırdılar ve onların birer aciz nesne olduklarını ortaya çıkaran eylemlerde bulundular. Muaz bin Cebel, Allah'a ortak koşulmasının doğru olmadığını biliyor ve bu konuda mücadeleden geri durmuyordu. Müşriklere karşı Bedir gazvesi başta olmak üzere Huneyn ve Taif dışındaki bütün gazvelere katıldı ve bunlarda kabilesinin bayraktarı veya temsilcisi oldu. Resulullah Muaz bin Cebel'i çok sever ve ona yeni şeyler öğretirdi. Bir gün Allah'ın Resulü bineğine bindi ve "Hadi Muaz, sen de bin" diyerek genç sahabiyi çağırdı. Muaz, Resulullah'a rahatsızlık vermeme düşüncesiyle binmek istemedi.
1: "Teşekkürler ey Allah'ın elçisi, ben binmesem..."
0: Hazreti Peygamber binmesi için ısrar etti. Muaz'ın binmesiyle huysuzlaşan merkep silkinerek ikisini de yere düşürdü.
1: "Hay Allah, şu yaptığıma bak."
0: Muaz, olanlardan kendisini sorumlu tutmuş gibiydi.
1: "Beni affedin ey Allah'ın elçisi, düşmenize neden oldum."
0: Kutlu elçi gülerek yerden kalktı. Yeniden denediklerinde artık inat etmeyen merkep, Hazreti Peygamber'le Muaz'ı nihayet taşımaya başlamıştı. Hazreti Peygamber elini arkaya doğru uzatarak Muaz'ın sırtına hafifçe dokunup, "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Resulullah tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diyerek seslendi.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Bir süre daha gittiler. Kutlu Nebi tekrar "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi. Muaz iyice meraklanmıştı. Acaba Resulullah ne diyecekti? Belli ki önemli bir şeydi. Muaz artan bir merakla tekrar cevapladı.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah Muaz'ın meraklandığının farkındaydı ve ona tekrar seslendi. "Muaz, sen Allah'ın kulları üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Muaz sabırsızlıkla Hazreti Peygamber'in anlatacaklarını bekliyordu. Resulullah daha fazla merakta bırakmadan Muaz'a sorusunun cevabını verdi. Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, kulların ona kulluk ve ibadet etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır dedi. Muaz'ın yüzünde bir tebessüm belirdi. Allah'ın Resulü onun aklında olanları biliyor ve kalbinde taşıdığı inciyi parlatıyordu. Muaz tam da böyle düşünüyor ve putlara karşı eylemlerini bunun için gerçekleştiriyordu. Hazreti Peygamber ve genç sahabi bir süre daha merkep üzerindeki yolculuklarına devam ettiler. Sonra Hazreti Peygamber "Ey Muaz bin Cebel" diye seslendi yine.
1: "Buyur ey Allah'ın Resulü, emrine amadeyim."
0: Resulullah, "Peki kulların Allah üzerindeki hakkının ne olduğunu biliyor musun?" diye sordu.
1: "Allah ve Resulü daha iyi bilir."
0: Resulullah, Allah'a kulluk etmesi ve ona ortak koşmaması halinde kuluna azap etmemesi ve onu cennete koymasıdır sözleriyle müjdeli haberi verdi. Muaz bin Cebel bu müjdeye çok sevindi.
1: Allah senden razı olsun ey Allah'ın Resulü. Beni çok mutlu ettin.
0: Zaman geçmiş ve Muaz bin Cebel Resulullah'ın tedrisinde yetişmişti. Hazreti Peygamber Muaz bin Cebel'in ilmi kişiliğini övüyor ve kıyamet gününde alimlerin önünde yürüyeceğini söylüyordu. Allah'ın elçisi Muaz'a yeni bir görev vermeye karar verdi ve onu çağırdı.
1: Buyur ey Allah'ın elçisi, beni istemişsiniz.
0: Kutlu Nebi Muaz'a baktı ve kendisini Yemen'e vali olarak göndermeye karar verdiğini söyledi.
1: Siz nasıl uygun görürseniz ey Allah'ın Resulü. Sizden öğrendiklerimle muamele ederek görevimi yerine getirme gayretinde olacağım.

0: Allah'ın Resulü Muaz'a sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin diye sordu.
1: Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim.
0: Resulullah bu kez Muaz'a eğer o konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan ne yapacaksın diye sordu.
1: Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim.
0: Bu kez Hazreti Peygamber Muaz'a ya benim sünnetimde de yoksa diye sordu.
1: O zaman kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim.
0: Muaz'ın bu cevabı üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun dedi.

0: Hadislerin hikayeleri.
1: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak onun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız ona ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun,

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağız ve diş temizliği konusunda size çok tavsiyede bulundum. Çünkü ağız temizliği önemli bir iştir buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman eğer ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse kendini götürenlere eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer bu sesi insan duysaydı dehşetten bayılıp düşerdi. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.
1: Ebu Said'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ashabıma sövmeyin. Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki eğer biriniz Uhud dağı kadar altını Allah yolunda harcasa bu onlardan birinin bir ölçek ya da yarım ölçek sadakasına erişemez.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
3: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk hak peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız. Başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kulunun yemek yedikten yahut bir şey içtikten sonra kendisine hamd etmesinden dolayı hoşnut olur.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Eslem kabilesinden bir genç peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, savaşa gitmek istiyorum. Fakat yol hazırlığına gücüm yetmiyor," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Filan adama git. O gaza için hazırlanmış ve sonra hastalanmıştı," dedi. Genç o adamın yanına gitti ve ona, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana selam söyledi ve yol için hazırladığını bana vermeni söyledi," dedi. Bunun üzerine hasta olup yola çıkamayan adam hanımına seslenerek, "Yol için hazırladıklarımın hepsini bu gence ver. Ondan hiçbir şey isteme. Allah'a yemin ederim ki eğer ondan hiçbir şey esirgemezsen berekete mazhar olursun," dedi. Ebu Said ve Ebu Hüreyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir."

Ebu Ümame el-Bahili'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ben haklı olsa dahi münakaşayı terk eden kimse için cennetin kıyısında bir köşk verileceğine, şakayla bile olsa yalan söylemeyen kimseye cennetin ortasında bir köşk verileceğine, ahlakı güzel olan kimseye de cennetin en yüksek yerinde bir köşk verileceğine kefilim."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim.

nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa, nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter sonsuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
2: Ne cesaretle?
1: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
2: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir.
3: Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
1: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
3: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını.
4: Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar, sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Koca Mekke, burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor. Ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyorum. Allah bizi affetsin.
0: 142. Bölüm.
3: İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hint binti Utbe, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına gitmeden önce kardeşi Ebu Huzeyfe ile görüştü.
5: Abla, Müslüman olmak istediğini söylediğinde bana dünyaları verdin. Senin için hep dua ediyordum.
4: Ama ümidin yoktu değil mi?
5: Ümitsiz değildim ama kinin çok büyüktü. Gözüm başka bir şey görmüyordu.
4: Kaç sene oldu Ebu Huzeyfe? Nereden baksan 20 sene. İlk başlarda Muhammed'in davetini önemsemiyordum. Gelip geçici bir şey sanmıştım. Sonra olayın boyutu değişti. Kardeşleri birbirine düşüren, babayı oğula düşman eden bir hal aldı. Seninle ne kavgalar ettik. Seni hainlikle suçladım. Babamın ölümünden bile seni sorumlu tutuyordum.
5: Neyse, bunlar geride kaldı. Geçmişi düşünüp de boşuna hayıflanma. Sen çok zeki bir kadınsın, güçlüsün. Savaşlarda erkekler senin okuduğun şiirlerle harekete geçer. Şiirlerin büyük şairlerinkine taş çıkartır. Bu özelliklerini oldum olası takdir etmişimdir. Şimdi geçmişe üzülme zamanı değil. Bu özelliklerini İslam uğruna kullanma zamanı. Emin ol, Resulullah da senin Müslüman olmana sevinecektir.
4: Yaptığım onca şeyden sonra mı? Ebu Sufyan, Resulullah'ın yanına varmadan öldürülebileceğimi düşündü. Bu yüzden onun huzuruna seninle gitmemi tavsiye etti.
5: İyi düşünmüşsünüz. Gel beraber gidelim. Benim yanımda olunca Müslümanlardan herhangi biri sana zarar vermez.
4: Ben hazırlanayım o zaman.
3: Hint yüzünü kapatan bir kıyafet giydi. Kardeşi Ebu Huzeyfe'nin himayesinde Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Ona biat etmek isteyen kadınların arasına karışarak huzuruna çıktı.
6: Hanımlar, beni dinleyin. Allah Resulüne biat etmek isteyenlerin uyması gereken kurallar var. Bunları sayıyorum. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz.
4: Bunları erkeklerden de istediniz mi? Yoksa sadece bizden mi istiyorsunuz? Hür bir kadın neden zina etsin ki?
6: Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz.
4: Bize öldürülecek çocuk mu bıraktınız? Onları Bedir'de öldürdünüz zaten.
3: Gözler Hind'in üstüne çevrilmişti. Yüzü kapalı olduğu için etrafındakiler kim olduğunu anlamamıştı. Ama Resulullah onu tanımıştı.
6: İftira etmeyeceksiniz.
4: İftira çirkin şeydir. Allah'ın peygamberi bize güzel ahlakı emrediyor.
6: hırsızlık yapmayacaksınız.
4: Hocam cimri biridir. Benim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını karşılamaz. Bazen ona sormadan malından harcama yapıyorum. Bu hırsızlık mıdır?
3: Peygamberimiz bu soru üzerine aşırı gitmemek şartıyla onun malından kendisine ve çocuklarına yetecek kadar bir miktarı alabileceğini söyledi.
6: İyi işler yapma hususunda peygambere karşı gelmemek üzere söz vereceksiniz.
4: Biz buraya istediğiniz sözü vermek ve sonradan isyan etmemek niyetiyle geldik. Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
3: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi.
4: Bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Mekke'de peygamberimizden köşe bucak kaçanlardan biri de Huveytib bin Abdülüzza idi. Fetih günü ailesini farklı yerlere yerleştirip kaçarken eski dostu Ebu Zer'le karşılaşmıştı.
7: Hey Huveytib, nereye? Beni görmezden mi geliyorsun?
8: Gördüm Ebu Zer. Korkumdan ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.
7: Biz eski dost değil miyiz?
8: Öyleyiz. Ama şu anda sizin öldürmek istediğiniz insanlar arasındayım.
7: Korkmana gerek yok. Allah'ın izniyle güven içindesin.
8: Böyle bir şansın var mı? Vallahi evime sağ olarak dönebileceğimi sanmıyorum. Beni ya yolda ya da evimde öldürürler. Ailem de şehrin farklı yerlerine dağılmış durumda.
7: Aileni topla. Ben evinize kadar size refakat edeceğim.
8: Gerçekten bunu yapar mısın?
7: Elbette. Hadi gel.
3: Ebu Zer Resulullah'a gidip Huveytib'in durumunu sordu. Bu arada Huveytib de ailesini evine yerleştirmişti.
8: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk. Peygamberimizle görüştüm. Güvendesin. Korkmana gerek yok.
8: Teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluyum.
7: Biz kimseyi öldürmeyiz Huveytib. Bu kadar korkmana gerek yok. Yıllarca birlikte yaşadık. Bizi birazcık olsun tanımış olman lazım.
8: Biliyorum. Ama savaş halindeydik. Zafer kazananlar mağlup olanlara istediklerini yaparlar. Büyüklük gösterdiniz.
7: Korkun geçtiğine göre şimdi eski dostlar olarak muhabbete devam edelim. Senin bu durumun ne zamana kadar sürecek? Önemli gelişmeler yaşanıyor ve sen pek çok fırsatı kaçırdın. Daha fazla kayıp yaşamadan peygamberimize git ve Müslüman ol. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarmış olursun. Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
8: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
7: Gidelim tabii.
3: Huveytib, Batha bölgesinde bulunan Resulullah'ın yanına geldiğinde onun Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'le birlikte olduğunu gördü.
7: İşte Resulullah.
8: Onu nasıl selamlıyorsunuz?
7: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun deriz.
8: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun ey Allah'ın peygamberi.
3: Peygamberimiz selamını sevinçle alarak Huveytib'i karşıladı.
8: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun Resulüsün.
3: Peygamberimiz sana hidayet veren Allah'a hamdolsun dedi. Bu esnada daha önceden Resulullah'ı şiirleriyle hicveden bir şair olan Enes bin Züneym de onun huzuruna gelmişti. Enes söze şöyle başladı.
9: Sen affetme konusunda insanların en önde olanısın. İçimizden hangimiz sana eziyet etmedi ve düşmanlık yapmadı bilmiyorum. Biz cahildik. Neyi yaptığımızın doğru olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi seninle doğru yola eriştirdi ve bizi helak olmaktan kurtardı.
3: Peygamberimiz Enes'i affettiğini söyledi.
9: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir deve sırtında Muhammed'den daha vefalı ve daha iyi birini taşımamıştır. O hayra en çok teşvik eden ve en çok hediye verendir. Ey Allah'ın Resulü, bilesin ki senin gücün bana yeter. Benim hakkımdaki en ufak bir tehdidin şiddetli bir cezalandırma gibi etkilidir. Ama sen affedicisin. Senden daha hayırlı bir dost, senden daha hayırlı bir akraba bulunmaz.
3: Ebu Cehil'in oğlu İkrime öldürülmesi emredilenler arasındaydı. Fetih günü Mekke'yi terk etmişti. Bu esnada hanımı peygamberimize bağlılık yemini etmiş ve kocasının bağışlanmasını istemişti. Peygamberimiz de İkrime'yi affettiğini söyledi. İkrime bundan habersiz epeyce yol almış, gemiyle kaçmak üzere Yemen'e doğru yola çıkmıştı. Bindiği gemi büyük bir fırtınaya yakalandı.
10: Yüce Tanrım, bizi bu felaketten kurtar. Aziz Hubel, yardım et, yardım et.
11: Tanrım, sana söz veriyorum. Beni bu felaketten kurtarırsan istediğin gibi bir kul olacağım.
12: Allah'tan başkasına yakarmayı bırakın. Şu anda putlarınız ve ilahlarınızın hiçbirinin size bu gemide bir faydası olmaz.
13: Haklısın. Allah'a dua etmeliyiz. O her şeyin Rabbidir.
3: Yaşananlar İkrime'nin gerçekleri görmesine sebep olmuştu. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu.
1: Vallahi denizde beni Allah'a olan ihlas ve samimiyet kurtarıyorsa, karada da bundan başkası kurtaramaz. Allah'ım, sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
3: İkrime gemiden sağ salim kurtulunca Mekke'nin yolunu tuttu. Verdiği sözü tutacak, ne olursa olsun Hazreti Muhammed'in yanına gidip kendisine inandığını söyleyecekti. Gemiden indiğinde kendisini aramaya çıkmış olan karısıyla karşılaştı.
14: İkrime, çok şükür seni sağ salim görebildim.
13: Evet.
14: Senin için çok endişeleniyordum. Şükürler olsun.
13: Ben hala aranan biriyim. Çok da sevinme.
14: Öyle söyleme. Hazreti Muhammed seni affetti.
13: Ne?
14: Seni affetti diyorum.
13: Nasıl olur? Benim için Kabe'nin örtüsüne bile sığınmış olsa onu öldürün demişti.
14: O herkesi bağışlıyor. Senin için de özel olarak konuştum. Affettiğini herkese duyurdum. Rahat ol.
13: İnanamıyorum.
14: O insanların en merhametlisi.
13: Buna şüphe yok.
3: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu "Süvari muhacir, hoş geldin" diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi, insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sorumluluk bilinci.

akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu, her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız. Ayeti bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki kabiliyetse, bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de ona özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Sahip oldukları yetki oranında, iradesiyle yükümlü oldukları kimselerin sorumluluğu da onların omuzlarındadır. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili peygamberimiz istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamıştır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri, talip olmak bir yana kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler. Bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un teklifini o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş. Kendisine yalan söylüyorsun diyen halifeye, yalan söylüyorsam yalancı birisi zaten kadı olamaz. Doğru söylüyorsam bu işe ehil olmadığımı ifade ediyorum diyerek hapse atılmayı göze almıştır. Ebu Hanife'nin yaptığı görev ve sorumluluktan kaçmak değil, uygun olmayan şart ve ortamda böyle ağır bir görevin vebalini üstlenmekten kaçınmaktır. Günümüzde yönetimle ilgili üst makamlara gelebilmek için birbirlerini çiğneyen insanların, bu görevlerin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecekleri konusundaki özgüvenleri, başka hiçbir şey için değil, sadece hizmet için bu görevlere talip oldukları iddiaları karşısında, Ebu Hanife gibi büyük zatların acaba tevazuda israfa mı gittikleri sorusunu ister istemez insanın aklına getirmektedir. Hadiste ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. Bu yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimselere ihmal etmesi, kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. Ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili peygamberimizdir. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir."

0: Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır. Tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını vermiştir. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de uyanana kadar uyuyandan, ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşene kadar akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını bildirmiştir. Dini ancak akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması düşünülemez. Kullarına her zaman merhametli olan Yüce Allah, şu ayetiyle hem sorumluluğumuzun sınırlarını bize göstermekte, hem de acize düştüğümüzde kendisine nasıl sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve "Saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum." buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi?" diye sordu. Sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Allah Teala'yı zikretmektir" buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin." İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem bir ay boyunca sabah namazında sünnetinin birinci rekatında Kafirun, ikinci rekatında da İhlas surelerini okuduğunu gözlemledim.

0: Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh anlatıyor. Saçı sakalı birbirine karışmış, ne ciddi bir adam Resulullah'a geldi. Onun sesinin uğultusunu işitiyor, lakin ne söylediğini anlamıyorduk. Nihayet Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem yaklaştı. Hemen İslam hakkında soru sormaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, günde 5 vakit namaz kılmaktır dedi. Adam, kılmam gereken başka namaz var mı dedi. Resulullah, hayır yok ama nafile kılabilirsin dedi. Ve sözüne devamla, bir de Ramazan ayında oruç tutmaktır buyurdu. Adam, tutmam gereken başka oruç var mıdır diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır ama nafile oruç tutabilirsin cevabını verdi. Ravi diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama zekat vermeyi zikretti. Üzerime zekattan başka farz olan sadaka var mı diye sordu. Allah Resulü, hayır ama nafile sadaka verebilirsin buyurdu. Adam, vallahi bu söylediklerinden ne fazla ne de eksik yapacağım diyerek peygamberin yanından ayrıldı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sözünde durursa kurtuluşa erer buyurdu.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kulunu sevdiği zaman Cebrail'e Allah filanı seviyor, onu sen de sev der. Cebrail de onu sever ve gök ehline Allah filanı seviyor, siz de onu sevin diye seslenir. Bunun üzerine göktekiler o kimseyi severler. Sonra da o kişi yeryüzünde herkesin sevgisine mazhar olur.''

Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi, buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem

Ellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf, "Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir," dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz, buyurdu. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçecekleri develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin. İki veya üç nefeste için. İçerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, "Ayakta yemek hakkında ne dersin?" diye Enes'e sorduk. O, "Daha kötü veya daha çirkindir," dedi.

0: Sorumluluk bilinci. Abdullah bin Ömer'in naklettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Hepiniz çobansınız ve hepiniz elinizin altındakilerden sorumlusunuz. Yönetici bir çobandır. Erkek aile halkının çobanıdır. Kadın kocasının evi ve çocukları için çobandır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz çobanlık yaptıklarınızdan sorumlusunuz." Çoban sürü istiare benzetmesiyle sorumluluk bilincinin önemine vurgu yapılan bu hadiste, bir yandan akıllı ve ergen bütün bireylerin sorumluluğuna atıfta bulunulurken, diğer yandan idarecilik ve aile yönetimi gibi başkalarına karşı yükümlülük içeren görevleri üstlenenlerin daha ağır bir mesuliyet taşıdıklarına işaret edilmektedir. Yerlerin ve göklerin taşımayı kabul etmediği emaneti yüklenen insanoğlu, her şeyden önce Allah'a karşı sorumludur. Her nefis kazandığına karşılık bir rehindir ayeti gereğince, herkes söz ve eylemlerinin, tutum ve davranışlarının hesabını büyük mahkemede yüce yaratıcıya verecektir. Kendilerine elçi gönderilenleri sorgulayacağımız gibi, gönderilen elçileri de sorgulayacağız. Ayeti bu hesaptan peygamberlerin de istisna edilmediğini göstermektedir. Büyük mahkemedeki hesabı verebilmek için imtihan dünyasındaki sorumlulukları yerine getirmek gerekir. Bu da insanın başta kendisi, ailesi ve yakınları olmak üzere bütün insanlara ve doğal çevreye karşı üzerine düşen görevleri ifa etmesiyle mümkün olur. Akıl ve irade nasıl insana özgü iki kabiliyetse, bunların sonucu olan sorumluluk bilinci de ona özgüdür. İnsan bu bilinçle diğer canlılardan ayırt edilir. Nasıl davranması gerektiğine bu yolla karar verir. Yaptıklarının sonuçlarına bununla katlanır. Vicdanında söz ve eylemlerinin muhasebesini bu duyguyla yapar. Kendilerine karşı yükümlü olduğu kimselerin hukukunu bu bilinçle korur. Başkalarına karşı en ağır sorumluluğu taşıyanlar şüphesiz bir toplumun yöneticileridir. Sahip oldukları yetki oranında, iradesiyle yükümlü oldukları kimselerin sorumluluğu da onların omuzlarındadır. Onlar mahkeme-i kübrada kendi hesaplarıyla beraber sorumlu oldukları kişilerden dolayı da hesap vereceklerdir. Onun için sevgili peygamberimiz istenmeden bir göreve talip olmayı uygun bulmamıştır. Geçmişte idari görevlerin manevi mesuliyetini çok iyi bilen bazı İslam büyükleri, talip olmak bir yana kendilerine ısrarla teklif edilen görevleri kabul etmemişler. Bu uğurda baskılara bile maruz kalmışlardır. Örneğin Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife, kendisine Bağdat kadılığını öneren Abbasi halifesi Ebu Cafer el-Mansur'un teklifini o işe ehil olmadığı gerekçesiyle reddetmiş. Kendisine yalan söylüyorsun diyen halifeye, yalan söylüyorsam yalancı birisi zaten kadı olamaz. Doğru söylüyorsam bu işe ehil olmadığımı ifade ediyorum diyerek hapse atılmayı göze almıştır. Ebu Hanife'nin yaptığı görev ve sorumluluktan kaçmak değil, uygun olmayan şart ve ortamda böyle ağır bir görevin vebalini üstlenmekten kaçınmaktır. Günümüzde yönetimle ilgili üst makamlara gelebilmek için birbirlerini çiğneyen insanların, bu görevlerin sorumluluklarını hakkıyla yerine getirecekleri konusundaki özgüvenleri, başka hiçbir şey için değil, sadece hizmet için bu görevlere talip oldukları iddiaları karşısında, Ebu Hanife gibi büyük zatların acaba tevazuda israfa mı gittikleri sorusunu ister istemez insanın aklına getirmektedir. Hadiste ailesinin çobanı olduğu bildirilen baba, aile bireylerinin maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamak, onları her türlü tehlikeye karşı korumak, çocuklarının iyi yetişmesi için elinden gelen gayreti göstermekle yükümlü ve sorumludur. Her ne kadar bu görevler günümüzde eşler arasında belli ölçülerde paylaşılmış olsa da, işin ağırlığı yine erkek üzerindedir. Bu yüzden bu sorumluluğu yerine getirmeyen kimse için Allah Resulü, bakmakla yükümlü olduğu kimselere ihmal etmesi kişiye günah olarak yeter uyarısında bulunmuştur. Diğer taraftan iki kızını ergenlik çağına kadar güzelce yetiştiren kimseyle kıyamette yan yana olacağını söyleyen Peygamber Efendimiz, kız çocuklarının hor görüldüğü bir toplumda onları yetiştirme sorumluluğunu başarıyla yerine getiren ebeveynleri de övmüştür. ailenin evdeki yükünü büyük ölçüde üzerinde taşıyan anne de, evine sahip çıkmak, çocuklarıyla yakından ilgilenmek, eşiyle beraber huzurlu ve mutlu bir aile ortamının oluşmasına katkı sağlamakla yükümlüdür. Sorumluluk bilinci konusunda model alacağımız en güzel örnek şüphesiz sevgili Peygamberimizdir. Ağlayan bir çocuğun annesine vereceği sıkıntıyı düşünerek uzun kıldırmak istediği namazı kısa kesen Allah Resulü, sorumluluk duygusunun şaheser bir örneğini vermiştir. Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebil As'a, "Ey Osman, namazı hafif kıldır. İnsanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendir. Çünkü onların içinde yaşlı, küçük, hasta, uzakta olan ve ihtiyacı bulunanlar vardır." tavsiyesinde bulunarak bu sorumluluk bilincini ashabına da aşılamak istemiş. Ayrıca bir yöneticinin nasıl olması gerektiğinin ipuçlarını vermiştir. "Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazla yük yüklemeyiz." buyuran Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de "Uyanana kadar uyuyandan, ergenlik çağına kadar çocuktan, iyileşene kadar akıl hastasından sorumluluğun kaldırıldığını bildirmiştir. Dini ancak akıl sahiplerine teklif eden bir yaratıcının, aklını kullanamayacak durumda olanları sorumlu tutması düşünülemez. Kullarına her zaman merhametli olan Yüce Allah, şu ayetiyle hem sorumluluğumuzun sınırlarını bize göstermekte, hem de acize düştüğümüzde kendisine nasıl sığınmamız gerektiğini öğretmektedir. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Kişinin kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet et. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

0: Hazreti Ayşe, Resul-i Ekrem'in "Kim hesaba çekilirse helak olur" sözünü duyunca ona Kur'an'daki "Ameli kendisine sağ elinden verilenler kolay bir hesaba çekilecek" ayetini hatırlatmıştı. Peygamberimiz ayetin manasını "Bu senin dediğin ancak defterinin kişiye gösterilmesi anlamında arzdır. Yoksa her kim ince hesaba çekilirse helak olur" sözüyle açıklamıştı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu anh. Rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını usturayla tıraş etmesini yasakladı demiştir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle Hayber'den dönüşümüzde Medine'ye yaklaşınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Biz yolcular tövbe ve ibadet ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz" buyurdu ve Medine'ye gelinceye kadar bunu söylemeye devam etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ergenliğe ermemiş 3 çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı bitiştirenle bağını kurar, safı koparanla da bağını koparır. Mesruk'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mesud'un yanına vardık. O, "Ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir" desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilimindendir, edebindendir. Yüce Allah, peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Ey Muhammed, de ki, bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim."
3: Medine'ye hicretin üzerinden birkaç yıl geçmişti. Enes bin Malik şöyle anlatıyor. Çölden bir bedevinin gelip Allah Resulüne soru sorması hoşumuza giderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kalktı ve halka vaaz ve nasihat ediyordu. O esnada bir bedevi çıka geldi. Hiç beklemeden gür sesiyle zihnini günlerdir meşgul eden sorusunu sordu. "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" Bu soruyu işiten Allah Resulü'nün yüzü asıldı. "Biz ona otur, bak Allah'ın Resulüne hoşlanmadığı bir şey sordun" dedik. Adam aynı soruyu tekrar sordu. Peygamberimizin yüz ifadesi daha da değişti. Bunun üzerine biz adamı oturttuk. Adam üçüncü defa kalktı ve soruyu bir kez daha tekrarladı. Tam o sırada namaz vakti geldi ve namaz için kâmet getirildi. Allah Resulü namazı kıldırdıktan sonra döndü ve "Kıyametin ne zaman kopacağını soran kişi nerede?" dedi. Adam, "Benim ey Allah'ın Resulü buradayım" dedi. Allah Resulü, "Peki sen onun için ne hazırladın?" diyerek soruya soruyla karşılık verdi. Adam, "Ben onun için pek fazla nafile namaz, oruç ve zekat hazırlayamadım. Fakat ben Allah ve Resulünü çok seviyorum," dedi. Bu cevap üzerine rahmet peygamberi, "Kişi sevdiğiyle beraberdir ve sen de sevdiklerinle beraber olacaksın," buyurdu. Enes sözlerine şöyle devam eder: "Biz İslam'a girişimizden sonra Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmemiştik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i ve Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel edemediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum."

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde

hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem. Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, işte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu.

Hayat bazen bir uçtan diğerine savrulduğumuz bir salıncak gibi. Kimi zaman hiç konuşmuyoruz, kimi zaman susmamız gerektiğinde bile kelimeler dökülüyor dudaklarımızdan. Bazen yavaşlayamıyoruz, bazen de hızlanamıyoruz. Ya fazla yiyoruz, ya hiç yemiyoruz. Ya çok çalışıyoruz, ya tamamen bırakıyoruz. Bir uçtan bir uca savrulduğumuz çoğu zaman aslında aradığımız şey ortada buluşabilmek. Ne fazla ne az. Ne hızlı ne yavaş. Ne çok ne az. İşte bu dengeyi korumanın adı ölçü, itidal. Çünkü Rabbimiz her şeyi bir ölçüyle yarattı. Peki bu dengeyi nasıl ayarlayacağız? Bu kadar hızlı akan hayatın içinde ölçüyü nasıl tutturacağız? Öfkelendiğimizde nasıl susacağız? Sevdiğimizde nasıl ölçülü kalacağız? Çalışırken ne zaman dur diyeceğiz? Dinlenirken ne zaman kalkacağız? İltidali, dengeyi, ölçüyü kimden öğreneceğiz? Kim gösterecek? Sorularımızın cevabı onda. Sükunetin, ölçünün, ahengin, dengeyle akan bir ömrün adresinde. Kainatın dengesine şahit olmuş, kalbi ilahi terazide tartılmış olanda. Alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de. Hadi zamanın ipini alalım yeniden elimize ve saralım zamanı geriye. Bakalım asırlar öncesine. Zamanın ötesinden. Kapatalım gözlerimizi, modern dünyanın gürültüsünden sıyrılıp. Azalsın kulaklarımızda zamanın sesi. Bir vahiy ile aydınlanan topraklarda şöyle buyurdu Allah'ın Resulü. Din kolaydır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayınız. Dosdoğru yolu tutunuz ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevininiz. Ve ekledi Allah'ın elçisi. Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti. Bu bir uyarıdır. Onun bu uyarısı sadece ibadet için değildi. Hayatının her alanında bir denge vardı. Yeme içmeden ibadete, sevgiden öfkeye, ticaretten aile hayatına kadar her şeyde dengeyi öğütlüyordu. Konuşurken çok uzun, ağır konuşmaz ama lafı da yarım bırakmazdı. Yemekte israf etmez ama nimetlere de sırt çevirmezdi. O ölçülü bir insandı. Ne sevgisi yakar ne öfkesi yıkardı. İnsanları överken abartmaz, eleştirirken incitmezdi. Yolda yürüyüşü bile itidalli, bakışı bile dengeliydi. Kimseye yüksek sesle bağırmaz, kimsenin kusurunu yüzüne vurmazdı. O yumuşaklıkla konuşur, kararlılıkla yaşardı. Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem, kulluğa dair en çok önemsediği şeylerden biri istikrardı. İbadetin yalnızca zorlukla değil, istikametle değer kazanacağını öğretmişti. Peygamberimize bir gün Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye soruldu. O da az da olsa devamlı olandır buyurdu ve devamında gücünüz yettiği kadar amel üstlenin buyururdu. Ve dini yaşantıda aşırılığı, dünyadan el etek çekip toplumdan uzaklaşarak kendini sürekli ibadete vermeyi uygun görmez ve bu eğilimde olan bazı arkadaşlarını da uyarırdı. Bu, bize aslında çok açık bir mesajdır. İbadet yarış değil, ömürlük bir yürüyüştür. İnsanları dine çağırırken de, öğüt verirken de, bir dostu uyarırken de, onun dili her zaman ölçülüydü, yumuşaktı ve kapsayıcıydı. İşte bu yüzden hayatının her alanında, kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin tavsiyelerinde bulunurdu sevgililer sevgilisi. Buna aykırı davrananları derhal ikaz ederdi. Giyim kuşam konusunda da aşırılıklardan uzak durulmasını istemişti rahmet elçisi.
temiz ve sade giyinmeyi tavsiye etmiştir. O, kibir ve gösteriş için abartılı bir şekilde giyinmeyi hoş görmediği gibi, yardıma muhtaçmışçasına pejmürde bir giyim tarzını yahut saç baş dağınık, derbeder bir şekilde dolaşmayı da hoş karşılamazdı. Yeme içmede de ölçüyü öğütleyen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, insan midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Birkaç lokma yeterlidir. Mecbursa midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe, üçte birini de nefese ayırsın buyurarak sade ve dengeli beslenmeyi tavsiye ederdi. Ve geldik bugüne. Belki bugün imkanlar çoğaldı, sabır azaldı, bilgi arttı, hızlandık. Bu hız içerisinde bize düşen, Peygamberimiz gibi ölçüyü hayatımıza taşımak. Çünkü dengeyi kaybettiğimiz yerde huzuru da kaybediyoruz. Çünkü her şeyin fazlası yorar, azı da eksiltir. Bugün en çok buna ihtiyacımız var. Yavaşlamaya, düşünmeye, dengeyi yeniden kurmaya. Zamanın ötesinden gelen o sesi duyalım bir kez daha. En hayırlınız, ifratla tefrit arasında olandır.

0: zamanın ötesinden. Hazırlayan Kübra Erdem, seslendiren Ahmet İshak Mete.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün yahut bir gece evinden çıkmıştı. Ebu Bekir ile Ömer'e radıyallahu anhüma rastladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu vakitte sizi evinizden dışarı çıkaran sebep nedir?" dedi. "Açlık ya Resulallah," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, sizi evinizden çıkaran şey beni de çıkardı. Haydi kalkın," buyurdu. Onlar da peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem birlikte kalktılar. Ensardan bir zata geldiler. O da o sırada evinde değildi. Hanımı peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem görünce, "Buyurun, hoş geldiniz," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına, "Evin sahibi filan nereye gitti?" diye sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," diye cevap verdi. O sırada ensardan olan zat evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile iki arkadaşını görünce, "Allah'a hamdolsun, bugün hiç kimse böyle kıymetli misafirleri olduğu için benim kadar bahtiyar olmamıştır," dedi. Hemen girip misafirlerine bir hurma salkımı getirdi. Salkımda koruk halinde olgunlaşmış ve yaş her türden hurma vardı. "Buyurun, yiyin," dedi ve bir hayvan kesmek üzere bıçağını aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sakın ha, sağılanlara dokunma," buyurdu. Ev sahibi onlara bir koyun kesti. Koyun etiyle hurma yediler ve tatlı su içtiler. Karınları doyup suya kanınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma yönelerek, "Beni yaşatan Allah'a yemin ederim ki kıyamet günü bu nimetlerden sorulacaksınız. Açlık sizi evinizden çıkardı. Eve dönmeden bu nimetler size ulaştı," buyurdu.

0: Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı." buyurdu. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı" dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

Selma'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. Cabir bin Abdullah radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Mekke'nin fethedildiği gün Ebu Bekir es-Sıddık'ın radıyallahu anh babası Ebu Kühafe Resulullah'ın huzuruna getirilmişti. Saçı ve sakalı kar gibi beyazdı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz, "Bunu boyayarak değiştirin ama siyah boyadan da sakının." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: götür, bitsin bu telaş.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir bedevi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam Allah ve Resulünün sevgisini hazırladım dedi. Öyleyse sen sevdiğin ile berabersin buyurdular.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu.

0: Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ubade bin Samit'ten rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a kavuşmayı arzu ederse Allah da o kimseye kavuşmayı arzu eder. Kim de Allah'a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da o kimseye kavuşmaktan hoşlanmaz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem iki müezzini vardı. Bilal ve İbn Ümmü Mektum. Resulullah şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbn Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbn Ömer diyor ki bu ikisinin arasındaki vakit, biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih sadakadır. Her tahmid sadakadır. Her tehlil sadakadır. Her tekbir sadakadır. İyiliği marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namazsa bunların hepsinin yerini tutar. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç, namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi.
1: Ebu Derda'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud'un dualarından biri de şuydu. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve beni senin sevgine ulaştıran ameli isterim. Allah'ım, senin sevgini bana kendimden, ailemden ve serin sudan daha sevimli kıl.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Meselul mu'minine fi tevaddihim ve terahumihim ve taatufihim. Meselul cesed. İza işteka minhu udvun tedaa lehu sairul cesedi bis seheri vel humma.
0: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak Müslümanın görevidir. İbadetler oruç ve namazdan ibaret değildir. İlgilenecek kimsesi olmayan bir kadına yardım etmek, bir fakire destek olmak da Allah'ın rızasını kazandıracak çabalardır.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebul Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir adam evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse, şeytan arkadaşlarına, 'Burada sizin için barınak da yok, yiyecek de yok,' der. Eğer o kimse evine girerken besmele çekmezse, şeytan, 'Barınacak yeri buldunuz,' der. Yemek yerken besmele çekmezse, 'Hem kalacak yer hem de yiyecek buldunuz,' der.

Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam, misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.

Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse halktan bir şey dilenmeyeceğine dair bana söz verirse ben de onun cennete girmesine kefil olurum dedi. Bunun üzerine ben söz veriyorum dedim. Ravi diyor ki, Sevban hiç kimseden bir şey istemezdi.

0: Abdullah bin Dinar, Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anhüma şöyle rivayet ediyor. Bir bedevi Mekke yolunda Abdullah bin Ömer'le karşılaşmıştı. Abdullah bin Ömer bedeviye selam vermiş ve onu kendi bindiği merkebine bindirmiş ve başındaki sarığı da ona vermişti. Hadisi rivayet eden İbn-i Dinar diyor ki, biz Abdullah bin Ömer'e Allah hayrını versin. Bunlar bedevidir. Bedeviler az bir şeye razı olurlar dedik. Abdullah bin Ömer, bu kişinin babası Ömer bin Hattab'ın dostuydu. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik bir adamın baba dostunun ailesini görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim diye cevap verdi. İbn-i Dinar'ın İbn-i Ömer'den bir rivayetinde ise şöyle denilmiştir. İbn-i Ömer Mekke'ye doğru yolculuğa çıktığında deveye binmekten usandığında daha rahat binebileceği bir de merkep bulundururdu. Başına sardığı bir de sarığı vardı. Bir gün böyle merkep üzerinde giderken ona bir bedevi rastladı. İbn Ömer, sen filanın oğlu filan değil misin dedi. O, evet cevabını verdi. Abdullah bin Ömer, merkebini ve sarığını bedeviye verip, buna bin, şu sarığı da başına sar dedi. Bunun üzerine dostları, ey İbn Ömer, Allah iyiliğini versin. Rahat rahat bineceğin merkebi tuttum bu adama verdin. Üstelik başına sardığın sarığı da ona verdin diye hayret ettiklerinde, ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem en güzel iyilik insanın babası öldükten sonra baba dostunu görüp gözetmesidir buyurduğunu işittim. Bu bedevinin babası da babam Ömer'in radıyallahu anh dostu idi diyerek karşılık verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kur'an okuyan mümin turunç gibidir. Kokusu da tadı da hoştur. Kur'an okumayan mümin hurma gibidir. Kokusu yoksa da tadı hoştur. Kur'an okuyan münafık reyhana benzer. Kokusu hoş, tadı acıdır. Kur'an okumayan münafık, Ebu Cehil

karpuzuna benzer. Kokusu olmadığı gibi tadı da acıdır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a kavuşmayı isteyene Allah da kavuşmak ister. Allah'a kavuşmayı istemeyene Allah da kavuşmak istemez buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, burada kastedilen ölümden hoşlanmamaksa hiçbirimiz ölümden hoşlanmayız dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle değil. Ama can çekişme vakti geldiğinde mümine Allah'ın rahmeti, rızası ve cenneti müjdelenir. O da hemen Allah'a kavuşmayı arzu eder. Allah da ona kavuşmayı ister. Kafire ise Allah'ın azabı ve gazabı müjdelenince Allah'a kavuşmayı istemez. Allah da ona kavuşmayı istemez buyurdu. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70 bin melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70 bin melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gerçek Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Esas muhacir, hicret edense Allah'ın yasakladığı şeyleri terk edendir.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Misafir, evin bereket fırsatı. Ebu Şuray el-Kâbî'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah ve ahiret gününe inanıyorsa misafirini iyi ağırlasın. Bunun uygun süresi bir gün ve bir gecedir. Misafirlik 3 gündür. Bundan sonra misafire ikram sadakadır. Misafirin de ev sahibini sıkıntıya sokacak kadar onun yanında kalması helal olmaz. Abdurrahman bin Ebu Bekir anlatıyor. Suffe ashabı fakir insanlardı. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştu. Kimin yanında 2 kişilik yemek varsa, 3. bir kişiyi, 4 kişilik yiyeceği olan 5. ya da 6. bir kişiyi misafir etsin. Ukbe bin Amir'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur. Abdullah bin Selam anlatıyor. Resulullah hicret yolculuğunun sonunda Medine'ye girdiğinde insanlar ona doğru koştular. Onun söylediği ilk sözler şunlardı. Ey insanlar! Selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin ve insanlar uykudayken gece namaz kılın ki esenlik içinde cennete giresiniz.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءِ
4: Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, bu ne hal ya Resulallah dedi. Resulullah, bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder buyurdu.

0: وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح.
1: عبد الله بن سعيب'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.
0: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه رواية edildiğine göre bir kadın: يا رسول الله، الله kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به.
1: أبو هريرة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
0: وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة.
1: أغر المزني'den رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste güzel ahlak.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nefsi.
4: Sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. İslam dini, kıskançlığa ve bencil tutkulara meyilli olarak yaratılan insanı, bütün kötü sıfatlardan arındırarak olgunluk seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Bu doğrultuda Allah Teala, nefsinin bencilliğinden korunan kimselerin kurtuluşa ereceğini bildirmiştir. Sevgili Peygamberimiz ise, zenginlik, mal çokluğu değil, gönül tokluğudur buyurarak, İnanan kimselere güzel ahlaklı olmayı tavsiye etmiştir. Fedakarlık, bencillikten kurtularak diğer insanlara da en az kendisi kadar değer vermektir. Onlarla empati kurabilme alışkanlığını kazanabilmektir. İnsan ruhunu arzulanan seviyeye eriştiren ahlaki üstün niteliklerdendir. Fedakarlık, sahip olduğu şeylerden bir başkası için vazgeçmektir. Bir annenin çocuklarına olan merhameti ve onların rahatı için yaptıkları göz önüne alındığında, fedakarlık duygusunun insanın doğasında var olduğu açıkça görülür. İslam dini, yaratılıştan gelen bu duygunun beslenerek kişide temel bir özellik haline gelmesini hedefler. Nitekim imanla fedakarlık arasında çok sıkı bir bağ vardır. Yalnızca Rabbin rızasını kazanma arzusu, kişinin din kardeşine sevgi ve merhametle bakmasını sağlar. İhtiyaç duyduğu bir şeyi kendisinden daha çok ihtiyaç duyan bir başkasına karşılık beklemeden vermesi anlamına gelen isar duyguları da Allah'a olan inancı kuvvetlendirir. Allah Teala'nın sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti kerimesi de Allah'a duyulan sevgi ve imanla İsar arasındaki bu ilişkiyi ortaya koymaktadır. Bu hayatta hepimizin uğrunda fedakarlık yapması gereken kişiler ve değerler vardır. Şüphesiz bunların başında varlık sebebimiz olan anne babalarımız gelir. Çünkü onlar bizi türlü zorluklarla, şefkat, merhamet ve sabırla büyüttüler. Bizleri bugünlere getirdiler. O halde anne babamıza karşı evlat olmanın getirdiği görev ve sorumluluklarımız yanında, onların gönlünü hoş tutabilmek, rızalarını alabilmek için bir takım fedakarlıklar gerekir. Komşularımıza, akrabalarımıza ve kardeşlerimize karşı fedakarlık, sevincimizi, kederimizi, varlığımızı, yokluğumuzu birbirimizle paylaşabilmektir. Kardeşimize karşı fedakarlığımız, yokluğu, sıkıntıyı kardeşimizle birlikte göğüsleyebilmektir.
3: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: وعنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله.
1: عبد الله بن عمر şöyle naklediyor: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçının bir kısmı tıraş edilip bir kısmı bırakılan bir çocuk gördü de onu yasakladı ve "Ya her tarafını tıraş edin yahut hepsini bırakın," buyurdu.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله.
1: Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslümanın büyük günah işlemediği takdirde vakti gelen farz namazları, abdestini, rükûnu ve huşûnu güzelce yerine getirerek kılması geçmiş günahlarına kefaret olur. Bu bütün sene için böyledir.
0: عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة فنكس وجعل ينكت بمخصرته ثم قال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له.
1: حضرت علي رضي الله عنه anlatıyor. Bakiyul Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler: ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه.
1: Ebu Hureyre'den

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayeti bir an evvel gömmeniz hayırlıdır şeklindedir.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evvela ilk safı, sonra geridekileri sıra ile doldurun. Boş yer kalacaksa son safta kalsın buyurmuştur.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 7 sınıf insan Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde onun gölgesinde gölgelenecektir. Adaletli yönetici, Allah'a kulluk üzerine yetişen genç, kalbi mescitlere bağlı olan kimse.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك.
2: İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem git ve hanımınla beraber hac et buyurdu.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. ثم أمر فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra verilen emir üzerine yüzü koyun, sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince, Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da o nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse.''

0: Aşiyet ver, bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım, bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.
1: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين
0: عمر بن Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri güzelce abdest alır da Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh derse o kimse için cennetin 8 kapısı açılır, istediği kapıdan girer. Tirmizi'nin rivayetinde Allah'ım beni tövbe edenlerden ve temizlenenlerden kıl mealinde olan Allahümme ec'alni minet tevvabine ve ec'alni minel mütetahhirin ilavesi vardır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala kıyamet gününde, "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin," buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun," diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın," buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin," diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun," diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin," diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin," dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun," cevabını verecek.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü, misafiri olduğu ev sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'ın evine misafir olan Hazreti Peygamber, yemek sonrası sahabilerine, "Kardeşinizi mükafatlandırın," buyurdu. Ashab bunun üzerine, "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince Resulullah şöyle buyurdu: "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua edilirse, işte bu onun mükafatıdır."

0: وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة.
1: Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70,000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70,000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin: Bismike Rabbi ve da'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfazha bima tahfazu bihi ibadike salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الاشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
1: Ebu Eyyub el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse 10 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı da yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir derse, İsmail aleyhisselam evladından 4 kişiyi özgürlüğe kavuşturmuş gibi sevap kazanır.

0: وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل.
1: Semure'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
0: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse, eğer yemininde yalancı ise o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

İlimde derya, cesarette zirve bir şahsiyet. Abdullah bin Mes'ud. Müşriklerin baskılarının hız kesmeden devam ettiği Mekke günleriydi. Müslümanlar Allah'ın ayetlerini Kureyş'e açıktan okuyamamalarından dolayı hüzünlüydüler. Sahip çıkanı ve kabilesi güçlü biri olsa da Kur'an'ı onlara okusa diyorlardı. Tam da bu sırada yoksul, zayıf ve çelimsiz genç bir çoban, "Bana müsaade ediniz, Allah'ın ayetlerini ben onlara duyururum," dedi. O, Mekkelilerin zarar vermesinden endişelenen ilk Müslümanların sözlerini aldırmaksızın cesaretle "Rabbim beni korur," diyerek Kâbe'nin avlusundaki Kureyşli müşriklerin toplandığı yere vardı ve besmele çekip Rahman suresinin ilk ayetlerini Mekkeli müşriklerin yüzlerine haykırdı. Kureyşliler ne olup bittiğini anlamak için kimsesiz çobanın okuduğu ayetleri önce hayret ve dikkatle dinlediler. Kısa bir sessizliğin ardından birbirlerine "Bu delikanlı ne diyor, anlayanınız var mı?" diye sordular. İçlerinden biri "Muhammed'e inen Kur'an'ı okuyor anlaşılan," der demez zorba güruh tarifsiz bir öfkeyle saldırarak onu tekme tokat dövdü. Cesur genç ise hissettiği acıya rağmen susmamış, Allah'ın ayetlerini okumaya devam etmişti. Ta ki kan revan içinde kalıp bayılana kadar. İlk Müslümanların ve Allah Resulü'nün delikanlının akıbeti hakkındaki korkuları başlarına gelmişti. Zalim kalabalığın tekmeleriyle hırpalanan ve kanlar içinde yere yığılan bu kahramanı arkadaşları Darül Erkam'a taşıdılar. Menfur olaydan haberdar olan Resulullah'ın ona hitaben, "Ben seni uyarmamış mıydım? Sen zayıfsın. Himaye edecek kimsen yok. Sana saldırırlarsa karşı koyamazsın," diye buyurduğunda korkusuz gencin Resul-i Ekrem'e sözü şu oldu: "Ey Allah'ın Resulü, müşrikleri hiç bu kadar aciz ve zavallı bir halde görmemiştim. Vallahi bana izin verirseniz yarın yine gidip aynı şeyi yapmayı isterim." Resulullah ise "Gerek yok. Zaten hoşlarına gitmeyecek gerçekleri onlara duyurdun," şeklindeki sözleriyle kimsesiz gencin bu talebini geri çevirdi. Hoşlanmadıkları hakikatleri Mekkeli müşriklerin yüzlerine çarparcasına haykıran bu çelimsiz ve fakir çobanın adı Abdullah bin Mes'ud'dur. Künyesi Ebu Abdurrahman olan Abdullah bin Mes'ud'un asıl adı İbni Gafil bin Habib bin Şemh bin Fer bin Mahzum'dur. İbni Mes'ud babası hakkında yeterli bilgi bulunmadığı için Sahabi bin Sahabiye olarak tanındığı gibi annesine nispetle İbni Ümmü Abd diye de anılmıştır. Müslümanların altıncısı olan İbni Mes'ud, Kur'an'ı açıktan ilk okuyan kişi olarak da adını tarihin altın sayfalarına yazdırmıştır. Müslüman olmasının ardından Darül Erkam'da, hicretten sonra da Medine'de Suffe'de ilim öğrenmeye ve öğretmeye devam etmiştir. İbni Mes'ud, Mekke'nin zor şartlarında Peygamber Efendimiz'in emriyle Habeşistan'a gittiği gibi Medine'ye de ilk hicret edenler arasındaydı. O, herkesin cesaret edemeyeceği pek çok konuda daima ön safta yer aldı. İbni Mes'ud'un bu özelliğini bilen Allah Resulü, Bedir Savaşı'nın hemen öncesinde Ammar bin Yasir'le birlikte düşman hakkında istihbarat toplaması için onu vazifelendirdi. İbni Mes'ud, savaş başlamadan önceki gece, diplerine kadar gizlice girerek müşriklerin durumlarını araştırdı. Çok korkmuş durumda bulunan ve panik içinde olan düşman hakkında rapor verirken şu değerlendirmeleri yaptı: "Ya Resulallah, düşman o kadar telaş içinde ki korkudan atlarının kişnemelerini dahi engelliyorlar. Öyle ki kişnemeye kalkan atın yüzüne vuruyorlar. Üstelik rüzgar onları toz toprak içinde bırakmış. Bu durum bizim lehimizedir." İbni Mes'ud, Hazreti Peygamber'in ümmetin firavunu olarak ifade ettiği Ebu Cehil'i Bedir meydanında öldürmesi münasebetiyle Resul-i Ekrem Allah'a hamd ederek ona hayır duada bulundu ve Ebu Cehil'in kılıcını da İbni Mes'ud'a verdi. İbni Mes'ud, ashab-ı kiram içinde ayrıcalıklı bir yere sahip olmasının yanında Peygamber Efendimiz nazarında da oldukça önemli bir isimdir. Sahabiler arasında ahlakı ve yaşantısı itibarıyla Resulullah'a en fazla benzeyen kimse olarak gösterilen İbni Mes'ud,
Allah Resulü'nün hayat tarzını, giyim kuşamını, ahlak ve tavırlarını örnek alma konusunda büyük çaba sarf ederdi. O, pek çok vesileyle Peygamber Efendimiz'in özel hayatını yakından müşahede etme imkanı buldu. Bu çerçevede Abdurrahman bin Yezid'in şu ifadeleri söz konusu yakınlığı teyit eder mahiyettedir. Biz Huzeyfe bin Yeman'a gelip hayat tarzı, ahlak, hal ve tavır itibarıyla sahabe içinde Resulullah'a en fazla benzeyen kimdir? Biz onun yaşantısına bakıp da kendimize örnek alalım diye sorduk. Huzeyfe bu soruya şöyle cevap verdi. Güzel hal, ahlak, vakar gibi özellikleri yönüyle Resulullah'a Ümmü Abdin oğlundan, İbni Mesud'dan daha yakın başka bir kimse bilmiyoruz. Peygamber Efendimizin bizzat terbiyesinde yetiştirdiği alim ve arif bir sahabi olan İbni Mesud, Kur'an'ı ve Allah Resulü'nü o denli iyi anlamıştı ki, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer başta olmak üzere pek çok sahabi kendisine danışmadan iş yapmazdı. Bu itibarla onun fikirleri en isabetli görüş olarak kabul edilirdi. Hazreti Peygamber'in İbni Mesud hakkındaki şu ifadeleri bu duruma sebep teşkil etmiş olmalıdır. Ebubekir ve Ömer'i işaret ederek, "Benden sonra ashabımdan iki kişiye uyunuz, Ammar'ın gösterdiği yoldan gidiniz ve İbni Mesud'un tavsiyelerine sımsıkı sarılınız." Onun bu özelliği, ilmi kabiliyetinin yanı sıra Peygamber Efendimiz'le olan yakın ilişkisi dolayısıyladır. Zira o, daha genç yaşlarda Resulullah'ın hizmetinde bulunmaya başlayan, hane-i saadete serbestçe girip çıkma konusunda Allah Resulü'nün kendisine özel izin verdiği bir kişidir. Resul-i Ekrem'in ona, "Benim yanıma girmen için senin iznin perdenin kaldırılması ya da sesimi duyman yahut karartımı görmendir. Bu izin, girmeni yasaklayan bir işaret görünceye kadar devam edecektir" sözü bu müsaadenin ifadesidir. İbni Mesud'un söz konusu özel izne istinaden Hazreti Peygamber'in evine rahatça girip çıkması ve onunla yakın münasebeti itibarıyla Medine'ye gelen yabancıların onu Allah Resulü'nün ailesinden zannettikleri ifade edilmiştir. İbni Mesud'u Resulullah'ın hane halkından zannedenlerden biri de Ebu Musa el-Eş'ari'dir. Ebu Musa el-Eş'ari bu durumu şöyle dile getirmiştir. "Biz Yemen'den Medine'ye geldiğimiz ilk zamanlarda Peygamber Efendimiz'in evine çok sık girip çıkmasından dolayı İbni Mesud'u Allah Resulü'nün hane halkından biri sanıyordum. Aralarında bir kan bağı olmadığını çok sonraları öğrendik. Arz-ı ahirede dahi Hazreti Peygamber'in Hazreti Cebrail'e Kur'an'ı arz ettiği esnada İbni Mesud'un onların yanında olduğu ifade edilmiştir. Resul-i Ekrem'le her daim beraber bulunması itibarıyla bizzat dile getirdiği "Allah'ın kitabını bana sorun, herhangi bir ayetin gece mi gündüz mü, ovada mı yoksa dağda mı indiğini bilirim" sözü onun Kur'an'a vukufiyetini gözler önüne sermektedir. Kur'an ve tefsir başta olmak üzere birçok sahada kaleme alınan eserlerde serdettiği görüşleriyle İbni Mesud, İslam ilim tarihinin en önemli simaları arasında yerini almıştır. Ashab-ı kiramın tümü, onun bizzat Hazreti Peygamber'den öğrenmesi dolayısıyla Kur'an'a vukufiyetini kabul ve takdir etmiştir. Bu hususta kendisi şu ifadelerde bulunmuştur. "Ben Kur'an'da 70 sureyi Allah Resulü'nün bizzat mübarek ağzından dinledim ve ezberledim. Allah'ın kitabı içinde hiçbir ayet yoktur ki ben onun nerede, ne zaman, kimin hakkında ve ne sebeple indirildiğini bilmeyeyim. Yeryüzünde şu an Kur'an'ı benden daha iyi bilen birisinin olduğunu duysam, derhal deveme atlar, o şahsın yanına giderek Allah'ın kitabını ondan öğrenirim. Bundan da hiç yüksünmem." Muhadramun alimlerden Şakik bin Seleme de benzer ifadelerle şunları dile getirmiştir. "Bir gün İbni Mesud bize şöyle hitap etti. Vallahi Resulullah'ın bizzat ağzından 70 küsur sure dinledim. En hayırlıları olmadığım halde aralarında Allah'ın kitabını en iyi bileni olduğumu Allah Resulü'nün bütün ashabı bilir." Şakik bin Seleme devamla, "Resulullah'ın pek çok sahabesinin ilim halkasında bulundum. Bu sözünden dolayı hiç kimsenin
İbn Mesud'u kınadığını ya da ona karşılık verdiğini duymadım sözleriyle cümlesini tamamlamıştır. İbn Mesud, Kur'an'ın sonraki nesillere aktarılması hususunda gayret gösteren şahsiyetlerin başında gelir. Allah Resulü zaman zaman İbn Mesud'dan kendisine Kur'an okumasını isterdi. Bir defasında ona Kur'an okumasını buyurması üzerine İbn Mesud şunları dile getirmiştir. Ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an'ı sizden öğrenmedik mi? Kur'an size indirilmişken ben mi size Kur'an okuyayım dedim. Hazreti Peygamber, Kur'an'ı başkasından dinlemekten pek hoşlanırım buyurdu ve ben Nisa suresini okumaya başladım. Her ümmetten bir şahit getireceğimiz ve seni de bütün bunlara şahit tuttuğumuz gün onların halleri ne olacak bakalım anlamındaki ayete geldiğimde Allah Resulü şimdilik yeter ey Abdullah orada bırak buyurdu. Başımı kaldırdığımda bir de ne göreyim Resulullah hıçkırıkla

kara boğulmuş, sakalından aşağı yaşlar boşanıyordu. Bir defasında da Peygamber Efendimizin İbni Mesud'dan Tekvir suresini tilavet etmesini istemesi üzerine İbni Mesud sureyi okumaya başlamış, vaktiyle diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahtan dolayı öldürüldü diye hesabı sorulacak mealindeki ayete geldiğinde, merhamet peygamberi gözyaşlarına hakim olamamıştı. Resulullah'ın bu halini gören İbni Mesud daha fazla dayanamayıp tilavetini sonlandırmıştı. Yine bir gece vakti Allah Resulü, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Mescid-i Nebevi'nin önünden geçerlerken, içeride birinin sesi duyulur bir şekilde namaz kıldığını fark ettiler. Namazda okunan Kur'an'a dikkat kesilen Resul-i Ekrem, Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer,

Kitabetinden etkilendikleri şahsın İbni Mesud olduğunu belirterek, her kim Kur'an'ı indiği tazelikte duymak isterse Ümmü Abdin oğlundan İbni Mesud'dan dinlesin buyurmuştu. Hazreti Peygamber'in şu mübarek sözleri İbni Mesud'un bu konudaki mühim yerini göstermektedir. Kur'an'ı 4 kişiden öğreniniz. Bunlar İbni Mesud, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'dir. Bu bağlamda İbni Mesud'dan söz açıldığı bir ortamda, orada bulunan sahabenin alimlerinden Abdullah bin Amr şöyle demiştir. Abdullah bin Mesud öyle bir kimsedir ki, Resulullah'ın Kur'an'ı Abdullah bin Mesud, Ebu Huzeyfe'nin Mevlası Salim, Übey bin Ka'b ve Muaz bin Cebel'den okumaya, almaya, öğrenmeye bakınız buyurduğunu işittiğimden beri onu çok seviyorum, seveceğim de. İbni Mesud, Resulullah'a soru soran, gözlem yapan, hata yaptığında Peygamber Efendimiz tarafından düzeltilen, başkalarının sorularına şahit olan, Hazreti Peygamber'in bulunduğu ortamda hutbe irad eden, Allah Resulü tarafından teyit edilen ve onun iltifatlarına mazhar olan bir sahabidir. Bir defasında Peygamber Efendimiz, içinde kendisinin de yer aldığı bir mecliste, "Ey İbni Mesud, kalk ve insanlara konuş." buyurduğunda, İbni Mesud yerinden kalktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şunları söyledi. Ey insanlar! Allah Rabbimiz, İslam dinimiz, Kur'an imamımız, Kabe kıblemiz ve şu yanımda duran da peygamberimizdir. Allah ve Resulü neden razı olduysa biz de ona razıyız. Onların hoşlanmadıklarından biz de hoşlanmayız. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Ümmü Abdin oğlu isabet etti, doğru söyledi. Allah'ın benim ümmetim için razı olduğuna razı olduğum gibi, Ümmü Abdin oğlunun razı olduğundan da razı oldum buyurdu. İbni Mesud, gece gündüz sürekli hizmetinde bulunduğu Peygamber Efendimizin, bir yere gitmek istediğinde ayakkabılarını giydirir, bir meclise girdiğinde ayakkabılarını çıkartıp koltuklarının altına koyarak muhafaza eder, meclisten ayrılacağı zaman tekrar giydirirdi. Resulullah'ın saçlarını tarar, yıkandığında ona perde tutar, yolda önünde yürürdü. Hazreti Peygamber hane-i saadete geldiğinde, annelerimiz evde yoksa ondan önce girip evi kontrol ederdi. Allah Resulü istirahate çekilip uyuduğunda, gerektiği vakitte onu uyandırırdı. Resul-i Ekrem'in elbise, yastık, misvak gibi özel eşyalarını taşıdığından, sahabe arasında kendisine sahibü sivat ve sivak denilmiştir. İşte böylesi bir yakınlık onu Resul-i Ekrem'e nüceba, refik, havari kılmıştır. Hazreti Ali'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Her nebiye 7 nüceba verilmiştir. Bana ise 7'si Kureyş'ten, 7'si de diğer muhacirlerden olmak üzere 14 havari verilmiştir. Bunlar Ali, Hamza, Hasan, Hüseyin, Cafer, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab, Bilal, Selman, Miktat, Ebu Zer, Ammar ve Abdullah bin Mes'ud'dur. Hane-i Saadet'in kapısını kendisine sonuna kadar açan Allah Resulü'nün yanından bir an olsun ayrılmayan İbni Mesud, bu yakınlığı vesilesiyle nice sözlerine kulak kesildiği Hazreti Peygamber'in buyruklarını nakletmede oldukça hassastı. Söylemediği bir sözü Resulullah'a isnat etme endişesinden dolayı çok ihtiyatlı konuşur, hadisi aktarırken de gözleri dolardı.

de hata etmediğini temenni ederek Allah'a sığındı. Hadis-i şerif nakletme konusundaki titizliğine işaret eden bir başka rivayetse, öğrencilerinden Alkame bin Kays'ın dilinden şu şekildedir. İbni Mesud her perşembe gecesini insanlarla sohbet ederek ihya ederdi. Benim de sürekli hazır bulunduğum bu gecelerin birinde Resulullah şöyle söyledi dediğini bir kez hariç hiç duymadım. O gece bize Allah Resulünden bir rivayeti naklettiğinde asasına dayanmış ondan güç alıyordu. Asaya iyice baktığımda İbni Mesud'un titremesinden dolayı asa sağa sola sallanıyordu. Genellikle Allah'ın elçisinden gördüğü ve öğrendiği farzları izah eden, daha ziyade dini emirlerin anlaşılmasını kolaylaştırmaya ya da muhtemel yanlış anlamaları bertaraf etmeye yönelik talimatları aktaran İbni Mesud, öğrencilerine hadis-i şerif rivayeti konusunda son derece dikkatli olmalarını tavsiye ederdi. Bu konudaki sıkı tembihlerine rağmen İbni Mesud'dan oldukça fazla hadis-i şerif rivayet edilmiştir. Bu yönüyle de o, 848 hadis-i şerifiyle Muksirun sahabiler arasında yer

Kaynakların bazılarına göre İbn Mesud henüz hayattayken Resul-i Ekrem'in cennetle müjdelediği aşere-i mübeşşere arasındadır. Gecelerini ibadetle geçiren, sabahlara kadar dua eden, döktüğü gözyaşları nedeniyle yüzünde iki siyah çizgi peyda olan bu kıymetli sahabi, omuzlarından dökülen uzun saçları, giydiği tertemiz ve bembeyaz elbiseleri, geceleri dahi sürmekten vazgeçmediği güzel kokularıyla dikkat çekerdi. Kullandığı güzel esanslar sayesinde bulunduğu meclise hoş bir koku yayılırdı. Hazreti Ömer, görünüşte boyu kısa ve çok zayıf olan İbni Mesud'u her gördüğünde mutlu olur, "Ey İbni Mesud, sen içi ilimle dop dolu bir küçüksün" ifadesini kullanırdı. Bu durum onun fizik açıdan küçük olsa da ilim itibarıyla ne kadar büyük olduğunu vurgular mahiyettedir. Yine şu anekdot da mevzuya bir başka örnek teşkil etmektedir. Çıkılan bir seferde İslam ordusu müsait bir yerde mola verir. Bu sırada ashab-ı kiram hurma ağaçlarını tırmanıp hurma toplamaya çalışır. İbni Mesud'un da Resulullah'a hurma ikram etmek amacıyla ağaca tırmandığını gören sahabiler, rüzgar estikçe ağacın dallarıyla birlikte İbni Mesud'un da sallandığını görünce gülüşürler. Peygamber Efendimiz ashabına neden güldüklerini sorduğunda onlar, çok çelimsiz ve zayıf olan İbni Mesud'un bacaklarının inceliğine güldüklerini söylerler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurur: "Güldüğünüz bu bacaklar var ya, mizanda Uhud dağından daha ağır olacaktır." Bu konuda bir başka rivayet Zir bin Hubeyş'in dilinden şöyledir: "Bir gün Allah Resulü ile beraberdik. İbni Mesud, Hazreti Peygamber'e misvak yapmak için bir erak, Arabistan'da yetişen ve dalları diş temizliğinde kullanılan bir ağaç türü ağacına çıkmıştı. Ağaca tırmandığı esnada rüzgar estikçe ağacın dalları ile birlikte onu da sallıyordu. Böyle olunca İbni Mesud'un elbisesinin etek kısmı açıldı ve çok ince olan bacakları göründü. Orada bulunan sahabiler bu sahneye gülmeye başladılar. Resulullah neden gülüyorsunuz diye sorduğunda onlar İbni Mesud'un bacaklarının inceliğine gülüştüklerini söylediler. Bunun üzerine Allah Resulü, "Allah'a yemin ederim ki güldüğünüz bu bacaklar var ya, mizanda Uhud dağından daha ağır gelecektir" buyurdu. Son derece güvenilir bir şahsiyet olan İbni Mesud, gençlik yıllarında Ukbe bin Ebi Muayit'in koyunlarını otlatırken, bir gün Resulullah ve Hazreti Ebubekir içmek amacıyla süt istemişlerdi. İbni Mesud da sürünün çobanı olduğunu, bu koyunların kendisine emanet edildiğini ve onlara süt veremeyeceğini söylemişti. İlk tanışmaları böylece gerçekleşmiş ve Allah Resulü başını okşadığı bu emin çobana iltifat etmişti. Peygamber Efendimizin Müslümanların istişaresi olmaksızın bir kişiyi yönetici tayin edecek olsaydım bu kişi İbni Mesud olurdu buyurması, belki de İbni Mesud'un emanete riayeti henüz genç yaşlardan itibaren içselleştirmesi sebebiyledir. İbni Mesud, sahabenin kendisine saygı duyduğu ve önemsediği isimler arasındadır. Nitekim Hazreti Ömer, Küfe'ye kadı olarak İbni Mesud'u tayin ettiğinde, Küfelilere iletmesi için yazdığı mektupta şunları dile getirmiştir:

Size Ammar bin Yasir'i emir, İbni Mesud'u da onun vekili ve öğretmen olarak gönderiyorum. Onlar Allah Resulü'nün sahabesinin seçkinlerinden olup Bedir ashabındandır. Onlara itaat ediniz, onlardan ilim öğreniniz. Benim onlara ihtiyacım olmasına rağmen sizi kendime tercih edip Ammar bin Yasir'i ve İbni Mesud'u size gönderiyorum. O bu vesileyle gittiği ve Hazreti Osman dönemine kadar bu vazifeyi ifa ettiği Küfe'de adalet adına kadı sıfatıyla pek çok müşkil meseleyi çözmüş, Beytülmal'in hazinenin sorumluluğunu üstlenmiş, muhtelif ilim meclislerinde sayısız öğrenci yetiştirerek eğitim-öğretim sahasında önemli faaliyetlerde bulunarak bir ekolün, Küfe ekolünün temellerini atmıştır. Bu çerçevede İbni Mesud, bildiklerini en güzel şekilde öğreten örnek bir muallimdi. Bu özellikleriyle ilgili olarak, biz İbni Mesud'dan daha güzel ahlaklı, öğretme hususunda daha şefkatli, sohbeti tatlı, iletişimi gayet iyi ve daha takvalı bir kimseyi görmedik denildiği sırada, o ortamda bulunan Hazreti Ali bu sözü tasdik etmiştir. Bu çerçevede ders esnasında öğrencileri kendisini tam bir iştiyakle takip eder, çarçabuk geçtiğini fark etmedikleri derslerinin bitmesine üzülürlerdi. Küfe'de kaldığı süreçte ders halkasında yetişen Alkame, Mesruk, Esvet, Kadı Şüreyh, Ebu Vail gibi simalar başta olmak üzere pek çok öğrencisi Kur'an, kıraat, hadis, fıkıh gibi sahalarda yaşadıkları dönemin önemli isimleri olarak şöhret bulmuştur. Hanefi fıkhının temel taşı kabul edilen İbni Mesud, Küfe'den ayrıldığında kendisinden her açıdan istifade eden Küfeliler, ilmi, takvası, güzel ahlakı, nezaketiyle kendisini hep hayırla yad etmişlerdir. Hazreti Ali, İbni Mesud vefat ettikten sonra Küfe'ye gitmiş ve buradaki ilmi faaliyetleri yakından görme fırsatı bulmuştur. Küfe'deki ilmi birikimi ve herkesin ilim tahsili için gösterdiği azme şahit olduğunda hayretini gizleyememiş ve şu ifadeleri kullanmıştır. Allah İbni Ümmü Abde, İbni Mesud'a rahmet eylesin. Baksanıza bu beldeyi ilimle doldurmuş. Bizzat terbiyesinde yetiştiği Allah Resulü'nün sünnetine uygun bir hayat tarzına sahip olan İbni Mesud, ibadetine oldukça düşkün, günaha meyletmekten çok korkan bir şahsiyetti. Hazreti Osman'ın ölüm döşeğinde ziyaret ettiğinde onu ağlar bir vaziyette bulup, "Ne oldu ey Abdullah, yoksa ölümden mi korkuyorsun?" şeklindeki sorusunu, "Asla, ölümden değil de günahlarımdan ürküyorum, Rabbime vereceğim hesaptan çok korkuyorum." diyerek cevaplamıştır. Şu ifadeleri onun günaha bakışını açıkça gözler önüne serer niteliktedir. Mümin kimse günahlarını gözünde öylesine büyütür ki, sanki kendisi bir dağın eteğinde oturuyormuş da dağ üzerine çökecekmiş zanneder. Günaha düşkün kimse ise günahlarını burnunun üstüne konan bir sinek gibi görür. Müslüman olduğu günden beri hiçbir kuşluk vaktinde uyumadığını, pazartesi ve perşembe günlerini de oruçlu geçirdiğini ifade eden İbni Mesud, namazlarını vaktinde kılmaya azami derecede özen gösterirdi. Gece el ayak çekilip gözler uykuya hazırlandığında kalkar Kur'an-ı Kerim okurdu. İslami ilimlerin teşekkülünde gerek söyledikleri gerekse yaşantısı bakımından kaynak isim niteliği arz eden İbni Mesud'un bulunduğu ortamlarda öğrenme azmini muhafaza etmesi, sahip olduğu bilgiyi paylaşma konusundaki hassasiyeti hayrete değerdi. Söyledikleriyle davranışları arasında tutarsızlık bulunmayan, bu itibarla kendisini dinleyenlere tesir eden biriydi. Anlaşılır, sade ve yumuşak bir üslup kullandığı etkileyici nasihatlerinin her biri, Müslüman kimliğini oluşturmada önemli öğütler mahiyetindedir. Bunlardan biri, kim geçim sıkıntısından dolayı insanlara dert yanarsa, onun ihtiyacı giderilmez, açığı kapanmaz. Geçim darlığını Allah'a arz eden kimseye ise, Allah sıkıntısını giderip bolluk ve bereket ikram eder şeklindeki nasihatidir. Kur'an denince ilk akla gelen isimlerden olan İbni Mesud, Kur'an'ın hamili şeklinde tavsif edilen hafızlara da özel tavsiyede bulunmayı ihmal etmemiştir.
O, hafızlar başta olmak üzere Kur'an'ı öğrenen ve öğretende bulunması gereken vasıfları şu şekilde sıralamıştır. İçinde Kur'an taşıyan hafız, gecesini ihya etme konusunda temayüz etmeli. İnsanlar gece istirahate çekilip uyuduklarında uyanık olmalı. Gündüzleri insanlar oruç tutmazken oruç tutmalı. Herkes sevinirken hüzünlenebilmeli. İnsanlar gülerken ağlayabilmeli. İnsanlar birbirine çekiştirirken susabilmeli. Herkes burnu havada bir biçimde kibir gösterisi yaparken mütevazılığını koruyabilmeli. Hasılı Kur'an hafızı, huşu içinde ve mütevazı olarak Allah'ı hatırından çıkarmayan, ince görüşlü, yumuşak huylu, hikmet sahibi, kalp kırmaktan uzak, az konuşan, çevresindekilere eziyet etmeyen, her an teyakkuzda olan kimsedir. Onun kaba, gafil, gürültücü, bağırıp çağıran, yaygaracı ve katı kalpli olması asla düşünülemez. İbn Mesud, Hazreti Osman'ın kendisini Küfe'den Medine'ye çağırmasından kısa bir süre sonra rahatsızlandı ve Hicri 32, miladi 652 yılında 60 küsur yaşında Medine'de ahirete irtihal etti. Naaşı Hazreti Osman ya da Ammar bin Yasir tarafından kaldırılan cenaze namazını müteakiben bir gece vakti Cennetül Bakiye defnedildi. Resulullah'ı bir gölge gibi takip etmesi ve onun rahleyi tedrisinde özenle yetişmesi itibarıyla ilimde derya olan ve tarif edilemez cesaretiyle bildiğimiz İbn Mesud'un şu duası duamız olsun. Allah'ım, senden geri dönüşü olmayan bir iman, tükenmeyen nimetler ve ebedi cennetinin en yüksek yamaçlarında bulunup Allah Resulü'nün dostu, komşusu olmayı isterim.

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
3: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yıldızlardan, burçlardan astrolojik bilgi edinen kişi sihirden bir parça elde etmiş olur. Bilgisi arttıkça günahı da artar.

0: Rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.
1: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا
0: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.
1: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركب الخز ولا النمار
0: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına ağaç, duvar veya taş gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin.
0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله تعالى خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة.
1: جابر رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: El birru matma'annet ileyhin nefs وطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك.
4: İyilik gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse insanlar seni onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. İyilik yapmak ve iyiliksever olmak bir yaşam biçimidir. Toprak anlamına gelen ber kelimesinden türeyen iyilik, yeryüzü gibi geniş ve engindir. İslam'da iyilik, insanın dünya ve ahiret hayatının merkezindedir. İyilik, Kur'an-ı Kerim'de doğru inanç, samimi ibadet ve güzel ahlak anlamlarına gelen bilinçli bir tercihtir. İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. O kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir. Antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır. Takva sahipleri ancak onlardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayeti kerimelerin hayata yansımış halidir. Bunun gereği o herkese iyilik eder ve hiç kimsenin kötülüğünü istemezdi. Onda iyilik, cömertlik, affetmek, güler yüzlü olmak, tatlı dilli olmak, daima iyiliği tavsiye etmek ve merhameti bütün varlıklara yaymak gibi çok geniş bir alanda kendini göstermiştir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine'ye bir heyetle gelen ve Müslüman olan Vabisa bin Mabet el-Esedi'ye iyiliğin tanımını kısa ve etkili bir şekilde ifade etmiştir. Ahiret inancıyla yeni tanışmış ilk Müslümanlar, iyinin sevap, kötününse günah olduğunu öğrenmişlerdir. Ayrıca iyilikleri sayesinde kazandıkları sevapların mükafatını, ahirette alacaklarını da kavramışlardır. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçen iyilik kavramıyla tüm insanlığın iyiliğe ulaşması hedeflenmektedir. Buna göre iyiliği geniş anlamıyla başlıklar altında sıralayabiliriz. Tevhid, yani iyiliğe ulaşmak bir anlamda tevhide ulaşmak demektir. İhsan, yani doğruluk, sadakat ve samimiyet. Takva, Allah'a karşı saygılı olmak. Sıla-i rahim, akrabalarla ilişkileri sıcak tutmak. İnfak etmek, malla yapılan fedakarlık. İyilik, insan vicdanını rahatlatan, onu huzura kavuşturan her türlü güzelliktir. Müslüman, yeryüzünde iyiliğin ve güzelliğin hakim kılınması için çalışmalıdır. İnsanlık için her işte iyiliğe anahtar, kötülüğe kilit olmayı ilke edinmelidir.
3: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته، لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعد بما شاء.
1: فضالة بن عبيد'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine "Bu adam acele etti," dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu: "Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın."
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: وعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القتل أو الموت مضانة. أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف، أو بطن واد من هذه الأودية، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء. قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir, 10.sunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.
0: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا الكرم ولكن قولوا العنب والحبلة.
1: وائل بن حجر'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: şarap yapılan üzüme kerem demeyin, lakin üzüm çubuğu, üzüm asması deyin.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbim beni miraca çıkardığında bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalayan bir topluluk gördüm ve bunlar kim ey Cibril diye sordum. O, onlar gıybet ederek insanların etlerini yiyen ve onların onurlarına ilişenlerdir buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان زاد في رواية لمسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
2: أبو هريرة radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون.
1: Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bana en sevgili olanlarınız ve kıyamet gününde meclisime en yakın bulunanlarınız ahlakı güzel olanlarınızdır. En sevmediğim ve kıyamet gününde benden en uzak kalacak olanlarınız da gevezeler, avurtlarını şişirip küstahça konuşanlar ve bilgiçlik taslamak için kibirlenerek laf kalabalığı eden kimselerdir.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: حضرت علي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن شقيق بن عبد الله التابعي المتفق على جلالته رحمه الله قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
1: Tabiun neslinden büyük bir zat olduğunda ittifak edilen Şakik bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabı namaz dışında hiçbir ibadetin terk edilmesini küfür saymazlardı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث، قال: وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة، قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: إنس'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin, onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu.

0: وعن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين.
1: مسروق'un şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Abdullah bin Mes'ud'un yanına vardık. O, ey insanlar, bir şeyler bilen onu söylesin, bilmeyen de Allah bilir desin. Zira kişinin bilmediği bir şey hakkında Allah bilir demesi de ilim edebindendir. Yüce Allah peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Muhammed, de ki bundan, tebliğ görevinden dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum. Ben kendiliğinden yükümlülük altına girenlerden değilim.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz şöyle demektedir: yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye.

0: عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني. وفي رواية: اللهم إني أسألك الهدى والسداد.
1: حضرت علي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Allah'ım, beni doğru yola eriştir ve beni doğru kıl diye dua et buyurdu. Diğer bir rivayette ise: Allah'ım, senden beni doğru yola iletmeni ve beni doğru kılmanı dilerim diye dua et buyurdu.
0: وعن أبي صفوان سويد بن قيس رضي الله عنه قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا سراويل، وعندي وزان يزن بالأجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح.
1: Ebu Saffan Süveyd bin Kays radıyallahu anh anlatıyor: ben ve Mahreme el-Abdi Hecer kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona: ölçüyü biraz da fazla tut dedi.

0: وعن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء، فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق.
1: قيلة بنت مهرمدن رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: İmamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة.
2: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra Allahümme Rabbe hazihi daveti tammeti ve salatil kaimeti ati Muhammedenil vesilete vel fazilete وَبْعَسُ مَكَامًا مَحْمُودَنِ الَّذ۪ي وَعَدَّهِ Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesireyi Allah'a en yakın makam ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, övülmüş makama ulaştır. Duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü'nden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey istendiğinde hayır dediği asla vaki olmamıştır.

edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.

0: وعنه قال: أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من وراء ظهري. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün namaz için kâmet getirilmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize döndü ve saflarınızı sık ve düzgün tutun. Zira ben sizi göz ucumla arkamdan görüyorum buyurdu. Buhari'nin diğer bir rivayetinde bunun üzerine biz omuzlarımızı ve ayaklarımızı yanımızdakiyle birleştirirdik sözü vardır.
0: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم ليكونن من الغافلين.
1: أبو هريرة وابن عمر'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir. Bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.''

0: وعن أم عطية نسيبة رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح.
1: أم عطية نسيبة رضي الله عنها şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biat, bağlılık yemini esnasında cenazenin arkasından feryat etmeyeceğimize dair biz kadınlardan söz aldı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: La tahqiranna minel ma'ruf şey'a velau en telqa ahaka biwajhin talq.
4: Din kardeşini güler yüzle karşılamaktan ibaret bile olsa hiçbir iyiliği küçümseme. Her iyiliğin ödülü vardır. Allah katında mükemmel.

0: mükafat kazandıran davranışları sınırlandırmak insanların yetkisinde değildir. Önemli olan yapıp ettiklerimizde güzel niyetlere sahip olmamızdır. Allah'ın sevgisini ve rızasını elde etmek, Müslümanın en büyük amacı olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için samimi niyetler canlı tutulmalıdır. Çünkü büyük küçük bütün eylemleri sevaba çeviren şey öncelikle niyettir. Yüce Allah, artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükafatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir, buyurmuşlardır. Dünyada yapılan en küçük iyilik veya kötülüğün kaybolmayacağı, davranışların karşılığının ödül veya ceza şeklinde alınacağı ifade edilmiştir. Herkesin eninde sonunda yaptıklarının tam karşılığını bulacağı belirtilmiştir. İnsan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı en değerli varlıktır. Onun ruh ve bedeni her türlü güzelliklerle donatılmıştır. İnsanlarsa bu kıymet ve değere saygı göstermelidir. Saygı ve sevginin en külfetsiz ve kolay yolu tatlı dil ve güler yüzdür. Güler yüzlü olmak sevgi ve güveni kazanmada kolaylık sağlar. Huzurun anahtarı olan tebessüm alanı mutlu eder, vereni yormaz. Bu bakımdan Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir iyiliği küçümseme şeklindeki öğüdü anlamlıdır. Önemli olan davranışın özünde iyilik niyeti taşımak, iyilik bilincine sahip olmaktır.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: safları düzeltin, omuzlarınızı aynı hizaya getirin ve aralıkları doldurun. Safta aranıza girmek isteyen kardeşlerinize kolaylık gösterin. Saflarda şeytanın girebileceği boşluklar bırakmayın. Allah safı birleştirenle bağını kurar, safı koparan ile de bağını koparır.
0: عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر.
1: سهل بن سعد'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim, buyurmuştur.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يحرم الرفق يحرم الخير كله.
1: Cerir bin Abdullah'ın radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği rivayet edilmiştir: zarafetten, yumuşak huyluluktan mahrum olan bütün hayırlardan mahrum demektir, buyurmuştur.

0: عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب.
1: زيد بن خالد الجهني'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudeybiye'de gece yağan yağmurdan sonra bize sabah namazını kıldırdı. Namaz sonrasında cemaate dönüp, biliyor musunuz Rabbiniz bu gece ne buyurdu diye sordu. Sahabiler, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Resul-i Ekrem, Allah Teala kullarımdan kimi bana iman ederek, kimi de kafir olarak, nimete nankörlük ederek sabahladı. Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmur yağdı diyenler bana iman etmiş, yıldızları inkar etmiştir. Filan ve filan yıldızın batıp doğmasıyla yağmur yağdı diyenler ise beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir buyurdu dedi.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kabın içine solumayı veya üflemeyi yasaklamıştır.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim birine can güvenliği konusunda teminat verip de daha sonra onu öldürürse, kıyamet gününde zulüm sancağını taşıyacaktır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج وفي رواية حبسوا في الجزية فقال هشام أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا فدخل على الأمير فحدثه فأمر بهم فخلوا
2: هشام بن حكيم بن هزام'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve bu ne hal diye sormuştu. Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İnsanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn-i Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
1: Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar hepsi alim için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne de gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirası alan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
1: Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parmakları yalamayı ve çanağı sıyırmayı emretmiş ve siz bereketin yemeğinizin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurmuştur.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Müminlerin annesi Hazreti Ayşe anlatıyor. Hatice Hazreti Peygamber'e şöyle demişti: Hayır, vallahi Allah seni kesinlikle utandırmaz. Çünkü sen akrabalık bağlarını sıkı tutar, doğru söz söyler, bakıma muhtaç olan kimselere yardım eder, elinde avucunda olmayana verir, misafiri ağırlar, haksızlığa uğrayanlara destek olursun.

0: عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله.
1: Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine: "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da: "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، أو كأنما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir.
0: وعن أبي هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه، ثم سأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم.
1: أبو هنيدة وائل بن حجر رضي الله عنه anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a: Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed kavminin dinine aykırı davrandı. Yeni bir din türetti. Şu anda onun Beytullah'a girip girmemesine biz karar veriyoruz. Ve müsaade etmiyoruz.
2: Ne cesaretle?
1: Dediğimi duydun. Çekil git şimdi.
2: Bu yaptıkların karşılıksız kalmayacak Osman. Allah senin elinden o anahtarı almaya da, seni kahru perişan etmeye de kadirdir.
3: Osman bin Talha aklından geçmişte yaşanılanları geçirirken peygamberimiz şöyle sordu. Ne dersin Osman? Sana vaktiyle söylediğim şey gerçekleşmedi mi?
1: Şahitlik ederim ki sen Allah'ın peygamberisin.
3: Peygamberimiz tebessüm ederek Kabe'nin anahtarını yine Osman bin Talha'ya verdi ve şöyle dedi. Ey Osman, bugün iyilik ve ahde vefa günüdür. Al anahtarını.
4: Hepimize istediği cezayı verebilecek kudretteyken bizi bağışlamayı seçti. Ardından onunla beraber olanlar büyük bir saygıyla Kabe'yi selamladı. Ve secdeye kapanıp Allah'a şükrettiler. Bununla kalmadılar, sabaha kadar Allah'a ibadet ettiler. O zaman anladım ki onlar zaferi de tanrılarından biliyorlar. Allah için yaşıyor ve onun için ölüyorlar. Koca Mekke, burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyor. Allah bizi affetsin.
0: 142. bölüm.
3: İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hint binti Utbe, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına gitmeden önce kardeşi Ebu Huzeyfe ile görüştü.
5: Abla, Müslüman olmak istediğini söylediğinde bana dünyaları verdin. Senin için hep dua ediyordum.
4: Ama ümidin yoktu değil mi?
5: Ümitsiz değildim ama kinin çok büyüktü. Gözüm başka bir şey görmüyordu.